bir hiç idik. Her şeyi yaratan o. Bir incir çekirdeğinden kocaman ağaç. Binlerce meyve. Senelerce, senelerce mahsul. Bir küçücük tohumdan kainatın harikası, eşrefi mahlukat, insan cinsini yaratıyor. Bir küçücük zerrenin içine dünyayı çatlatan, yeri yerinden oynatan, zehiri asırlarca patladığı yerden gitmeyen kuvveti depo ediyor. Bir küçücük atom denilen gözle görülmeyen zerrenin içine şu koca kudreti sığdıran Rabbul Alemin, bir küçücük çekirdeğin içine koca bir ağacın kabiliyetini veren Rabbul Alemin, bir küçücük tohuma 100 yıl marifetle dolan bir hazine olan insanı meydana getirecek kabiliyeti yerleştiren Rabbul Alemin bizi yoktan var etti. Kainatı yoktan var etti. Her şey onun mülkü. Her kudret onun. La havle ve la kuvvete illa billah. Başka güç kuvvet yok. O müsaade ederse bir şey olur. O müsaade etmezse hiçbir şey olmaz. Varlık bile olmaz. Tecelli etmese varlık bile olmaz. Lütfetmese varlık bile olmaz. O Rabbül Alemin, o kudreti külliye sahibi, Halik-ı Kainat, Malikül Mülk, o kadar çeşitli mahluklar yaratmış ki. Şu dünya denilen küçücük kürede ki fezada adı okunmaz, cismi hesaba girmez, zerre gibidir. Şu dünyanın içinde öyle esrar, öyle hikmet, öyle sanat, öyle kudret var ki insan gözlüğünü takıp da baktığı zaman hayran olmaması mümkün değil. Yakından baktığı zaman hayran olmaması mümkün değil. Gayrimuntazam görünen şeylerde bile bir intizam, öyle bir muazzam intizam var ki akıllı insanı divane eder. Mikroskoba yanaşıp da baktığın zaman Allah Allah diye insanın tüyleri diken diken olur. Ben bu kainatı darmadağın sanıyordum, pecmürde sanıyordum, perişan sanıyordum, yığın sanıyordum. Meğer her şeyde bir intizam varmış, fizi varmış, hesap varmış diye insanın aklı başından gider. Mest olur insan. Bu kudretin sahibi Rabbul Alemin bunca mahlukatının arasından insanoğlunu eşref-i mahlukat eylemiş. Eşref-i mahlukat. Adını bildiğimiz bilmediğimiz, şeklini gördüğümüz görmediğimiz, tanıdığımız tanımadığımız, aletlerimizin müşahede sahasına giren girmeyen sayısız varlıkların içinde eşref-i mahlukat kılmış biz insan neslini. Adem oğullarına en büyük şerefi vermiş, eşrefi mahlukat eylemiş. Niçin? Bir de akıl nimetiyle taltif eylemiş, düşünce nimetiyle taltif eylemiş ki bu eşrefi mahlukat olan Adem oğlu bir karış boyuyla kainatı dolaşıyor. Yıldızlardan yıldızlara sefer yapıyor. Bombalar patlatıyor, dağları deviriyor, dereleri dolduruyor, yeri deliyor. Yerin içinden 7000 metre, 10000 metre altında ne varsa orayı karıştırıyor. Denizin içindeki balinaları alt ediyor, ormandaki kaplanları, aslanları kafeslere sokuyor. Ne sayesinde? Verdiği akıl nimeti sayesinde. Bu insanoğluna verdiği bu akıl nimeti sayesinde bu insanoğlu kainatın sultanı olmuş. Evelen merav enna halakna lehum mimma amilet eydina en amen fehum leha malikun. Cümle mahlukat hizmetine verilmiş. Ve lekad kerremna beni Adem'e ve hamelnahum fil berri vel bahr. Adem onu biz mükerrem mahluk kıldık, müstesna varlık kıldık, şahane varlık kıldık. Yeryüzünde efendim denizlerde ona taşıyacak vasıtalar ikram eledik. Hayvanlar emrinde efendim binerler, keserler, yerler, bitkiler emrinde istifade ederler. Sunan hep alemlerin Rabbi. İkram hep alemlerin Rabbinden. Neden insan ona bu aklı vermiş, bu şerefi vermiş? Kendisini bilsinler diye. Bilmesinin de kuvvetli olması için kainata, bir mahlukata bir hürriyet bahşetmiş. İnsanlara bir serbestlik bahşetmiş. Bir irade-i cüz'iye vermiş. Önüne iki tane yol çıkarmış. Hidayet yolu ve dalalet yolu. Karşısına bir düşman, azılı düşman yaratmış. Şeytan aleyhillâne. İçine bir azılı, tehlikeli mahluk sıkıştırmış. Nefsi emmare. Önünde yollar çeşit çeşit. Dünyanın nimetlerini süslemiş, gözünün önüne sermiş. Bu eşrefi mahluka

olan yarattığı bu insanoğluna bakıyor ki bu kadar hilenin arasından, bu kadar tuzağın arasından bu akıl sahibi mahlukat acaba kendisini bulabilecek mi? Bu kadar aldatmanın arasından, bu kadar düşmanın içinden yaratanını bulabilecek mi? Nazar ediyor. Bulabilirse ikram ediyor. Ama serbest bırakmış. İsterse iman etsin, isterse kafir olsun, isterse münkir olsun. Umurunda değil. Neden? Kainatın kıymeti yok. Varlığın kıymeti yok. Nedir olkum ey Habibim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Ademoğulları onun için bir avuç toprak. Kainat onun için kün emrinin bir neticesi. Kün, kün feyekün. Ol dediği bir kere var oldu cihan. Ol! Eline mi olmamak? Bunca düzen içinde bu kainat şekil şekil hücreler dizi dizi titreye titreye zerreler titreye titreye döne döne Rabbül Aleminin emrine girdiler. Neyi olmak lazım geliyorsa onu oldular. Neden? Ol dedi. Onun emrinde başka bir şey yapma. Kimin haddine? Ol dediği bir kere var oldu cihan. Olma derse? Olma derse mahvolur ol dem hemen. Yok ol, mahvol, kahrol derse ne olacak? Kahrol. Var mı bir durduracak Allah'ın kahrını, gazabını? Yok. Hepimiz biliyoruz. Amenna ve seddetta. La havle ve la kuvvete illa billah. O kudret-i külliye sahibi Rabbül Alemin'in kullarıyız. Vazifemiz onun varlığını bilmek, ona kulluk etmek. Vazifemiz ne? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Neden yarattı Allah-u Teala Hazretleri cinleri, insanları, Adem oğullarını, kainatı? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Bilsinler beni, bana ibadet etsinler diye yaratmış. Öyle bildiriyor, öyle ferman ediyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle bildiriyor. Başka bir şey değil. Doktorluk yapsınlar, mühendislik yapsınlar, ziraat yapsınlar, yeri kazsınlar, ağaç bitirsinler diyeyim. Ağacı sen mi bitiriyorsun? Hastaya şifayı sen mi veriyorsun? Şu tuğlanın malzemesini sen mi yarattın? Her şeyi bedava bulmuşsun, kullanıyorsun. Tohum bedava gelmiş eline, buraya kazıyorsun, eşeliyorsun, sokuyorsun. Allah bitiriyor. Bitirmediği zaman bir şey yapabiliyor musun? Çernobil'de atom bombası patladı da Trakya'daki bütün ayçiçekleri, tohumları filizlenmedi. Hadi bakalım filizlendir, göreyim seni. Hadi bakalım. Bir ayçiçeğinin tohumunu filizlendir de göreyim seni, hadi. Allah vermiyor. Hadi bakalım filizlendir. Filizlendiremez muhterem kardeşim. Ya eyyühennâs! Duru be meselün feslemiye öyle. Size bir misal veriliyor, kulak verin. İnnellezine ted'ûne min dûnillâh. Len yehlukû zübâben velev işteme öyle. Sizin o Allah'tan gayriye tapındığınız o varlıklar var ya, taşlar. Yontmuşsunuz, heykel yapmışsınız. Efendim ağaçtan, taştan, demirden, efendim bilmem şöyle böyle. Ne kadar süslense o kadar mülevves. Onlar birisinin kanadını yaratamazlar ya. Len yahluku, yaratamayacaklar da. Şimdiye kadar yaratamamışlar, bundan sonra ilim ilerlerde yaratabilirler mi? Yaratamazlar, yaratamayacaklar. Len yahluku zübaben. Öyle bir işleme öyle. Hepsi bir araya gelseler bile, kafa kafaya verseler bile, kafaları ne olacak? Kafa kafaya verseler ne olacak? Bir sineğin kanadını meydana getiremezler. Bir tohuma hayat veremezler. Hayat sahibi bir tohumu bitiremezler. Biten bir bitkiyi geliştiremezler. Sararıp sormaya başladığı zaman engelleyemezler. Kudret onun elinde. Hükm onun, ferman onun, emir onun. Ne dilerse öyle olur. Öyle mi? Öyle. Amenna ve saddakla. İnanıyoruz canı gönülden. Canımız feda. Canlar feda. Canlar feda. Rabbul Alemin lütfu kereminden Adem oğlu yeryüzüne gönderildiği zamandan beri onlara doğru yolu gösterecek insanlar da göndermiş. Musa aleyhisselam Miraç'ta maneviyat aleminde bizim gözlerimizin göremediği, gönüllerimizin nüfuz edemediği alemde atalarımızın atası olan Adem aleyhisselama karşısına geldiği zaman Musa aleyhisselam demiş ki sensin bizi değil mi? O yasak ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan sen değil misin? Diye sitem edecek olmuş. Hani وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ya Adem, ya Havva, şu ağaca yaklaşmayın. O zaman günahkar olursunuz, zalim olursunuz. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَيْتْ اَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Dinlemediler, o ağaçtan yediler.
Ondan sonra cennetten çıkardılar. Musa aleyhisselam üzülüyor cennetten çıktığına. Demiş ki sen

Değil misin bizi cennetten böyle söz dinlemeyip de asi olup da ve asa Ademu Rabbehu fegava. Yani Adem isyan etti diyor Kur'an-ı Kerim. Söz dinlemedi çıktı. Adem Aleyhisselam demiş ki sen beni takdir kaleminin yazdığı yazıdan, mürekkebi kurmuş olan yazıdan dolayı mı ayıplamaya kalkıyorsun be oğulcum? Kader öyle yazmış. Kader öyle yazmış. Ondan dolayı mı beni ayıplamaya kalkıyorsun? Allah'ın takdiri bu. Yeryüzü insan nesliyle şereflenecek. O neslin içinden Muhammed-i Mustafa gelecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmiş Allah. İlk önce evveli ma halakallah nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yarattığı Muhammed-i Mustafa'nın nuru. Bi'setinde muakhar ama Hatemül Enbiya ama hılkatinde mukaddem. Yaratılışı evvel Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaratılışı mukaddem. Gelişi sonradan. Adet budur. En sonra gelir bezme ekabir. Adette böyledir zaten. Meclise en büyükler en sonra gelir. En sonra gelir. Hatemül Enbiya olmasından ne gam? Nuru evvel yaratıldı. Ne demek nuru evvel yaratıldı? Ne demek nuru evvel yaratıldı? Evvelu ma halakallah nuru Muhammed. Nuri buyuruyor. Peygamber Efendimiz rivayet eylemiş. Evvela benim nurumu yaratmış Allah. Ne demek? Rabbul Alemin murad eylemiş. Bilinmek istemiş. Kullar kendisini bilsin istemiş. Hem de zorlansın. Çeşitli tehlikelerin arasından uğraşsın da bulsun istemiş. Yoksa ona hiç asi olmadan ibadet eden mahlukatı yok mu? Sayısız mahlukatı var. Melekleri var. Hiç Allah'a asi olmazlar. Ne emredildiyse onu yaparlar. Nefis yok. Nefis diye bir şey verilmemiş kendilerine. Bize nefsi veren de Allah Celle Celaluhu. Şeytanı bizim karşımıza hasım diken de Allah Celle Celaluhu. İnne şeytane leküm aduvun. Fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu size düşman yarattım. Fettehizuhu aduvva. Siz de onun düşman olduğunu bilin. Aklınızı başınıza toplayın diye bize tekrar iftar eden, ihbar eden de Allah-u Teala Hazretleri. Neden? Kul zorlansın, çırpınsın, çabalasın. Rabbul Alemini alnının teriyle bulsun da Allah-u Teala Hazretleri o zaman seviyor. Teklif, mükellefiyet böyle çeşitli ihtimallerin içinden nefsi bir tarafa çeker. Gel bu tarafa. Burada çalgı var, eğlence var, keyif var, içki var, mehtap var, efendim kaymak var, efendim bal var, börek var, çörek var. Bu tarafta da Allah'ın rızası var. Ben Allah'ın rızasını isterim dediği zaman seviyor Allah. Fedakarlık ettiği zaman seviyor. Allah yoluna, Allah'ın yolunu tercih ettiği zaman seviyor. Bir insan önüne iki tane ihtimal çıktığı zaman Allah'ın rızası tarafını seçebiliyorsa Allah'ın sevdiği kuldur. İmanı kamil kuldur. İşte o öyle olsun diye sahneyi böyle yaratmış. Muhammed-i Mustafa'sı gelsin diye Adem atamızı cennetten çıkartmış. Yeryüzüne insan neslini yaymış. Ama insan neslini rahmetinden, lütfundan, kereminden habersiz bırakmamış. Habercisiz bırakmamış. İhtarsız, ihbarsız bırakmamış. Peygamber göndermiş. İlk insan, ilk peygamber. İnsanoğlunun ebül beşer, babası Adem atamız, peygamberlerin evveli Adem atamız. Ona peygamberlik vermiş. Ona peygamberlik vermiş. Ona varlığını bildirmiş. Onu varlığını bildirsin diye kendisine peygamber kılmış. Ondan sonra adını bildiğimiz bilmediğimiz nice peygamberler gelmiş, geçmiş. Hepsi neden? Allah'ın rahmetinden, Allah'ın kullarına şefkatinden. Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattığı zaman ulu meleği Cebrail aleyhisselama buyurmuş ki hadis-i şerifte bildirildiğine göre ya Cebrail, cennet diye bir yurt yarattım. Bir yer yarattım, git gör. Cebrail aleyhisselam cenneti gitmiş, görmüş. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale sığmayan tarifsiz, şahane, müstesna lütuflar, nimetler, güzellikler, şahaneler şahanesi. Kelimelerin izahtan aciz kalacağı şahane cennet. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Gördün mü cennetimi ya Cebrail? Gördüm ya Rabbi. Bu cennetin varlığını kim duyarsa ne yapar yapar buraya gelir, koşar gelir. Bunun adını duyan, bunun şöhretini duyan, bunun varlığından haberdar olan ne yapar yapar? Kapağı cennete atar, koşar gelir buraya. Bunun üzerine Rabbül Alemin cennetin etrafını mekarih ile
ihata eyletmiş. Mekarih ne demek? Nefse ağır gelen, zor gelen

meşakkatli gelen ama aslında güzel olan şeyler. Nefsin hoşuna gitmiyor. Geceliğin kalkıp namaz kılmayı sever misin? Severim ama hocam çok zor. Yorgun yatıyoruz zaten, gece geç vakit yatıyoruz. Sabah namazına zor kalkıyoruz. 3 defa geliyorlar başıma, kalk yahu, ezan vakti geldi, şimdi bak üstüne su dökeceğim, yüzüne kalkmazsan, yorganı çekiyorlar filan, zar zor uyanıyor, kalkamıyor. Neden? Zor geliyor nefsine. Uykuyu bırakıp şey yapmak zor geliyor. Oruç tutmayı sever misin? Yaz gününde, 14 saat, 16 saat gündüz, cayır cayır, 41 derece sıcak. Karpuzlar karşıda yiyemiyorsun, buzlu efendim limonatalar böyle şarıl şarıl efendim vitrinlerde böyle dolaşıyor, içemiyorsun efendim, dermanın kalmıyor. Oruç tutmayı sever misin? Severim ama işte memurum da, yorgunum da, işte tutamıyorum da bilmem ne de filan, bin bir türlü bahane. Çalışıyorum, ağır iş görüyorum da tutamıyorum. Huffetül cenneti bil mekârih. Cennetin etrafını nefse zor gelecek, meşakkatli olan, ağır gelecek şeylerle çevirmiş. Cennet kolay mı kazanılır? Cennet kolay mı kazanılır? Huffetül cenneti bil mekârih. Etrafına böyle nefse hoş gelmeyecek şeylerle çevirmiş Allah. Git ya Cebrail, bir daha bak bakalım cennete. Cennetin içi güzel ama etrafı nefse hoş gelmeyen şeylerle dolu. Nefse hoş gelmeyen şeylerle etrafı çevrilmiş. Cennete gitmek için onları yapıp da öyle gideceksin. Onları geçip de öyle varacaksın cennete. Gelmiş, nasıl buldun? Ya Rabbi, bu nefse hoş gelmeyen şeyler var ya, bunlar yüzünden korkarım ki insanların hiçbirisi buraya gelemez. Bunlardan çekinir, bu fedakarlıkları yapamaz, cennete giremez. Öbür taraftan cehennemi yarattım, git bir gör. Cehennemi gitmiş görmüş, korkunç azaplar. Etrafa kükrüyor alevleri. Müthiş facia, dehşetli bir manzara, dönmüş gelmiş, nasıl buldun? Ya Rabbi, bu cehennemin adını duyan, bu cehenneme duymamak için tir tir titrer, bu cehenneme girmemek için her türlü tedbiri alır, girmez cehenneme. Ölse girmez, günahlara yanaşmaz, cehennemin korkusundan titrer, hiç günaha harama yanaşmaz, cehenneme düşmez. Çünkü bu korkunç şeyin namı bir yayıldı mı kimse o tarafa uğramaz. Filanca karayolunda saat 6'dan sonra eşkıya aşağı iniyor, geçen kamyonları, arabaları soyuyor. Geçer misin oradan? Yo, ne mi lazım? İşim mi yok? Eşyayla uğraşmak, yarın gidiveririm, başka yoldan gidiveririm, dolanırım. Köpekle dolaşmaktan çalıyı dolanırım daha iyi der insan. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri cehennemin etrafında nefse tatlı ve hoş gelecek şeylerle çevirmiş. Keyifler, çalgılar, zevkler, çengiler, oyunlar, lezzetler, keyifler, oh oh diyecek şeyler. Gelmiş tekrar bakmış, sormuş Rabbul Alemin ki nasıl buldun? Ya Rabbi, etrafı öyle nefse tatlı gelecek cazibeli şeylerle çevrilmiş ki herkes onu yapmaya gelir, oradan pat cehenneme düşer. Rabbul Alemin cennet yaratmış mümin kulları için, cehennem yaratmış aziz-i züntikam olduğu için, ama bunların hepsini bildirmiş. Bunların hepsini peygamberler göndererek bildirmiş. Peygamberler göndererek bildirmiş de Hazreti Adem, efendim Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, nice nice Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen, zikredilmeyen peygamberler gelmiş, ama bir taraftan da bir peygamberin namı aynı zamanda yürümüş. Bir ahir zaman peygamberi olacak. Habibullah, Resul-i Ekrem, en şerefli, en asil peygamber diye namı, nasıl olur bu? Önceden bildirilir mi? Önceden bilinir mi? Sen bir filmi önceden bir defa görmüş olsan sonunu bilir misin, bilmez misin? Bilir. Daha önce görmüştüm bu filmi, bunun sonu böyle bitecek. Bu adam bunu öldürecek, bu bunu alacak, bu bunu verecek, bu hapisten kurtulacak, şöyle bitecek diye bilir. Sen kendin bir şeyi, kendin yazıyorsan, bir romanı, hikayeyi, sonunu nasıl bitireceğini sen tasarlayamaz mısın zihninden? Tasarlarsın. Yahu bu kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Alim-u Habir. Her şeyi bilen, her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah, evvelini de biliyor, ahirini de biliyor. Olacağı da biliyor, olmayacağı da biliyor. Zamanı da yaratmış, mekanı da yaratmış. Her şeyi yaratmış Rabbul Alemin. Onun için ahir zamanda bir ahir zaman peygamberi gelecek. Gelecek mi gelecek? Rabbul Alemin ona bildirince o da biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek sahabesi işkence çekerken, azap görürken, azınlıktayken, baskı yaparken, işkence yaparken, bazılarını şehit ederken Peygamber Efendimiz ne dedi? Bu işkencelerin hepsi bitecek, Allah bu dini hakim kılacak, bu din okyanuslardan öbür taraflara gidecek dedi mi? Dedi. Allah bildirince
İstikbal bilinir.

Allah bilir, bildirdiği kullarına da bildirince onlar da söylerler. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, daha başka adının namını bilmediğimiz peygamberler, Peygamber Efendimiz'den yüzlerce asırlar önceden o peygamberi zişan gelecek diye bildirdiler muhterem kardeşler. Eğer bildirmeseler, bu zamanın münkir insanları derler ki ne malum, çıkmış kabiliyetli bir insan, zeki bir insanmış, öyle diyorlar. Başka bir şey diyemiyorlar. Muhammedül Emin, eminliğinden başka bir rivayet gelmemiş. Başarılı bir insan, dünya nüfusunun 5 kişiden bir tanesi, 1 milyar taraftarı olan bir din getirmiş ortaya. Tamam diyorlar, zeki diyorlar, bilmem ne diyorlar, met ediyorlar ama kalplerinde nur yok. Kapkara kalpleri, Allah'ın peygamberi diyemiyorlar. Ya Allah yardım etmese olur mu? Allah'ın peygamberi diyemiyorlar. Başka türlü izah ederlerdi. Ama Allah önceden de bildirmiş. Ve izgâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail. Hani o günleri hatırla ki ey Resulüm, ey okuyan, ey Kur'an dinleyen kişi, hani o günler ki Meryem Hatun'un oğlu İsa aleyhisselam kavmine ne demişti? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, daha ortada Peygamber Efendimiz yok. Daha 6 asır evvel, daha Peygamber Efendimiz yok ortada. İsa aleyhisselam ne demişti? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. İnni Resulullah ileyküm, ben sıradan bir insan değilim. Ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim, ben peygamberim. Ben müstesna bir insanım, Allah'ın vazifelendirdiği bir insanım. Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim ben, Resulüm ben. İnni Resulullah ileyküm. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Benden önce Musa aleyhisselamın Tur Dağı'nda aldığı vahiyleri, daha başka vahiyleri ihtiva eden Tevrat kitabındaki hakikatler, onlar da ilahi hakikatlerdir. Onlar tasdik edici, onlar ilahidir. Onlar peygamberlere gelmiş hakikatlerdir. Onlar tasdik edeceğim, korkmayın, çekinmeyin, siz beni İsrail'siniz. Ben Musa aleyhisselama gönderilmiş olan hakikatlerin münkiri değilim. Onlardan sizi koparmak istemiyorum. Onları tasdik edeceğim ama yeni bir peygamberim. Yeni bir peygamberim, onları tasdik edeceğim, çekinmeyin. Ben sizdenim, sizin tarafınızdanım. Ama ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'di. Bir vazifem daha var. Benden sonra gelecek olan bir Habibullah'ın müjdecisiyim ben. Bir peygamber gelecek, onu bildirmekle vazifeliyim. Tevrat'ı tasdik edeceğim. Min ba'di ismuhu Ahmet. Ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Adı da Ahmet olacak. Adı Ahmet olacak olan bir Habibullah, bir Ekrem-i Rüsul, Seyyidil Evveline vel Ahirin, Seyyidil Mürselin, bir Muhammed-i Mustafa gelecek. Onu da müjdelemekle vazifeliyim diyor. Hazreti İsa diyor. Bir peygamber gelecek diye Hazreti İsa müjdeliyor. İncil ne demekmiş? Sonradan Müslüman olmuş olan çok alim bir papaz diyor ki İncil zaten müjde demektir. Kelime manası müjde demektir diyor. Neyin müjdesi? Hazreti İsa her gezdiği yerde, her vaazında benden sonra bir mübarek peygamber gelecek diye onu müjdelerdi. İncil odur işte diyor. Yani Peygamber Efendimizin geleceğinin müjdelerinden meydana gelmiş bir kitap. İsmi de Ahmet olacak. İsmini de veriyor. Daha ne tereddüt edecek bir şey mi kalıyor? Selmanül Farisi radıyallahu teala an hazretleri İran'dan yetişmedi mi? İran'dan yetişti. Anası babası dihkandı, bir köyün ağasıydı. Ateşe tapmıyorlar mıydı? Ateşe tapıyorlardı. Allah ona hidayet ihsan eyledi, o ateşe tapmadı. O zaman devri Muhammedi daha gelmemiş. Muhammed-i Mustafa'nın güneşi daha doğmamış. Daha henüz ondan evvelki devre bir papazın yanına gitti. Onun sözlerini doğru gördü, o dine girdi. Yani o devir için hak din olan dine girdi. Ateşe tapmadı, Allah'ın hak dinine girdi. Selmanül Farisi. Sonra o ölünce, öleceği zaman, sen öleceksin, ben şimdi hak dine girdim. Ben seni iyi bir alimsin diye yanına geldim, hizmetinde bulundum. Şimdi sen ayrılıyorsun, ahirete göçüyorsun, bana ne tavsiye edersin? Falanca şehirde bir başka benim itimat ettiğim takva ehli bir alim vardır. Onun yanına git. Ona inanıyorum, ona güveniyorum. Onun yanına git. Selmanül Farisi onun yanına gitmedi mi?
O ölünce ötekisinin yanına gitmedi mi? Bursa'nın karşısında iki tane tepe olan efendim Çağlayan köyünün karşısında orada bir papazın hizmetinde bulunmadı mı? Antakya'da bulunmadı mı? Evet, tarih kitapları bulundu, hep tasdik ediyor. Sonra en son üstadı ona ne dedi? Sen ölüyorsun, ben ne yapayım? Hep tutunduğum, eteğine tutunduğum hocalar, efendim din adamları vefat ediyor. Ben şimdi ne yapayım? Ahir zaman peygamberinin gelmesi yakındır. Hicaz taraflarından çıkacağı kitaplarımızda yazılıdır. Fırsat bulursan o tarafa git demediler mi? Selmanül Farisi Hazretleri. Dediler. Daha peygamberimiz yok ortada. Selmanül Farisi'ye o zamanın papazları böyle demediler mi? Böyle dediler. Tarih kitapları böyle yazıyor. O zamanın Yahudileri Araplarla kavga ettikleri zaman, kızdıkları zaman, bizim İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, içimizden bir peygamber çıkacak. O zaman biz sizin putlarınızı hepsini kıracağız, size keseceğiz, sizle emrimizi alacağız diye bir peygamber beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı. Hatta İsa Aleyhisselam'a ben Allah'ın peygamberiyim dediği zaman kendisi, sen o hani o peygamber misin? O Allah'ın çok mehdettiği ahir zaman peygamberi misin diye sormamışlar mıydı? Sordukları zaman hayır ben o değilim, o benden sonra gelecek dememiş miydi? Böyle denmişti. Dünyadaki bütün din kitaplarında bu bilgiler var. Hindistan'ın adını bilmediğim kitaplarında bu bilgiler var. İran'ın adını bilmediğim kitaplarında bu bilgiler var. Bu şerefli zat-ı muhteremin geleceğini Allah ümmetlere önceden bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de sabit bu hakikatler. O tarih kitaplarında da var. Hindistan'ın eski dinlerinden birisinin kitabından fotokopi almış alimin birisi, diyor ki efendim filanca diyarda bir peygamber çıkacak. Bu peygamber savaş yapacak. O zaman insandan garip geliyor. Yani hem peygamber olsun, hem halim selim merhametli olsun, hem de savaş yapsın. Savaş yapan bir peygamber çıkacak. Kavmi onu doğduğu yurttan çıkartacaklar, başka şehre hicret edecek. Şöyle olacak diye Peygamber Efendimizin vasfını bildiriyor. Bütün eski yeni din alimleri, Hristiyanlardan, Yahudilerden, Hintlilerden, Japonlardan, efendim dini inceleyen insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e evet o beklenen ahir zaman peygamberidir diye iman ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'ye vardı. Gün gibi aşikar muhterem kardeşlerim, şöyle şu elle tutulacak gibi bir hadise bu. Medine-i Münevvere'ye vardı. Peygamber denilen birisi gelmiş, gidelim bir bakalım. Gittiler baktılar. Bakan şahıs diyor ki feiza vecihuhu neyse bir vecihi kezzab. Yüzüne bir baktım ki yalan söyleyecek bir insan yüzü değil ki. Nur mübarek. Nur. Yalan söyleyecek bir insan yüzü değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti. Gitti. Yanında sahabesinden birkaç kişi Yahudilerin havrasına gitti. Girdi içeriye. Dedi ki ey Yahudi alimleri, ey hahamlar, ey ahbar-ı Yahud, sizin Tevrat'ınızda şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu diye Tevrat'ın şeylerini okudu onlara. Kendisini bildiren, kendisini müjdeleyen, kendisine tabi olmayı emreden ayetlerini Tevrat'tan okudu. Ses yok. Hiç ses çıkartmadılar. Havranın içinde hahamlar hiç ses çıkartmadılar. Durdular. Efendimiz tebliğ etmiş olmak için gitmişti onlara. Havradan çıktı sahabesiyle. Hadi gidelim. Döndüler giderken o iki cihan güneşi, arkasından Abdullah İbni Selam isimli Yahudi alimi koştu geldi. Dedi ki ya Resulallah, ya Resulallah, senin söylediklerinin hepsi doğrudur. Evet, o ayetler o Tevrat'ta var ama bu bizimkiler kıskançlıklarından, hasetlerinden menfaatleri bozulacağı için evet diyemediler. Ben diyorum evet var dedi. İmana geldi o. Yahudi alimlerinden birisi ötekisine, Riyaz-ı Salihin'de var. Bu, okuyun bu hadis kitaplarını. Bunlar sıhhatli kitaplar, ana kaynaklar. Yahudi alimlerinden birisi ötekisine dedi ki şu peygamberim diyen insanın yanına bir gidelim. Bir gidelim, soru soralım şuna. Yoklayalım şunu. Gittiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Efendim dediler ki Musa aleyhisselama indirilen 9 emir neydi? 9 tanesi neydi? 9 emir neydi diye böyle sordular soruyu. Peygamber Efendimiz de dedi ki zina etmemek, hırsızlık yapmamak, adam öldürmemek, bu 9 emri 9 tanesini saydı. 9 tanesi tamam. Bir de dedi sizin sakladığınız 9 tane diyorsunuz. 9 tane değil onlar. 10 tane. Onuncusu da cumartesi gününe hürmet edip, cumartesi gününe Allah hürmet edin diye size emretmiş. O hürmete riayetsizlik yapmamak.
Cumartesi gününü çiğnememek dedi bir de onuncusu. O iki Yahudi Peygamber Efendimizin ellerine sarıldılar. Bir, şah diye ellerini öptüler. El öpmek var mı İslam'da? Demek ki varmış. Ellerini öptüler, duramadılar. Bir de ayaklarını öptüler. Bir de mübarek ayaklarını öptüler Peygamber Efendimizin. O iki Yahudi hem ellerini öptüler hem de ayaklarını öptüler. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Öyle bir peygamber. Bizim peygamberi zişanımız öyle bir peygamber. Aziz ve muhterem kardeşlerim, işte bunlar daha Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif eylemeden önce yazılmış kitapların satırları bu sözler. Yani o kitaplar daha önceden Peygamber Efendimiz'den önce yazılmış. Bu oyun olamaz, düzmece olamaz, uydurmaca olamaz diye herkesin kabul etmek zorunda kalacağı deliller bunlar. Lut Gölü'nün kenarındaki mağaralarda çok eski mağaralar buldular Yahudiler. Orada eskiden yazılmış Tevrat ruloları buldular. Kumran harabelerinde, mağaralarında rulolar buldular. Ruloların bir kısmını Amerika'ya kaçırdılar. Bir kısmını Vatikan'a kaçırdılar. Bir kısmı Ürdün devletinin elinde kaldı. Bu kitaplarda, bu rulolarda, bu yazılarda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bildirilen hakikatler aynen var. Çünkü o zaman İncil'den, Tevrat'tan Müslümanların lehine olan ayetleri çıkaramamışlardı. Öyle bir şey bahis konusu değildi. Yazılar orada aynen var. Ama efendim müzelerde okutmuyorlar, anlatmıyorlar. Tek tük alimler yazı yazıyor. Peygamber Efendimizin peygamberliğine kendisinden asırlar önce yazılmış kitaplar şahit. Kendinden önce gelmiş ümmetler şahit. Kendinden önce gelmiş peygamberler şahit. Kendisinin ahlakı şahit. Kendisinin asaleti şahit. Kendisinin icraatı şahit. Kendisinin başarısı, zaferleri şahit. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İbrahim aleyhisselamın duasıyım diyor ben diyor. Elini açmış, dua etmiş Hicaz kavmi için. İbrahim aleyhisselam çok sevdiği oğlunu yıllar yılı bir evladım olsun diye beklemiş beklemiş. Onun için ikinci bir defa evlenmiş. Bir erkek evladı olmuş. Bu kadar erkek evladı düşkünü olan bir insan oğlunu götürüp de ekim bitmez taşlık bir vadiye bırakır mı anasıyla? Bırakır mı? Bırakmaz. İsmail aleyhisselam küçücük bir bebekken annesiyle beraber İbrahim aleyhisselam onları getirdi. Şimdiki Mescid-i Haram'ın olduğu yere, Safa'nın, Merve'nin, Zemzem'in, Kabe'nin, Mescid-i Haram'ın olduğu yere bıraktı. Ondan sonra elini açtı. Dedi ki, Rabbi inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in. Ya Rabbi ben zürriyetimden, evladımdan bir kısmını ekim bitmez bir vadiye bıraktım. İşte buraya bıraktım. Bunları rızıklandır, nimetlendir, meyveler, sebzeler, çeşit çeşit. Ekin bitmez bir vadi, taşlık. Biliyorsunuz Mekke'nin etrafına baktığınız zaman toprak yok. Çatır çatır her tarafı efendim volkanik kaya. Oraya bıraktı. Ekin bitmez. Eskentü min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmını, ötekiler başka yerde. Bunları aldı getirdi buraya. Anasını, oğlunu buraya bıraktı. Nereye bıraktı? Ekin bitmez bir vadiye bıraktı. Sonra boynu bükük, kalbi efendim üzgün yürüyüp gitti. Arkasından Hacer validemiz diyor ki, ya İbrahim bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Burada su yok, yiyecek yok, insan yok, ev yok, bir şey yok yani. Ekim bitmez bir vadi. Bunu Allah'ın emriyle mi yapıyorsun? Evet, Allah'ın emri olduğu için yapıyorum dedi. İnsan yıllar yılı beklediği evladını, sevdiği hanımını ekim bitmez bir vadiye bırakabilir mi? Hayvanını bırakabilir mi? Kuzusunu bırakabilir mi? Bırakamaz. Neden? Oradan o İsmail aleyhisselamın neslinden Muhammed-i Mustafa gelecek. Ondan çare yok. Halilullah, Allah ne emrettiyse onu yapmaya hazır. Evladını kes deseler, rüyada kes diye emrolmuş, kesmeye hazırlandı, kesme. Sıdkını, sadakatini ispat ettin, kat saddak der rüya. Kesme, onun yerine şu koçuk kes diye Allah onu beğendi, imtihanı başardı. Oraya onu yerleştirdi. O zürriyetini oraya yerleştirdiği zaman da verzukum mines semerat. Bunlara çeşit çeşit nimetler var. Çeşit çeşit meyvelerle ikram et bunlara. İnsanlar bunlara teveccüh etsinler, gelsinler diye dua etti. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben kimim biliyor musunuz? Ben dedem İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım. İşte dua ettiği insan benim. Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Daha nice nice şeyler var söylenecek de
söz benim sözüm olmasın diye bir iki hadis-i şerif de okuyuvereyim muhterem kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki ene seyyidül mürselin izâ bu isû. Ben peygamberlerin serveriyim, seyyidiyim, efendisiyim. Ba'su ba'del mevk'ten sonra. Ba'su olundukları zaman peygamberler var. Yaşlıları var, gençleri var, Hazreti

0: Adem atamız var, aksakallı, efendim İbrahim aleyhisselam var. Hepsi Peygamber Efendimiz'in zaten sevdiği, hürmet ettiği kimseler ama Peygamber Efendimiz, makamı Mahmud'un sahibi, o bahsolundukları zaman efendi o. Bir. Ve sabikuhum izâ veredû. Cennete girip de Havz-ı Kevser'in başına doğru gidecekleri zaman o gidiş esnasında en evvel gideni olacağım. Hepsinin başında olacağım, en evvel gideni olacağım. Ve mübeşşiruhum izâ iblisû. Hepsinin meyus olduğu, kendisinin korku içine düştüğü, acab Rabbul Alemin nasıl muamele eder diye çekindiği zamanda hepsine müjdeyi verecek olan benim. Herkes kendi, bütün insanlar peygamberleri dolaşacaklar. Şu mahşer gününde aman diyecekler, hepsini dolaşacaklar. Herkesin, hepsinin bir sıkıntısı, bir üzüntüsü, bir derdi, bir telaşı, bir korkusu, bir çekindiği nokta olacak. Peygamber Efendimiz müjdeci, mübeşşiri. Ve imamuhum izâ secedû. Saf bağlayıp namaz kıldıkları, secde ettikleri zaman imamları Peygamber Efendimiz. En son gelmiş ama Peygamber Efendimiz imamları. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u. Rabbul Alemin'in huzuru izzetinde toplandıkları zaman Rabbul Alemin'e en yakın olanları Peygamber Efendimiz. Hepsi Allah'ın sevgili kulu, hepsi Allah'ın peygamberi ama Allah'a en yakın olanı Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa. Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin. Etekellemu ve yusaddikuni. Ben konuşacağım, Rabbul Alemin beni tasdik edecek. Evet, doğru, öyledir, tamam diye. Ben konuşacağım, alemlerin Rabbi beni tasdik edecek. Beni tasdik edici. Ve eşfa'u fe yüşeffi'uni. Ben de şefaat dileyeceğim. Ümmetime şefaat dileyeceğim. Efendim, ya Rabbi affet bunları diyeceğim. Şefaatimi Allah kabul edecek.
1: Allah Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa imme'al, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri

0: hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim. Dost elinden avar.

Sünnet olmadan Kur'an'ı anlamak. Samimi her Müslümanın gayesi İslam'ı yaşamaktır. İslam'ı doğru anlamanın ve yaşamanın yolu da hayatı Kur'an'a göre düzenleyip yaşamaya bağlıdır. Kur'an'da iman, amel, ahlak, dünya ve ahiret, birey ve toplum, geçmiş, gelecek ve bugün vardır. Yani Kur'an bütün hayatı kuşatan bir rehberdir. Bu kitap bir peygamber rehberliğinde karanlıklar içerisinde kaybolmuş bir topluma hayat vermiştir. Dolayısıyla onu tebliğ eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi göz ardı ederek Kur'an'ı tam olarak anlamak mümkün değildir. Kur'an'ı anlamada ve yaşamada hayatında yaşayışıyla ümmetine bizzat örnek olan Hazreti Peygamber, vefatından sonra da sünneti, sireti ve ahlakıyla ümmetine örnek olmaya devam etmektedir. Zira onu bize örnek ve model olarak sunan ve itaat etmemizi emreden Allah Teala'dır. Ahzab ve Nisa surelerinde bunu çok açık beyan eder. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır. Sünnet, Kur'an'ın bir alternatifi değil, bu ilahi kitabın açıklayıcısı ve uygulayıcısıdır. Kur'an'daki birçok hükmün açıklamasını ve farzların nasıl yapılacağını sünnetten öğrenmekteyiz. Kur'an'da namaz, oruç, zekat ve hacla ilgili emirler vardır. Bu emirlerin nasıl yapılacağını, şekil ve tatbikatını gösteren sünnettir. Namazların vakitleri ve rekatleri, orucun şekli, zekatın nisabı, haccın edası sünnetle ortaya konmuş ve böylece Kur'an'daki emirlerle ilgili mana, hadislerde izahını bulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı hadisi şeriflerinde, "Benden gördüğünüz şekilde namazınızı kılınız. Hac menasikini, ibadetlerini benden öğreniniz." şeklinde buyurarak, uygulamalı olarak göstermiş ve ashabına öğretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun sünnetini bir tarafa bırakarak bize Kur'an yeter diyenlerin gerçek niyeti, Kur'an'ı anlamak ve yaşamak değil, keyfi yorumlarla sahih İslam'ı bozarak kendi istek ve arzularına göre bir din icat etmektir. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allah Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Hiçbir Kur'an tercümesinden Kur'an'daki ilahi maksadı tam olarak anlamak mümkün değildir. Kur'an'ın nüzulüne şahit olmuş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tedrisinden geçmiş olan Hazreti Ebu Bekir dahi, Kur'an-ı Kerim'i kendi reyimle, kendi görüşümle tefsire kalkarsam, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler diyerek bu işin sorumluluğunu dile getirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, asırlar öncesinden bizzat şu ifadelerle, bugünkü sünnet karşıtlarına şu mesajı vermektedir. Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman, kişinin bizimle sizin aranızda Allah Celle Celaluhu'nun kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldıkları da tıpkı Allah Celle Celaluhu'nun haram ettikleri gibidir. Sünnet olmadan Kur'an'ı anlamak, İslam'ı yaşamak mümkün olmadığı gibi, sünnetin terkiyle doğacak büyük bir boşluğun yerini sünnetin tam zıddı olan ve İslam esaslarına ters düşen bid'atler dolduracaktır.

olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, itikat, amel ve ahlakımızın sağlam ve sahih olması için güçlü bir kaynaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir buyurmuştur. Ancak bugün 19. yüzyıldan itibaren batılı müsteşriklerin sünneti devre dışı bırakarak İslam'ı yozlaştırmak için ortaya attıkları akıma kapılarak Kur'an Müslümanlığı, Kur'an'daki İslam gibi ilk bakışta gerçek İslam'a davet olarak algılanabilecek ifadelerin peşine düşenler, bir süre sonra Kur'an'ın hükümlerini de tartışmaya kalkışmaktadırlar. Allah Celle Celaluhu, heva ve hevesini ilahlaştırmaktan ve ilahlaştıranlardan muhafaza eylesin.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
1: İlim adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor. Profesör Doktor Ali Akpınar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dua konusunu anlatıyor.
2: Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın duaları da zikredilir. Mesela bunları iki şekilde değerlendirmek mümkün. Mesela genelde Cenab-ı Hak şöyle de ya Muhammed kul ifadesiyle başlayan dualar vardır. Bu dualarda Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'a hamd edişini, sadece onu tevhid edişini, herhangi bir şeyi, gücü ona ortak koşmayışını, tekbir edişini Rabbimiz bize hatırlatıyor. Peygamberimizin yine Allah'ın yetişini, Allah'a tevekkül ettiğini, arşın, büyük arşın sahibine tevekkül ettiğini ya da işte günlük hayatla ilgili bir takım konularda işte diyelim ki şöyle de Rabbim gireceğim yere doğru dürüst girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla, bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver şeklinde ya da bazen Rabbim bunların bu inanmayan kavmim arasında hakkı hak ile adaletle hükmünü ver, kararını ver şeklinde Müslüman olmayanlara yönelik olarak bir takım dualarının yer aldığını görüyoruz. Ve çok daha genel manada Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın da çokça dilinden düşürmediği işte Rabbena duası mesela hem Kur'an duası hem Peygamber duası olarak karşımıza duruyor. En kapsamlı dualardan bir tanesi işte Rabbimiz bize dünyada iyilik, güzellikler, ahirette iyilik, güzellikler ver ve cehennem azabından bizi koru kurtar şeklinde yer alıyor. Yine Ali İmran suresi 26-27. Ayet-i kerimede ki İsmi Azam duasının bu dua olduğuna dair de rivayetler var. Orada da işte kul ile yine başlıyor. Kulillahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ ve tu'izzü men teşâ ve tuzillü men teşâ biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Allah'ım ey mülkün yegane sahibi, maliki olan Allah'ım, sen mülkü, variyeti, imkanları dilediğine verirsin, dilediğinden de alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini de süründürürsün. Bütün hayırlar senin yedi kudretindedir. Sen her şeylere kadirsin şeklinde daha başka Kur'an-ı Kerim'de duaları var. Ama bundan da önemlisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını incelediğimiz zaman karşımızda ağzı dualı bir peygamber duruyor. Bu çok önemli. Yani bu bizim kültürümüzde de bu ifade kullanılır. Ağzı dualı insan, ağzı dualı insanlar. Yani bu son derece önemli. Niçin önemli?

sövmeye Türkçe'de küfür ifadesini kullanmışlar. Çok ilginçtir bu, dikkat ederseniz. Malum küfür Arapça bir kelimedir. Küfür, küfretmek, inkar etmek, hakikati örtmek anlamına gelir. Sövme Arapça'da sebi'dir. Bize sebi Arapça kavram olarak geçmemiş de küfür olarak geçmiş. Neden? Yani sövgüden Müslüman küfürden uzak durur gibi uzak dursun. Bir. İkincisi, bazı sövgüler var, Allah korusun, insanı küfre götürür. Elfaz-ı küfürde sayılmıştır bunlar, işte Allah korusun. Allah'a sövme, peygambere sövme, kutsala sövme, Kur'an'a sövme, işte adam Allah'ına, kitabına diyor. Başlıyor. Hatta kelime-i şehadet getiren Müslümanın işte ağzına sövme vesaire. Onun için bazı küfür sözleri, sövgü sözleri küfür olarak telakki edildiği için aman bu sövgüden ne olursa olsun uzak durun diye küfretme ifadesi kullanılmıştır. Ama buna rağmen maalesef zengin bir küfür sövgü edebiyatımız var. Şimdi siz, kainatta hiçbir şey boşluk kabul etmez. Sürekli olarak üreten, sürekli olarak konuşan, şu ağzınızı güzel şeylerle doldurmazsanız, İşte sövgü gibi, gıybet gibi, dedikodu gibi, yalan gibi çirkin şeyler o ağzınızı kirletecektir. İşte bunun panzehiri, bunun koruyucu hekimliği ağzı dualı insan olmaktır ki bizim peygamberimiz karşımızda ağzı dualı bir peygamber olarak duruyor. Ve bu konuda örneğimiz, her konuda örneğimiz olduğu gibi. Dahası karşılaştığı her olayı, yaşadığı her olayı dua fırsatı olarak değerlendiren bir peygamberimiz var. Yani bakıyorsunuz şimdi günlük hayatına, şöyle bir bakıyorsunuz. Şimdi sabahleyin yatağından kalkarken dua okuyan bir peygamberimiz var. Tuvalete girmeden önce duasını okuyarak giren bir peygamberimiz var. Tuvaletten çıkınca duasını okuyan bir peygamberimiz var. Aynanın ya da işte cemaline bakmak için bir suyun, bir yağın, zeytinyağı ayna olarak kullanılıyordu, hatırlayınız o dönemlerde. Aynanın karşısında durup Allahümme kema hassente halki fehassin huluki, Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi huyumu suyumu da güzel kıl diyen, yakaran bir peygamberimiz var. Onun abdesti baştan başa dualarla doludur. Namaza durunca namazı baştan başa, namaz öncesinde dualar olan bir peygamberimiz var. Namazdan sonraki dualar, tesbihat biliyoruz, hepimiz yapıyoruz, söylüyoruz. Namazı zaten dualardan ibaret olan bir peygamberimiz, dualarla dolu olan bir peygamberimiz var. Evinden çıkıyor, dua okuyan bir peygamber. Mescidine girmeden önce dua okuyan bir peygamber. Mescidinden çıkarken dua okuyan bir peygamber. Çarşıya, pazara gittiğinde çarşı pazar duası vardır bizim peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. Dahası kainattan, evrenden, hayattan kopmayan, semada ayı görünce artık ayla iletişim kuruyor sanki. Ayla konuşuyor. Ey hilal, senin Rabbin de Allah, benim Rabbim de Allah. Muhteşem ifadeler bunlar. Kainatın içinde. Rüzgar eserken dua okuyan bir peygamberimiz var. Yağmur yağarken dua okuyan bir peygamberimiz var. Yani karşılaştığı bütün olayları dua fırsatı olarak değerlendiren, dönüşte evine girerken dua okuyan bir peygamberimiz var. Yatağına girerken yine dua okuyan bir peygamberimiz var. Hastalanınca dua okuyan bir peygamberimiz var. Seyahate, sefere çıkınca dua okuyan bir peygamberimiz var. Taziyelerinde dua okuyan bir peygamberimiz var. Üzüntü, sıkıntı anlarında dua okuyan, kabir ziyaretlerinde dua okuyan bir peygamberimiz var. Yani ayakkabınızın yolda yürürken çözülmesi gibi olsun, küçücük bir musibetle karşılaştığı zaman dua okuyan bir peygamberimiz var. Bunu özellikle söylüyorum. Bir gün peygamberimizle yürüyorduk diyor, sahabi efendilerimizden bir tanesi. Birimizin ayakkabısının bağı çözüldü. Yani çarığının bağı çözüldü. Geri kaldı onu bağlamak için. Orada bulunanlar dediler ki istirca ayetini okusana. Peygamberin duası, Kur'an ayetidir. Dedi ki ya biz bu istirca ayeti inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz her şeyimizde Allah'a aitiz. Ondan geldik. Yaptıklarımızdan sorgulanmak üzere ona döneceğiz. Biz bu ayeti bela ve musibet karşısında okurduk. Efendimiz hemen orada formülü koyuyor. Küllü şeyin yu'zil mü'mine fehuve lehu musibetün. Müslümanın hoşlanmadığı her şey musibettir. Çarının bağı çözülmüş olsa bile. Yani yolda giderken Allah korusun ayağınız tökezliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kafayı vuruyorsunuz kapıya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ürperiyorsunuz, korkuyorsunuz, inna lillah. Ya da olumsuz bir haber arkadaşınıza, ya sadece ölümde değil, biz bu ayeti de ölülere hasretmişiz, adeta öldürmüşüz. Tabii manasından

0: da bir haber bir şekilde. Dolayısıyla hayatın bütün alanlarını dua fırsatı olarak değerlendiren ağzı dualı bir peygamberimiz var. Ama çok daha önemlisi elbette bu peygamber dualarını. Şimdi kendimizi biz peygamberimizi her salavat ile selamladığımızda, anışımızda biz ne kadar peygamberimize bağlıyız, ne kadar peygamberimizi izliyoruz, ne kadar peygamberimizin izindeyiz, bunun testini yapmamız gerekiyor. Her salavatı getirişimizde. O zaman namazda Allahümme sallileri okurken ya da namazda yine peygamber sanki karşımızda da tahiyyat duasında Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı bağlantıyla peygamberimize ey peygamber sana selam, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun şeklinde ona selamımızı her verişimizde günde 5 vakit namazda en az 2 salavat biliyorsunuz. Bir Allahümme salli bir Allahümme barik. Yani 30'dan fazla başka salavat getirmesek bile canlı olarak peygamberle selamlaşıyoruz. Ya da tahiyyatı da eklediğiniz zaman doğrudan peygamberimize selam veriyoruz. Her selam verişimizde peygamberi her saygıyla anışımızda kendimizi ne kadar ona yakışıyoruz test etmemiz gerekiyor. Yani biz maalesef yapmayacağımız, yapamayacağımız şeyleri konuşmaktan zevk alırız. Halbuki yapacağımız şeyler var. Zor değil bunlar. Yani basit şeyler. Ya küçük gördüğümüz için ya da onlara sıra gelmediği için ya da işimize gelmediği için yapamayacağımız şeyleri konuşmayı severiz de yapacağımız şeylerden ya Allah Bismillah deyip başlamayız. Bu anlamda kendimize şu soruyu sormalıyız. Günde bu kadar peygamberi anıyoruz. Peki ne kadar ona yakışıyoruz? Ne kadar ona ittiba ediyoruz? Onun duaları ne kadar bizim dilimizde? Ne kadar bizim hayatımızda? Yani madem biz onun izinde, onun yolunda olmalıyız. İşte buradan başlamamız gerekiyor ki bu zor bir şey değil ve Cenab-ı Hak hepimize bereketli, hayırlı ömürler nasip etsin. Bu kadar krediyi açmış Yüce Allah, bu kadar imkanı vermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dualarından habersiz gelmiş, habersiz gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Onun için diyorum ki ben kardeşlerime peygamber duaları, genel olarak bütün peygamberlerin Kur'an duaları, özel olarak bizim peygamberimizin Kur'an'da geçen duaları ama yine özel olarak bizim peygamberimizin günlük hayatta, en azından günlük hayatta okumuş olduğu, işte söylediğim gibi 40'ın üzerinde dua tespit ettim, dualarını hatırlamamız gerekiyor. O zaman bu ağzımız günahların, gıybetlerin, dedikoduların, yalanların, sövgü cümlelerinin işgal ve istilası altında kalmış olan bu ağızlarımız o işgalden kurtulmuş, peygamber dualarıyla, Kur'an dualarıyla tezyin olmuş, süslenmiş, arındırılmış olacaktır. Ya o zaman Müslümana yaraşan ve yakışan da budur zaten.
1: İlim adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor. Profesör Doktor Ali Akpınar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dua konusunu anlattı.

adirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şuurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Senin başına getirdiği beladan, beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kalır.

Din ve nübüvvet ilişkisi. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan, uyarıcı peygamber gelip geçmiş olmasın. İslam inanç esasları üç ana başlık altında toplanır. Bunlar uluhiyet, nübüvvet ve ahiretle ilgili konulardır. Uluhiyet, Allah Teala'nın varlığı ve birliği, nübüvvet, peygamberlik müessesesi, ahiret de ölüm ve sonrasıyla ilgili iman edilmesi gereken esasları ihtiva eder. Bu esaslar bir bütündür. Mümin vasfını kazanmak için her birine iman etmek gereklidir. Nübüvvet, akıl sahibi kulların sorumluluk sahasındaki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah'la kulları arasında yapılan elçilik demektir. Elçiler, peygamberler, insanlara doğru yolu göstermek, onların kötü hallerini düzeltmek için Allah tarafından görevlendirilmiş seçkin kimselerdir. Allah Teala elçilerini kendisinin seçtiğini Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Allah'la kul arasında elçilik yapma sorumluluğunu taşımak elbette bazı niteliklere sahip olmayı gerektirir. Öncelikle peygamberler sadık, dosdoğru kimselerdir. Asla yalan söylemezler. Allah Teala peygamberlerini anarken bu sıfatlarını ön plana çıkarmıştır. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Peygamberler emin kimselerdir. Gerek peygamberlik konusunda gerek diğer konularda kendilerine her türlü güven duyulan şahsiyetlerdir. Şuara suresinde 5 kez tekrarlanan "Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" ifadesi farklı peygamberlerin diliyle bu gerçeğin ilanıdır. Peygamberler akli melekelerini hakkıyla kullanan son derece yüksek bir anlayışa, kuvvetli bir görüşe ve üstün bir zekaya sahip, yanılgıdan uzak kimselerdir. Onlarda gaflet, yüksek duygu ve düşüncelerden yoksunluk düşünülemez. Hud aleyhisselam ve Nuh aleyhisselamla kavimleri arasında geçen şu konuşmalar, peygamberlerin bu özelliğini ortaya koyar. Halkından ileri gelen kafirler, "Biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz" dediler. Hud dedi ki, "Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim." Halkından ileri gelenler şöyle dedi, "Biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz." Nuh dedi ki, "Ey halkım! Bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim." Ve Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili beyanı da şöyledir. "Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır." Peygamberler masum, günahsızdırlar. Günah işlemek, kulun gaflette olmasını gerektiren bir durumdur. Kul, gaflet halindeyken nefsinin heveslerine, şeytanın aldatmalarına karşı koyamaz ve günah işler. İşte bu hal, biraz önce anlattığımız özellikle çelişkili bir durumdur ki, bir peygamberde bulunması mümkün değildir. Onların ancak zelle adı verilen küçük hataları olabilir. Peygamberler tebliğ ile vazifeli kimselerdir. Kendilerine emredilen şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetlerine bildirirler.
bu hükümlerden en ufak bir şeyi dahi unutmaları ya da gizlemeleri ihtimal dışındadır. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ayeti kerimesi, peygamberlerin bu görevlerini gösteren bir delildir. Peygamberlerin kavimlerine karşı kendi durumlarını ortaya koymaları hakkında ayet-i kerimede geçen şu ifade de bir başka delildir. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum. Peygamberler, elçilik vazifelerini yerine getirirken Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Allah Teala onların bu özelliklerini şöyle ifade eder. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler.

Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Peygamberler, insanlara Allah'ın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen kimselerdir. Bu gerçeği İbrahim Aleyhisselam'ın duasından öğreniyoruz. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir ayeti kerimesinden anlaşılan bir diğer husus, peygamberlerin dünyada hiçbir menfaat beklentisi içinde olmadıklarıdır. Şayet aksi söz konusu olsaydı, elçilik makamının güvenilirliği zedelenirdi. Peygamberler elçi olduklarını ispat etmek için olağanüstü olaylar gösterirler. Bunlara mucize adı verilir. İman esasları içinde yer alan şartlardan biri peygamberlere imandır. Allah'ın kullarını uyarmak için peygamberler gönderdiğine ve her bir peygamberin bu özelliklere sahip olduğuna iman etmek gereklidir. Ve dolayısıyla din kavramı içinde nübüvvetin kapsadığı alan ve sahip olduğu önem açık bir şekilde fark edilir. Çünkü peygamberlik müessesesi dinin temel taşıdır. Dini esaslar insanoğluna peygamberler aracılığıyla bildirilmiştir. Peygamberlik sayesinde insan vahiy ile muhatap olmuştur. Yaratılış hikmetini ve yaratıcısına karşı olan sorumluluklarını öğrenmiştir. Dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu gösteren vahiy, insanın aklıyla keşfedemeyeceği meselelerin yegane bilgi kaynağıdır. Nübüvvet de insanın vahiy ile buluşmasının ve vahyi anlamlandırmasının yegane yolu olduğu için önemlidir. Bu önemi gören din düşmanları tarih boyunca peygambere düşmanlık yaparak ona zarar vermek ya da onu pasifleştirmek için çaba sarf etmişlerdir. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldiğinde şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman, onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi, oysa siz insansınız. Onun için biz, sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Seçkin kimseler olan Allah'ın elçileri, ümmetin önderleri, yol göstericileridir. Her toplumunda bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah Teala onlara vahyederken, aynı zamanda vahyin uygulanmasını da öğretmiş, ümmetlerine uygulamalı olarak öğretmelerini sağlamıştır. Bu sebeple de peygamberlere iman etmek, iman esaslarından olduğu gibi, peygamberlere itaat etmek de Allah'a itaatin gereğidir. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kâfir olurlar. Şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez. Bize bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, hakka davetçi ve nur saçan bir kandil olan peygamberleri gönderen Rabbimize hamd, kıymetli elçilerine salat ve selam olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Akra, akra, akra.
1: Ey mihri lâye zalim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siretmek, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür. Ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.
1: Akra.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Euzu billahi

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: etûbu ileyk.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق.

0: الفتاح العليم القابض، الباسط الخافض الرافع المعز، المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي، الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي، البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعلى

0: azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, e'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju fela tekilni ila nefsi tarfata ayn ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların

0: Akra'da.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik zinen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titreye titreye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insanın. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur yani, insanın davranış tarzından belli olur.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا محمد بن عبد الله عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين جعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نسا سواء عمدنا على التلميس وذكر رسول الله في المقام سنب فيكامل أفندمس كلونه بيان بيومك أنا محمد بن عبد الله يعني بني كلوك تنشيري çıkardım ben kulum babam Abdullah babam babası Abdülmuttalip'tir. Ben bunların evladıyım. Peygamberim ama bunların da evladıyım. Yani nesli Adem'denim. Adem'im ben de. Adem oldu. Yani ben beni adam Adem'den dışarıya çıkarmayın. Uluhiyet yani İsa Aleyhisselam'ın yaptıkları gibi insanların bana da öyle bir şey isnat etmeyin. Biliniz ki ben filan oğluyum. İnne Allah Teala halakal halk ve cealeni fi khayri. Cenab-ı Hak bu, halk, bu mahluku halk ederken beni en hayırlılarından olarak hak etmiştir. Sümme cealuhum büyüten, bu kabileler içinde de bir ev olaraktan, en hayırlı bir evden beni dünyaya getirmiştir ki Abdullah'ın evinde. Ve ene hayrukum beyten, ben sizin ev cihetinden, yani nesil cihetinden en hayırlısınız. Beni Haşim neslinin en hayırlısı. Ve ene hayrukum neslin, hilkat itibariyle yine sizin en hayırlısı. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların en hayırlısı benim. Ene seyyidü veledi Adem. Ben Adem olan insanların seyyidiyim. Ama yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim seyyidliğim tezahür edecek. Bütün Adem, cinsi Adem'e karşı. Ve la fah. Bununla da bir iftihar etmem. Çünkü bu seyyidliği bana veren Allah. Ve bi yedi liva'ül hamd. Elimde bir livayel hamd sancağı alacak. Adem Aleyhisselam dahi ondan sonra ne varsa hepsi benim o livayel hamd sancağımın altına girmek şerefini kazanmak isteyecekler. Ve la fak. Bununla da iftihar ettim. Yani bütün beşerin seyidi olduğum, beni herkes benim sancağımın altına toplanacağı bir büyüklüğü Cenab-ı Hak bana vermiştir. Bu büyüklükle de yine bir iftihar, bir gurur vesilesi saymam bunu. Bu çok güzel bir derstir ama. Cenab-ı Hak bize şu kadarcık bir şey veriyor. Gerek bilgi, gerek servet, gerek şeref, neyse. Fakat onunla kendimizi dağların üstüne kadar çıkarmaya, elimizden gelse göklere kadar çıkacağız. Ha, onun için bak iki cihan serveri, Cenab-ı Hak beni en mümtazınız, en hayırlınız yarattığı halde, ahirette de herkes benim şefaati olacağı halde, ben bunlarla da yine iftihar etsem, çünkü veren Allah. وَمَا مِنْ نَبِيِّنْ يَوْمَئِذٍ آدَمْ فَمَنْ سِوَا illa tahta rivayi. Gerek Adem Aleyhisselam, gerek ondan madaki ne kadar peygamber varsa ve bütün insanlar hemen sıva illa tahta rivayi ancak benim sancağımın altına toplanacak. Bundan başka kurtuluş elleri yok yani. Herkes onun için benim şefaatim olacak, benim şefaatime iltica edecek, sığınacak. Ve ene evvel men tenşakku alın. Anfül alt. Şu yer bizi yutuyor şimdi. Bu yutuşla kalmıyor. Bir gün gelecek ki bu yer bizim hepsimizi dışarıya atacak. Hepimizi atacak. Nasıl atacak? Ana rahminde Allah bizi nasıl icat ettiyse bu toprağın içi bir ana rahmi olaraktan bize hepimizi yine bir şekillerimizi dışarıya

yapacak. Evvel men tenşekku anhul ard. İlk önce yer beni çıkaracak dışarıya. Yapılacak ben çıkıyorum. Ve la fıkh. Bununla da iftihar etmem. Çünkü Allah yaratan. Ve ene evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in ve la fıkh. İlk önce şefaat edecek benim. Ve şefaati kabul olunan da benim. Ama bununla da iftihar etmem. Çünkü bu nimeti yine bana veren Allah. Binaenaleyh insana yakışan nimeti kendisine vereni bilip ona boyun bükmesidir. Buna boyun bükemiyor mu? Yazıktır o zaman. Ene zaimun limen amene bi ve esle ve hacer. Ben tekefir ettim. Kefiliyim ona. Daminiyim. Kim için? Kim iman etti? Allah'ın gönderdiği kitaba ve benim haber verdiklerime iman etti. Ve esleme imanıyla beraber bir de İslamiyet. Tatbikine de işledi, tatbikini de yaptı. Yani inanmak var, bir de inandığını ifa etmek var. Hem inandı hem de ifa ediyor. Emre intiyat ediyor. Ve hacere bununla beraber bir de muhacirat yapıyor. Mekke'den mesela Medine'nin Nevere'ye vatanını bırakıyor, çoluğunu çocuğunu bırakıyor, malı mülkü varsa onları bırakıyor. Bana iltihak etmek mecburiyetindedir. Ben onun için tekaffül ederim. Bir beytin fi rabdul cennet, fi rabdul cennet. Ve bir beytin fi vasatul cennet ve bir beytin fi ala gurafil cennet. Üç yerde. Cennetin bahçelerinde, cennetin ortasında, cennetin en üst yerlerinde. Bunun için ben birer köşke tekaffül ediyorum. Her cennet olacağından dolayı. Ve ene zi'imim yine ben tekaffül ediyorum. Kefiliyim onun. Limen amene bi ve esleme ve cehet. Yani üç vazife var. İman, İslamiyet, mücahede. Üçü birbirinden ayrılır. İman etmekle beraber İslamiyet'e inkiyat, sonra bir de muhacirat, mücahede. Evvelkisinde muhacirlik idi, burada mücahede. Mücahede, ölünceye kadar kimseden ayrılmaz. Hepimiz için mücahede şart, ölünceye kadar. Nefsimizle mücahede edeceğiz, Allah için. Buna da ben tekaffül ediyorum. Bir beytin fi rabadul cennet ve bir beytin fi vasatul cennet ve bir beytin fi ala gurafil cennet. Yine bu üç yerde buna en güzel püflere, yerlere tekaffül ediyorum. Yani ehli cennet olacağına demek. Ve cennette en güzel yerlerine arasın. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرَ مَقْنَوَا. Kim ki böyle iman etti, İslamiyetle müşerref oldu, bir de mücahede ve muhacet etti. Yerine göre var. Bununla beraber bu insan için hiçbir hayır yoktur ki bıraksın. Hepsini bu hayırların bu üç şeyin altına toplamış oluyor. İman, İslamiyet, mücahede. وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَوَا. Ve bütün şerlerden de bu üç şeyi yapmak dolayısıyla kaçmış ve kurtulmuş oluyor. يَمُوتْ حَيْسُ شَاهَ اَيْنِمُكْ. Bunun yani bu kinaye olarak da selamet iman kendisine atıl olacak. Nerede isterse orada ölür. Yani selamet ölür. Kemal-i selamet. Bu ameller kimde olursa bunlar nerede ölürse olsun Kemal-i İslamiyet'te ölür. Ene seyyidül mürselin izâ bu iş. Yine buyuruyorum. İnsanlar işte bir ölecekler yani. Öldükten sonra mutlaka ikinci bir hayata çıkarılacak. Bu ikinci bir hayata çıkarılmaya inanamayan insan Müslüman sayılmaz. Müslümanlığın şartlarının birisi bu hayat bittikten sonra ikinci bir hayata çıkarılışa vel ba'si ba'del mevt diyoruz işte. Amentin içindeki vel ba'si ba'del mevt'e inanamayan insan Müslüman sayılır. İslam'ın şartlarından birisi. Ben rahmetli Abdülhakim Efendi vardı ya mesela onun dersini dinlemiştim vaktinde. Bu öyle demişti. Kur'an'ın 99%'u hep ahiretten haber verirdi. Diğerleri malum. Bunların altında, ayetlerin altında ahiret hep saklıdır. Zahiren dünyaya ait zannedersin. Fakat ahiret de onun altında gizlidir. %99'unda hep ahiret haberi vardır. Sürcaun, Masir bunlara oraya delalet. Binaenaleyh ben mürselinin ama bütün peygamberlerin seyidiyim yani. Mürselin. İzâ bu üsü. Onlar da haşrolacaklar. Kabirlerinin kalktıkları vakitte onların seyidi olarak. Ve sâbikuhum izâ veradû. Huzur Rabbilerine varıldığı vakitte hepsinin öncüsü olarak. Mümbeşirühüm izâ üblüsü. Hepsi tabii orası kıyamet günü. Herkes nefsi diyerekten kendi başının çaresini, derdinin, dermanını aradığı vakitte

ve mübeşşirunum. Onları o biisten kurtaracak, devşirecek yine benim. Ve imamühüm izâse cüdû. Diyemez kıyamette, bunlar herkes secde-i rahmana kapanacak. Kapandığı vakitte ben onları imam olacağım. Bu ayrı bir alem yani. Allah o günde hepimize yardımcı olsun. Hepimizi o ahiretin korkularından la havfun aleyhim ve la yahzunun sırrına mazhar eylesin de bu korkuları bize göstermesin. Dünya korkuları yani onun yanında hiçtir yani. Yani sıfır var ya bizde bir, o sıfır bile değildi yani. Onun için Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atıyullah ve atıyurrasul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul ediyor. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım. Ve ekrabuhum meclisen. Meclis cihetinden zeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların zaman en yakın yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben olacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah-u Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni. Ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affedeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü bir şey isteyeceğim, feyüsini. İstediğimi de Allah verecek. Biz Allah-u Celle ve Aleyh böyle bir peygambere ümmet etmiştir de bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bizim. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine, Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Biri çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsini tatbik birer sünnet. Bu lihi-i saadet, hilye, sakal, sünnet-i hüdadır. Bunu Allah vermiştir. Ene hatimül enbiya. Ben yine öyle bir peygamberim ki bütün enbiyaların hatimiyim. Benimle bütün enbiyalık bitmişler. Benden sonra hiçbir nebi gelmeyecek. Mesela Kur'an uzun bir anda bildiğimiz 25 tane. Şimdi bak, şuraya Adem'i de sayarız. Peygamber Efendimiz'e geldikten sonra artık bir daha yok. Ve mescidi hatim-i mesacid-i enbiya. Benim mescidim de bütün enbiyaların mescidlerinin o da hatimidir. Ben nasıl nebilerde hatimiysem, mescidim de nebi mescidlerinin sonuncusudur. Ve ahkul mesacid en yüzer. Biz şimdi bir yerde güzel bir şey büyüdük müdür? Evliya, cami, büyük zat, onu ziyareti arz ediyor. En çok arzu olunacak ziyaret benim mescidimdir. Mesela Konya'da var, Erzurum'da var, Kastamonu'da var, Bursa'da var, var var ama gider başka ziyaret. Ama onun kastan gitmesi doğru olmaz. Ancak üç yer. Mekke bir, Medine iki, Kudüs üç. Bilirsiniz ki Kudüs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı bir yerdir. Mukaddes yerdir, muhterem yerdir. Mescid-i Haram ve Mescidi. Birisi Mescid-i Haram'dır ve Mescidi ikincisi benim mescidimdir. Ve salatın fi mescidi efdolü min elzi salatın fi mescidi. Benim mescidimde kılınan bir namaz, başka mescidlerde kılınan bin namazda efdolü. Burada bir rekattan namaz kılacağına, burada bir rekat, bine bedel. İllel Mescid-i Haram, yalnız Mescid-i Haram müstesna. Burada 100 bin. Mekke'de kıldığın namaz 100 bin misli fazla. Oradaki 2 rekat namaz 100 bin defa 2 rekat 2 bin namaz kılmaktan eser oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bunlar lütuflarıdır. Onun lütuflarına kimsenin söz söyleme hakkı yok. İnsanlarda da böyle bak. Bazı insanı mesela reis-i cumhur yapıyor. Bazısını başvekil yapıyor. Bazısını vekil yapıyor. Bazısını çok zengin yapıyor. Bazısını da fakir yapıyor. Kimsenin hakkı yok aslında. Günlere de böyle, aylara da böyle, mesela işte Recep büyük bir ay, Şaban bu da büyük ay, Ramazan hepsinden büyük. Aylarda bu olduğu gibi mekanlarda da var. En güzel mekan, burası merkezi. Sonra Medine-i Münevvere, sonra da Kudüs-i Şerif. Bunlar da mümtaz konuşuyor.
İnsanların mümtazı nasıl varsa, yerlerin de böyle mümtazı var, ayların da böyle mümtazı var, günlerin de var. Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaatı başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi de, o bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmesi yaratmak. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır. İnnemâ ene beşerun. Bak ne güzel sözdür bu, biliyor musunuz? Bir peygamber ama peygamberliğiyle beraber tevazu ile ne güzel. İnnemâ ene beşerun diyor. Ben bir beşerim. Allah benim peygamber olarak, hatim-i nebiyyin olarak bana Kur'an'ını da göndermiş ama alt tarafı beşerim diyor. Beşerim, başka şey değil. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah, ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkını aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki,

size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akran, yol arkadaşım.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: sabahleyin insan ben bugün Allah'a itaat edeceğim, isyan etmeyeceğim, sevaplı iş yapacağım, günahlı iş yapmayacağım, iyilikler yapacağım, kötülükler yapmayacağım diye sabahtan niyet ederse, tabi ayağı sürtse bile, yanılsa bile, şeytana yenilse bile, nefsine uysa bile, ufak tefek hatalarını Allah affeder. O ilk niyetinden dolayı efendim ona o günü sevaplı geçirmiş olarak ecrini verir. Sabahtan böyle bir şeye niyet etmek çok iyidir. Çünkü insan böyle bir azimle Bismillahirrahmanirrahim dışarıya çıktığı zaman Bismillahi ve billah tevekkül teâlâllah la havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip yola çıktı mı Cenab-ı Hak o günkü işlerinde ona vekil olur, yardımcı olur, tevekkül edenin vekili olur. Efendim yardım isteyenin yardımına yetişir, işlerini kolaylaştırır, rızkını bollaştırır. Efendim tehlikelerden korur. Nefse şeytana kapılmamasını, dünyanın lezzetlerine aldanmamasını, ahireti unutmamasını da nasip eder. Tevfikini refik eder. Sever çünkü kendisine efendim böyle iyi niyetle yöneldi ve efendim tevekkül etti diye. Onun için sabahları güne başlarken, evden çıkarken bu düşünceyi zihnimizde iyice efendim evirip çevirelim. Bugün muhakkak bugünümü Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun geçireyim. Daha öncekilerdeki hatalarımı bugün yapmayayım. Besmele ile başlayayım, hayırlı işler yapayım, kötü işlerden kendimi çekeyim diye öyle yola çıkmalı.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.

0: yere düşürmeyen.
1: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
2: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Yalnız sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediğim kötülüğün şerrinden sana sığınırım. Sana üzerimdeki nimetini ikrar ediyor ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Sonra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Hafta başında Güne Merhaba'da haberlerimizi sunmak üzere karşınızdayız. Evet, hafta başında birlikteyiz ve aynı zamanda bugün Mevlüt Kandili. Tüm dinleyenlerimizin şimdiden Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyoruz. Mevlüt Kandilimiz mübarek olsun diyerek programımıza başlayalım. İlk olarak Akra WhatsApp hattını, mobil hattımızı hatırlatarak programımıza 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, Mevlüt Kandili bugün idrak ediliyor dedik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid bu akşam idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyiz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza, Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için çok önemli bir ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşularımıza ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça selatü selamlarla geceyi imar ve ihya eylemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular gönülde, dimağda yerleşsin. Peygamber Efendimiz'e daha bir şekle bağlanılsın, sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara taç, yaşamamıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca Akra'da gün boyunca Mevlüt Özel programları yayında olacak. Yayınla alakalı, yayınla ilgili ayrıntılara Mevlüt Özel programlarına akra.media adresinden ulaşabilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden de bu içerikleri dilediğiniz an her an dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'nin faziletleri ve kandilin idrak edilmesiyle ilgili özel bir kısa söyleşimiz var. Şimdi sizlerle baş başa bırakıyoruz.
6: Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Efendim biz de tüm dinleyenlerimizin kandilini tebrik edelim. Şimdi bir bağlantımız olacak. Bugünün ehemmiyeti ve gecenin ihya edilmesine yönelik bilgileri konuşmak üzere. İskender Paşa Camii İmam Hatibi Sami Önler hocamız bizlerle. Değerli hocam, merhabalar. Kandilinizi tebrik ediyoruz. Akre'ye hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Eftah Bey. Merhabalar. Sıhhat, afiyet dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Dinleyicilerimizin de kandilleri mübarek olsun.
6: İnşallah hocam. Şimdi tabii kutlu mübarek günlerden birindeyiz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Mevlid Kandili'nin manasına yönelik, faziletlerine yönelik neler söylemek istersiniz?
7: Mevlid Kandili dediğimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dünyayı teşrifleri anlaşılır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala hazretlerinin insanoğluna göndermiş olduğu son elçisidir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Ve Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Ondan sonra başka bir peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir de. Dolayısıyla Rabbimizin son elçisi olması hasebiyle Efendimizin dünyayı teşrifi sadece biz Müslümanlar için değil de bütün dünya için, bütün varlık için efendim önem arz etmektedir. Biz de bu günü, yani kandil gününü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifini idrak ediyoruz, ihya etmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Efendimiz'e olan bağlılığımız, onu tanımamız, onu sevmemizi yeniden gözden geçirdiğimiz, gözden geçirmeye çalıştığımız günler içerisinde bulunuyoruz. Rabbimiz onu hakkıyla tanımayı, onu hakkıyla sevmeyi, onun yolunda hakkıyla bulunmayı nasip eylesin diyelim.
6: İnşallah hocam. Tabii sadece bir güne mahsus bir durum değil, belirttiğiniz gibi hayatımızın tamamına onun sevgisini, muhabbetini, sünnet-i seniyyesini nakşetmeye, uygulamaya gayret göstermeliyiz. Pek tabii ki kandillerin camilerde ihya edilmekle beraber toplumsal kaynaşmayı da artıran, selamlaşmanın muhabbetini arttığı kıymetli günler. Bu önemli günü hem ferdi manada hem de toplumsal manada idrak etmek için, en güzel şekilde idrak edebilmek için neler yapmak lazım gelir?
7: Şimdi bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlama, tanıma yolunda gayretten geri kalmamak durumundayız. Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz'i sevmeyi, tanımayı, ona itaat etmeyi, ona ittiba etmeyi, onun emirlerine bağlı kalmayı emrediyor. Mesela insanoğlunun ana gayelerinden bir tanesi nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaktır. Sevgisine, muhabbetine nail olabilmektir. Ona, Allah'ın muhabbetine erebilmemiz bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tanımaktan, ona itibadan geçmekte. Mesela bu meyanda Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran suresinin 31. ayeti cellesinde buyurur ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ey Resulüm, insanlara söyle ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Elbette insanoğlu Allah'ı sever ama biz Allah'ı seviyoruz ama bakalım Allah bizi seviyor mu? Allah'ın bizi sevmesinin yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ittibadan geçiyor. Ona ittiba etmek için onu bilmek lazım, tanımak lazım. O nasıl bir hayat tarzı sürmüş, efendim nasıl yaşamış, neyi tavsiye etmiş, neyi emretmiş, neyi istemiş. Onu bilmek lazım ki efendim ona ittiba etmiş olalım. Ona ittiba etmenin neticesinde de Allah'ın sevgisine ulaşmış olalım. Dolayısıyla Rabbimizin rızasını kazanmak, onun sevdiği bir kul olmak Efendimiz'e ittibadan geçiyor. Ona ittibada efendim sünnet-i seniyi sevebilmekten geçiyor. Sünnet-i seniyye dediğimizde sünnet-i seniyye nereden öğreneceğiz? Yani sünnet bir kelimeden ibaret midir? Hayır, sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayat tarzıdır. Yani Allah'ın kendisine indirmiş olduğu vahyi, Kur'an-ı Kerim'i algılayış, yaşayış.

0: biçimidir. Bu algılama ve yaşayış biçiminde biz nerede görüyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen, bize ulaşan hadis-i şeriflerinde görüyoruz. Sünnet-i seniyyeyi orada buluyoruz. Hadis-i şeriflerin de efendim muteber kitaplardan okumak, öğrenmek lazım. Dolayısıyla biz Müslümanlara düşen Efendimiz'i tanımak, ona itibar etmek babında bize düşen önce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i iyi tetkik etmek, iyi incelemek. Orada Resulullah'ın nasıl tanıtılıyor, ona itibar nasıl olacağı orada görmek. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyyesini muteber kitaplardan, kütüb-i sitte dediğimiz muteber kitaplardan okuyarak, öğrenerek efendim ona tabi olmak efendim diyebiliriz yani.
1: Bu ana gayemiz olmalı. Bununla beraber bu geceye mahsus yapılabilecekler neler olmalı hocam?
0: Tabii bu geceyle beraber bütün zaman için bunu söylemek lazım ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı vazifelerimizden bir tanesi de Ahzab suresi 56. ayet-i cellede anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Muhakkak ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de peygambere salatü selam edin diye Rabbimiz bize hem kendisinin ve meleklerinin salat ettiğinden bizim de ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat etmemizi emretmiş oluyor, haber veriyor. Efendimiz'e karşı vazifelerimizden bir tanesi de salatü selam getirmektir. 8 milyar salatü selam kampanyası akramızda efendim çeşitli mecralarda da duyuruluyor. Yıl boyunca devam eden bir çalışma zaten. Biz Müslümanların Efendimiz'e karşı vazifelerimizden bir tanesi de ona salatü selam getirmek. Bu gecede, bugün de, bugün içerisinde de, bundan sonraki zamanlarda ve mekanlarda da Efendimiz'i gönlümüzden düşürmeden, dilimizden düşürmeden ona salatü selam getirmeye devam etmeli. Onun bir gece içerisinde, bir gün içerisinde olan sünnet-i seniyyelerini uygulayabiliriz mesela. Efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesi teheccüd namazıdır. Teheccüd namazlarına devam etmeliyiz. Onun dışında Efendimizin tavsiye vurmuş olduğu işrak namazı var, duha namazı var, efendim evabin namazı var. Buna benzer Efendimizin sünnet-i seniyyelerini hem bugün hem bu gece hem de bundan sonraki zaman ve mekanlarda uygulama yolunu tutarsak Efendimiz'e karşı vazifemizi ifa etmiş oluruz. Bu geceyi de hem ihya hem idrak etmiş oluruz. Aynı zamanda bütün zaman ve mekanları da ihya ve idrak noktasında yol almış oluruz diye söylemek mümkündür.
1: İnşallah öyleyse bu gece vesilesiyle yapmakta olduğumuz ya da yeni başlayacağımız bu ibadetler hayatımızın tamamına dahil olsun, duamız olsun. Pek tabii ki bu gece camilerde güzel programlar, buluşmalar var, olacak her kandilde olduğu gibi, her zaman olması gerektiği gibi. Siz de İstanbul'da Fatih'te İskenderpaşa Camii'nde görev yapıyorsunuz. Burada da özel bir program var mı hocam?
0: Tabii her kandil bizim camimizde de özel program olur. Akşam namazıyla, akşam ezanıyla beraber başlar. Akşam ezanıyla iftarlarımızı açarız, namazımızı kılarız. Sonra iftarımızı yaparız. Sonra programımız başlar. Kur'an-ı Kerimler, ilahiler, kasideler, gecenin ehemmiyetine dair konuşmalar, sonrasında dualar, zikirler, tesbihlerle efendim bu geceyi ihya ve idrak etmeye çalışırız. Tabii Efendimizin tavsiye buyurmuş olduğu tesbih ve zikirleri de kardeşlerimize hatırlatırsak güzel olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bol bol istiğfar ettiğini, Allahu Teala hazretlerine efendim dua ettiğini, çeşitli tesbihlerle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü Elhamdülillah ala kulli şeyin kadir gibi kardeşlerimizin bildikleri hadis-i şeriflerde tavsiye ettiği tesbihleri, zikirleri de efendim hatırlatmakta fayda var. Onlar okusunlar kardeşlerimiz sahih hadislerden. O tesbih ve zikirlerle de ayrıca gecelerini ihya etmeye çalışsınlar.
1: İnşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerin de kandilini tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sizlerin kandilini tebrik ederiz. Rabbim çalışmalarınıza muvaffakiyet versin. Üstün
1: Amin.
0: başarılar.
1: Amin cümlemize inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Sami Önler hocamız program misafirimizdi. Kandilin ihya edilmesi manasında kısa bir hasbihal etmiş oldu kendileriyle, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor ve sözü yeniden Ahmet Bey'e bırakıyoruz.
2: Evet, Yekta Bey ve konuğu Sami Önler'e teşekkür ediyoruz. Salat ve selam onun üzerine olsun. Salat ve selam getirmek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlere duyulan bağlılığın, sevgi ve saygının göstergesi. Üstelik her zaman ve her yerde kolayca salat ve selam dile getirilebilir. Cenab-ı Hakk'ın bizlere emrettiği ve kendisinin de yaptığını ifade ettiği selam şüphesiz ki Allah ve melekleri

0: Peygamberi peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin. Ahzab 56. Salat kelimesi dua, namaz, rahmet anlamlarına geldiği gibi bereket, övgü, iltifat anlamlarına da geliyor. Ayet-i kerime Allah ve meleklerin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bereketle kuşattığı şeklinde de yorumlanmıştır. Yüce Allah'ın insanlara salatı, onlara rahmet etmesi, peygamberlere salatıysa onlara şeref vermesi ve çokça ikram etmesi şeklinde açıklanıyor. Yüce Allah'ın peygamberine salavatı, ona sallallahu aleyhi ve sellem rahmet etmesi, onu övme, tebrik etme, arındırma, destekleme, rahmet ve mağfiret etmesi, onun sallallahu aleyhi ve sellem şanını yüceltmesi, arındırması, desteklemesi, rahmet ve mağfiret etmesini ifade ediyor. Meleklerin salavatı ise Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şanını yüceltmesi, Allah'ın rahmetini ve bereketini istemesi, dua etmesi, müminlere bağış dilemesi anlamına geliyor. Bizler için ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirme emrinin yanı sıra onun şanını yüceltmeye, hayır dua etmeye, onu sevmeye, tebrik etmeye ve ona tam bir teslimiyetle özen göstermeye işaret ediyor. Selam kelimesi salatla ortak anlamlarda kullanıla gelmiştir. Selam, Allah'ın Celle Celaluhu ismi olarak kullanıldığı gibi selamlaşmak, kusurlardan uzak olmak, emniyet ve barış anlamlarına da geliyor. Dünyada onun hatırasını yüceltmek, inancımızı yaymak ve sürekliliğini sağlamaya çalışmak. Ahirette ise sevabının çoğalması, ümmetine şefaatçi kılınması, makam-ı mahmuda yükselmesiyle elde edeceği faziletinin devamına dua etmek demek. Ona yapılan salatın faydası yapana dönüyor. Salat etmek samimi inanç ve niyeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiyi, devamlılığı ve hürmeti gösteriyor. Salavat getirmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla irtibat kurmayı ve onun sallallahu aleyhi ve sellem nurundan istifade etmeyi sağlıyor. Zira salavat getireni, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde salat edeceğini, rahmet dileyeceğini müjdeliyor. Bana salavat getirin, çünkü nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır. Ebu Davud. Bana bir kez salavat getirene Allah 10 kez salavat getirir, rahmet eyler. Müslim. Dua ederken salat ve selam okumak duanın kabulünü sağlıyor. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın, sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Ebu Davud, Vitr. Değerli dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ni idrak ettiğimiz bugün de şimdi bir kısa söyleşimiz daha var. 8 milyar salavat kampanyası ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek için sizleri bu söyleşimizle baş başa bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Efendim, malumunuz 8 milyar salavat adını taşıyan çok anlamlı bir proje var. Bir süredir biz de haberlerimizde duyuruyoruz ve çeşitli konuklarımızla beraber gelinen noktayı değerlendiriyoruz. Son notları paylaşıyoruz. Bu güzel anlamlı günde Mevlid Kandili'nde hedefin aşıldığı müjdesini de duyarak, bilerek son duruma ilişkin bilgileri öğrenmek üzere bir söyleşimiz, bağlantımız olacak. 8 milyar salavat proje ekibinden Sayın Kadriye Köse Hanım Efendi. Kadriye Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Akrefem dinleyicilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.
1: Efendim, Mevlid Kandili'nizi tebrik ederim bize başlarken tabii söyleşimizi.
2: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin de Mevlid Kandili hayırlı, mübarek olsun inşallah.
1: Amin inşallah. Birçok defa dediğimiz gibi dinleyenlerimizi haberdar etmeye gayret ediyoruz. Oldukça da epey teveccüh görüyor. Hedefin daha şimdiden aşıldığı bir duruma da geldik. Onu da konuşacağız. Ama dilerseniz henüz haberdar olmayanlar için biraz nasıl bir çalışma olduğundan söz edebilir miyiz?
2: Evet inşallah. 8 milyar salavat Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi ve muhabbetimizi

0: muhabbetimizi salavatlarla ifade etmek amacıyla başlattığımız büyük bir gönüllülük çalışması. Projemizin sloganı 8 milyar insan, 8 milyar salavat. Amacımız sadece bir sayaçta 8 milyar rakamını görmek değildi. Asıl hedefimiz insanlarımızın salavatı hayatlarının bir parçası haline getirmesine vesile olmak ve dünyanın farklı yerlerinden insanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgisi etrafında buluşturmaktı. Bu süreçte Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın tam 114 ülkesinden çok kıymetli gönüllülerimizin desteğini gördük. Salavat sayımız artık 12 milyarı aştı elhamdülillah. Biz bu projeyi sadece bir kampanya olarak değil, bir muhabbet yolculuğu olarak gördük.
1: Ne güzel, harikulade ve bu muhabbet yolculuğunda tabii sizin de belirttiğiniz gibi o büyük hedef bir kez daha aşılmış oldu. Sayı kat be kat artıyor. Bu hedefin aşılması anlamında neler paylaşmak istersiniz?
0: Evet, bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk ve şükür vesilesi elhamdülillah. Çünkü 8 milyar çok büyük bir rakam ama gönüllülerimizin gayreti, duaları ve desteğiyle Allah'ın izniyle hedefimizin üzerine çıktık. Bugün salavat sayımızın 12 milyarı aşmış olması ve 114 ülkeden katılım gerçekleşmesi bu muhabbet halkasının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor bizlere. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu başarı bir kişinin, bir ekibin değil, hepimizin başarısı. Bir annenin evinde çocuğuyla birlikte getirdiği bir kaç salavat, bir gencin arkadaş grubuna yaptığı duyuru, bir il temsilcimizin ulaştığı insanlar, bir STK'nın gönüllüleriyle verdiği destek hepsi birleşti ve milyarları aştı. Bu nedenle sayaçta gördüğümüz her rakamın arkasında bir insanın niyeti, duası ve gayreti var. Biz bunun için bütün gönüllülerimize, salavat dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Bizler de hakikaten hem bu konuda büyük bir çaba, gayret gösteren sizleri, ekibinizi hem de bu sürece dahil olan tüm herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz. Efendimiz'i almak üzere bir araya gelinen gayret etrafında kenetlenmek harikulade bir duygu olsa gerek. Bu vesileyle idrak etmekte olduğumuz Mevlid Kandili için neler söylemek istersiniz?
0: Evet, Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifini hatırladığımız çok kıymetli müstesna bir zaman dilimi. Bu vesileyle bütün Akre Efendi dinleyicilerimizin, gönüllülerimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek geceyi ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, birlik, kardeşlik ve hayırlar getirsin inşallah. Salavatlarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizin bir vesilesi kılsın ve bizleri onun güzel ahlakını hayatımıza taşıyanlardan eylesin inşallah.
1: Amin inşallah. Pekala, hedef aşıldı demiştik. Kandil sonrasında ne olacak? Devam edecek mi? Bundan sonrasına ilişkin bilgiler paylaşabilir misiniz?
0: Evet, aslında bizim için en önemli nokta da tam burası. Sayaç'taki hedefe ulaştık ama gönlümüzdeki hedef bitmedi. Bu projenin genel amacı aslında çok anlamlı ve derin bir niyete dayanıyor. Yani burada amaç sadece belirli sayıda salavat okumak değil. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmemizi açıkça bizlere emrediyor. Ahzab suresi 56. ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam edin. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek bir müminin en önemli vazifelerinden biridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kesintisiz bir iletişim vesilemizdir. Asıl amaç insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmektir. Bu projeye bir yönüyle Peygamber Efendimiz'e olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davettir aslında. Belki henüz İslam'la tanışmamış, Allah ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yolu kesişmemiş insanlar adına da salavat getiriyor. Böylece insanlığa gönülden bir davet ve rahmet mesajı gönderiyoruz. 8 milyar salavat projesi bize şunu gösterdi. İnsanlarımız salavat getirmeye hazır. Yeter ki onları güzel bir niyet etrafında buluşturalım ve hatırlatalım. Bundan sonraki süreçte hedefimiz oluşan bu güzel salavat alışkanlığının devam etmesi inşallah. Yani kampanya bitti diye salavat bitmesin. Tam tersine Mevlid Kandili 8 milyar salavat için yeni bir başlangıç olsun inşallah.
1: Amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Kadriye Hanım. Bu aktardığınız bilgiler için 8 milyar salavat proje ekibini sizlerin şahsında canı gönülden tebrik ediyoruz. Böylesi güzel, anlamlı bir niyete, yolculuğa tüm dinleyenlerimizi çıkarmış oldukları için inşallah nice nice güzel çalışmalarda buluşmak ümidiyle ve sizin de aktardığınız gibi salavatı hem dilimize hem gönlümüze yerleştirerek hayatımızın merkezine alarak yol alabilmek duasıyla diyelim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller, hayırlı çalışmalar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, 8 milyar salavat proje ekibinden Kadriye Köse hanımefendi program misafirimiz oldu. Ve sözü yeniden Ahmet Bey'e bırakalım.
2: Evet, Yekta Bey'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Şimdi bir eser arası verelim. Birazdan karşınızda olacağız.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim güne merhabaya devam ediyoruz. Yol durumuyla saatlerimiz 8.59'u gösteriyor. Şimdi yol durumunun ayrıntılarını muhabirimiz Büşra Pişkin'den alacağız. Büşra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar Ahmet Bey.
1: Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, yol durumu bültenini ve ayrıntılarını sizden rica edelim. Buyurun.
2: Evet, yoğun bir pazartesi sabahı ile birlikte İstanbul trafiği şu an %50 seviyelerine seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %50 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %54 seviyelerinde seyrediyor. Direkt köprü ve tüneldeki noktalara bakacak olursak, eğer yoğunlukların olduğu yerlere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Avrupa yakasından Anadolu yakasına ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerin açık olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çamlık Kavşağı'ndan başlayan bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde açık gözüküyor yol. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Küçük Çamlıca'dan itibaren ciddi bir yoğunluk başlıyor. Köprü bağlantı noktasında da yine yoğunluk devam ediyor. Köprü ortalarında birazcık daha açılmaya başlıyor ve devamında yol açılıyor Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte. Ancak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ciddi bir yoğunluk söz konusu. Aslında bir kaza olmuştu. O kazadan dolayı bir yoğunluk vardı. Hala o da etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Avrasya Tüneli içinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında bir yoğunluk var. Ancak devamında açık. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yine İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra hızlıca diğer yol çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesim arasında, Aydın Denizli otoyolunda Bozcuk-Bilecik-Mekede yolu güzergahında ve Çankırı-Ankara yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretlerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul trafik yoğunluğu şu dakikalarda %51 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar, hayırlı günler ve diliyoruz ve Mevlid Karnevali'ni kutluyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Büşra Hanım aktardığınız bilgiler için.
2: Teşekkürler.
1: Evet, yol durumu bilgilerini aldık Büşra Pişkin'den. Şimdi WhatsApp hattımıza gelen mesajlarımıza göz atalım. Selamlarını iletmişler. Bizi böyle bir büyük peygambere ümmet eyleyen Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun inşallah. Rabbim Peygamber Efendimiz'i bize şefaatçi eylesin demişler. Efendim teşekkür ediyoruz. Mevlid kandiliniz mübarek olsun diye de eklemişler. Ahmet Kondur bizlere ulaşmışlar efendim. Bir diğer dinleyicimiz selamlarını iletmişler. Hayırlı yayınlar. Mevlüt kandilimiz hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm dinleyenlere selamlar, dualar, Rabbim dualarımızı kabul etsin demişler. Allah'a emanet olun diye de eklemişler. Sakarya'dan Gülay Öztürk bizlere ulaşmışlar. Bir diğer dinleyicimiz Abdülaziz Bey selamlarını ve Mevlüt kandil tebriklerini iletmişler. Almanya'dan bizlere ulaşmışlar. Bakıyoruz, evet, Ümmü Gülsüm Görer sanıyorum, daha önceki mesajlardan gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ediyoruz mesajları için. Gebze'den selamlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar, salat ve selam Resulullah'ın üzerine olsun diye eklemişler. Fikret Demir bizlere ulaşmışlar. Rebiülevvel ayının Mevlid-i Nebi ayı olarak kullanıldığı kullandık. Komorlardan selam ve muhabbetle salat ve selamlar diye eklemişler. O gün Yaraş ve Gıyasettin Karatepe

Hayırlı sabahlar olsun. Akra ailesi, Peygamber Efendimizin doğum günü kutlu olsun diye de eklemişler. Evet, son iki mesaj daha geldi. Onları da aktaralım hemen. Mevlid kandilinizi tebrik ederim. Rabbim şefaatlerine ermemizi nasip eder inşallah. Kenan Aksu Avcılardan bizlere ulaşmışlar. Kandilimiz mübarek olsun. Peygamber Efendimizin ahlakı hayatımızın her anına sirayet etsin. Konya'dan selamlar demişler. Erol Ahısalı. Hayırlı sabahlar, Mevlid kandilimiz mübarek olsun demişler. Denizli'den Faruk Altın Kaynak'ta mesajlarını göndermişler efendim. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de tekrar Mevlid kandilinizi tebrik ediyoruz. Evet, diğer haberlerle devam edelim programımıza. Hava 6 derece daha ısınacak diye bir başlık var karşımızda. Doktor Murat Türkeş, Cuma gününden itibaren etkili olan Afrika kökenli tropikal sıcak hava dalgasının Orta Akdeniz, Balkanlar üzerinde, Karadeniz Havzası ve Türkiye'nin büyük bir bölümünde Perşembe gününe kadar etkili olacağını aktardı Profesör Doktor Murat Türkeş. 27 Ağustos'a kadar Ege bölgesine dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları normallerin 3 ila 6 santigrat derece daha yüksek olacak diye konuştu. Tombul yanak alarmı. Türkiye'de 5 ila 19 yaş grubunda %11.7'ye ulaşan obezite çocukların gelecekteki sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar büyüyünce geçer yanılgısına düşülmemesi gerektiğini belirterek ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının bırakılması, daha hareketli bir yaşama geçilmesi konusunda uyarıyor. Fast food tarzı beslenmeden ekran bağımlılığına kadar sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı Türkiye'de çocukları da vurdu. Profesör Doktor Oktay Banlı, çocukluk çağı obezitesinin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek Türkiye'de 5-19 yaş grubunda obezite oranının %11.7'ye ulaştığını bildirdi. Profesör Doktor Oktay Banlı şunları aktardı. Kalp hastalıklarına kapı aralıyor. Bugün obez olan bir çocuğu yalnızca bugünün sağlık problemi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Obezitenin çocukluk döneminde başlaması ve uzun süre devam etmesi ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek metabolik ve kalp damar hastalıklarının riskini artırıyor. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kan yağlarında bozulma, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve kas iskelet sistemi sorunları gibi birçok sağlık problemine zemin hazırlayabiliyor. Çocuğun büyüme ve gelişmesini gözeterek erken dönemde doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, fiziksel aktivitenin artırılması, uyku düzeninin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam çevresinin oluşturulması büyük önem taşıyor. Çocukluk çağı obezitesini nasıl olsa büyüyünce geçer şeklinde değerlendirmemeliyiz. Tam tersine çocuklukta başlayan obeziteyi yaşam boyu devam edebilen kronik bir hastalık sürecinin başlangıcı olarak görmeli ve mümkün olduğunca erken dönemde müdahale etmeliyiz. Çünkü burada amaç yalnızca çocuğun kilosunu değiştirmek değil, çocuğun sağlıklı bir ergenlik ve erişkinlik dönemi geçirmesini, yaşam kalitesini korumasını mümkün olduğunca sağlamak diyor. Öğrencilere de öneriler verilmiş. Yeni eğitim döneminde öncelikle çocukların güne düzenli bir kahvaltıyla başlamalarını öneren Profesör Doktor Oktay Banlı, gün içerisinde yeterli protein, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve ve kaliteli karbonhidrat kaynaklarının dengeli şekilde tüketilmesi önemli. Beslenme çantası içinde çok karmaşık menülere gerek yok. Örneğin peynirli veya tavuklu bir sandviç, ayran ve bir meyve oldukça dengeli bir seçenek olabilir. Burada çeşitlilik ve denge önemli. Ayrıca çocuk susadığında ilk tercihinin su olması gerektiğini küçük yaşlardan itibaren öğretmeliyiz dedi. İyi yaşlanmanın olmazsa olmaz 8'li sıradaki başlığımız. İyi ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmak en güçlü hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe nasıl yürüyeceğimizin yol haritasını okuyalım. Amerikan Kalp Derneği'nin...

özetlediği 8 hedef şu şekilde aktarılmış. 1. Sağlıklı beslenmek. Sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, kuru yemiş, balık ve kaliteli yağları öne çıkarmak, ultra işlenmiş ürünleri, fazla şekeri ve tuzu azaltmak. 2. Düzenli hareket etmek. Yürümek çok değerlidir ama yalnızca yürümekle yetinmemek, kasları koruyacak kuvvet egzersizlerini de programa eklemek gerekir. 3. Nikotin ve tütünden uzak durmak. Sigara kadar elektronik sigara ve diğer nikotin ürünlerinin de masum olmadığını unutmamak. 4. İyi ve yeterli uyumak. Uyku, ertesi güne hazırlanma molası değil, beyin damarlarının bağışıklık ve metabolizma sistemine gece bakım servisidir denmiş. 5. Sağlıklı kiloyu korumak. Mesele yalnızca tartıdaki rakam değildir. Bel çevresi, yağ oranı, kas miktarı ve metabolik sağlık birlikte değerlendirilmelidir. 6. Kan basıncını kontrol etmek. Özellikle sistolik yani büyük tansiyonun yıllar içindeki seyri kalp, beyin ve böbrek sağlığı açısından da çok önemlidir. 7. Kan şekerini dengede tutmak, insülin direnci ve yükselen kan şekeri yalnızca diyabetin değil, damar yaşlanmasının da sessiz hazırlayıcılarıdır. 8. Kan yağlarını izlemek. LDL, kolesterol başta olmak üzere kan yağlarındaki bozulmalar belirtileri vermeden yıllarca damar duvarında hasar oluşturabilir denmiş. Ve biz de bir madde ekleyelim. 9 olsun bu da. 9. maddede ruh sağlığını korumak. Tüm bunlar gibi önemli bir madde diyelim.

0: Bugün Mevlid-i Nebi'nin 1501. yıl dönümü, gönüller peygamber sevgisiyle aydınlanacak sıradaki başlığımız. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü bugün gönüllerde ayrı bir heyecan ve manevi coşkuyla karşılanacak. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid, İslam dünyasında asırlardır Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi, muhabbet ve özlemin dile getirildiği müstesna gecelerden biri olarak idrak ediliyor. Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu ve bu vesileyle düzenlenen merasimleri ifade ediyor. Yüzyıllardır Müslümanların gönlünde özel bir yere sahip olan bu gecede camilerde Kur'an-ı Kerim okunuyor, salavatlar getiriliyor, dualar ediliyor ve Hazreti Peygamber'in örnek hayatıyla güzel ahlakı hatırlanıyor. Hüseyin Arı, Mevlid'in yalnızca tarihi bir doğum gününün hatırlanmasından ibaret olmadığını belirterek, gecenin Hazreti Muhammed'in insanlığa getirdiği adalet, merhamet ve güzel ahlak ilkelerini yeniden düşünmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi Arı. Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi haftası yalnızca tarihi bir doğum gününün anılması değil, Hazreti Muhammed'in getirdiği adalet, merhamet ve ahlak ilkelerinin yeniden hatırlanmasıdır ifadelerini kullandı. Güzel ahlak hayatın her alanını kuşatıyor. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasının çağın ihtiyaçları bakımından son derece anlamlı olduğunu belirten Arı, güzel ahlakın yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı olmadığını, aileden komşuluk ilişkilerine, çalışma hayatından toplumsal dayanışmaya kadar hayatın bütün alanlarını kuşattığını dile getirdi.
1: Günün dosyası.
0: Günün dosyasında bugün başlığımız İnciliğin ve Nezaketin Peygamberi. Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin. Kalem Suresi 4. ayet. Peygamber Efendimiz insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu. İnsanlara inceliği tavsiye etti. Ümmetine güzel ahlakını miras bıraktı. O güzel ahlakın ismiydi. İsmi Allah tarafından yüceltilen, ahlakı Allah tarafından lütfelendi.

0: Kimseyi mahcup etmez, kınamaz, utandırmazdı. Topluluk içinde yanlış yapan kişiyi bildiğinde bile "bana ne oluyor ki böyle görüyorum" ya da "insanlara ne oluyor ki böyle yapıyorlar" diye başlayan mübarek sözlerini umuma söyler, yanlış yapanı dışlamadan hatayı düzeltirdi. Efendimiz konuşurken karşısındakinin gözlerine bakardı. Konuşması hep yumuşak ve tane taneydi. Sesi yükselmezdi. Kötü söz söylemez, kimseyi kırmaz ve incitmezdi. Söz verdiği zaman mutlaka sözünde dururdu. O Muhammedül Emin'di. Konuşanın sözünü kesmez, konuşmasını yarım bırakmazdı. Muhatabı çocuk bile olsa kendisine bir şey sorulduğunda tane tane ve yumuşak bir sesle cevap verirdi. Yüksek sesle konuşmaz, kahkaha ile gülmezdi. Sessizce tebessüm ederdi. Bazen gülerken mübarek dişleri görünürdü. Sahabe onu sükutları uzun, gülmeleri kısa olurdu diye anlatıyordu. Efendimizin yanında büyüyen Hazreti Enes onun nezaketini şöyle anlatıyordu. Allah Resulü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman o kimse dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Önce kendisini dönüp gitmezdi. Birisiyle tokalaştığı zaman karşısındaki elini çekinceye kadar o elini çekmezdi. Hiçbir zaman onun dizlerini, yanında oturan kişinin dizlerinin önünde görmedik. Hazreti Ayşe radıyallahu anh de onu şöyle anlatıyordu. Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Ashabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince "buyurun" diye karşılık verirdi. "Buyur" ederdi, davet edilince buyurur giderdi. Üç kişi bir arada olduğunda iki kişi üçüncüye bırakarak kendi arasında fısıldaşmasın çünkü bu onu üzer. Buhari'den. Allah Resulü incelik timsaliydi. Onun misafirleri bahtiyar misafirlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, misafirlerine kendisi hizmet ederdi. Oturmaları için çok kere hırkasını serer, onları kendi hırkasının üzerine oturturdu. Bazen de altındaki minderi misafire verir, üzerine oturması için işaret eder, kendisi yere otururdu. Namaz kılarken birisi gelip oturursa namazı uzatmaz, kısa keserdi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Allah Resulü kendisinden bir şey istendiğinde o şeyi yapmak isterse tamam derdi. Yapmak istemediği bir şey karşısındaysa susar, cevap vermezdi. Onun kendisinden istenen bir şey için hayır dediği olmamıştır. Medineli bir çocuk gelir, Allah Resulü'nün elinden tutar. Onu istediği yere götürürdü. Resulullah çocuğa gitmem demezdi. Efendimiz insana, hayvana, eşyaya karşı aynı incelikle muamele ederdi. Hazreti Ayşe, onun sertçe bir eşyaya bile vurduğunu görmedim derdi. O, nezaketi sadaka vermek gibi değerli bir amele eş gören nezaket peygamberiydi. Mübarek yüzü mütesebbimdi, müttebessimdi, teşekkür etmeyi severdi. Halka teşekkür etmeyen hakka da şükretmez buyurmuştu. Din kardeşinin kabına su doldurman sadakadır. Güler yüzlü olmak bir sadakadır. Yol sorana yol göstermek sadakadır. Güzel söz sadakadır derdi. Efendimiz kalabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin ve argo konuşmaların Yüce Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade ederdi. İnsanın hatalarının çoğu dilindedir buyururdu. Kaba ve sert konuşmaz, konuşması kimseye bıkkınlık vermezdi. Mümin, güzel ahlakı sayesinde gündüz nafile oruç tutan ve gecede nafile namaz kılan kimsenin derecesine yükselir. Ebu Davud. Nezaket peygamberiydi. Ahlak Allah tarafından yüceltilendi. Allah Resulü'nün sözü sözlerin en güzeliydi. Sözü Allah'ın söylettiğiydi. Evet, sizlere inceliğin ve nezaketin peygamberi başlığıyla dosyamızı aktardık.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aktarılan son değerlendirmelere göz atalım şimdi de. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz.

0: Deniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir 39, Denizli ve Muğla 40, Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 33, Eskişehir 34, Nevşehir 30 derece. Batı Karadeniz'de Bolu, Sinop ve Düzce 32, Zonguldak 28, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 33, Rize 29, Samsun 31, Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Mardin 36, Şanlıurfa 40 derece.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, bugün yayın akışımızda Mevlid Kandili özel yayın akışında neler var birlikte göz atalım. Şimdi birazdan 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan'ın Peygamber Efendimizin doğumu ve vefatı üzerine konulu sohbetini dinleyebilirsiniz. Onda Son Peygamber ve İslamiyet. 10.15'te Mevlid Kandili özel programıyla kulağınızdan gönlünüze sizlerle olacak. 10.50'de Okudukça programını dinleyebilirsiniz. Programda Çöle İnen Nur eseri seslendiriliyor. 11.15'te Mevlid Kandili özel programı, programda Allah'ı ve Peygamber'i sevmek konusu anlatılıyor. 11.45'te Anadolu İrfanı Kandili özel programı, programda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi anlatılıyor. 12.15'te İlim Adamları Anlatıyor programıyla akademisyen Mustafa Kara, Sırat-ı Müstakim ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna ulaşmak konusu anlatılacak. 13.15'te Son Peygamber Alemlere Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem programda ailede sevgi ve muhabbetin tezahürü, Hazreti Muhammed modeli anlatılıyor. 14.10'da Evdeki Huzur, Profesör Doktor Nihal Şahinutku'nun konuk olduğu programda Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine sohbet ediliyor. 15'te Hadisler Deryası, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan'ın Peygamber Efendimizin doğumu ve son peygamber oluşu konulu sohbet sizlerle olacak. 16.10'da Akrem Ercek Mevlid Kandili özel programda kültürümüzde peygamber sevgisinin örnekleri değiniliyor. 16.20'de Söz Ola Mevlid Kandili özel programda Peygamberimizin sünnetini anlamak ve yaşamak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. 17.30'da Son Peygamber Alemlere Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem programda Hazreti Peygamber'i gerçek anlamda örnek almak hususunda öneriler paylaşılıyor. Saat 18'de Umman'dan İnciler. 19'da Mevlid Kandili özel söyleşisi, akademisyen Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e dair vasıfları anlatıyor. 20'de Mevlid Kandili özel programı, programda Peygamber Efendimiz'e salavat okumanın önemi, Mevlid örnekleri verilirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için okunan salavatların duası yapılıyor. 21'de Mevlid Kandili özel sohbeti sizlerle olacak. 23'te Mevlid Kandili özel programı, Peygamber Efendimiz için yazılan kasidelerin ve edebi metinlerin yer aldığı Mevlid Kandili özel bölümü dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. Ayrıca İslam aleminin ve tüm dinleyenlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Amin. Efendim, sizler için derlediğimiz haberleri aktardığımız Bir Güne Merhaba programının bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz ve tekrar Mevlid Kandilinizi tebrik ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah nice mübarek günlere cümlenizi sevdiğiniz çevrenizle beraber sıhhat ve afiyetle eriştirsin. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bir ayet-i kerime var. Onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kuvvetli rivayete göre doğumu biliyorsunuz. 12 Rebiül Evvel idi. Enteresan bir hikmetli bir tevafuktur ki vefatı da Rebiül Evvel ayının 12'sinde olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete irtihali. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselamla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Azrail aleyhisselam demiş ki sen Allahu Teala Hazretleri ya Resulallah seni muhtar eyledi, yani serbest eyledi. Nasıl istersen öyle olsun. Ben vazifemi emredersen yaparım, istersen yapmam tarzında söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselama nazar eylemiş. O da ya Resulallah meleği alada senin teşrifini bekliyorlar deyince ya Azrail emrolunduğun vazifeyi yap buyurmuş diye rivayet ediliyor. Hüzünlü bizim için efendim, hüzünlü bir şey. Tabii Hazreti Fatıma-tı Zehra validemiz mübarek babası Peygamber Efendimizin başucunda rahatsızlığı dolayısıyla beklerken va ebedahu demiş, yani Arapça yazık babacığıma, ne hal bu senin başına gelen hastalık babacığım diye vefatına sebep olan rahatsızlığın o hüzünlü tablosu içinde yazık babacığıma deyince demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Fatıma üzülme, babana bugünden sonra üzüntü yok. Tabii elbette Allah-u Teala Hazretlerinin en sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, Havz-ı Kevser'in sahibi, alemlere rahmet Habibullah olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin efendim davetiyle ahirete irtihal edince artık orada meşakkat kalır mı? Meşakkat, üzüntü efendim dar-ı dünyada bu hayatımız içinde imtihan olarak geliyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam için nice sıkıntılar çekmiş. Hadis-i şerifte de bunu bildiriyor bize. Eşeddül belaya alel enbiya, yani imtihanların, meşakkatli, sıkıntılı, dertlerin, üzüntülerin en şiddetlileri önce peygamberlere gelir. Yani manevi makamı en yüksek olan şahıslara gelir. Sonra evliyaullah'a, işte derece üzere salih kullara, iyi kullara gelir. Onun için Müslümanın tabii efendim başına gelen sıkıntıların nereden geldiğini bilmesi lazım. Hepsi Allahu Teala Hazretlerinin kaza ve kaderinin eseridir. Tabii meşakkate de sabredecek ve ecir alacak Müslüman dar-ı dünyanın çeşitli hayatın cilveleri karşısında metanetini bozmayacak. Burada sıkıntı var. Burası hüzünle neşenin karışık olduğu bir dünya hayatı, bir başka hayat. Ama ahirette hüzün, üzüntü yok. Yani la havfun aleyhim ve la hum yahzenun diye müjdeleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar hiç korkuya kapılmayacaklar, korkuya düşmeyecekler. Onlar için bir korku bahis konusu değil. Mahzun da olmayacaklar buyuruyor ehli cennet için, Allah'ın sevgili kulları için. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fatıma-tı Zehra validemize sözü doğrudur. Bundan sonra senin babana bir acı, bir üzüntü yok sevgili kızım dediği doğrudur. Ahirete irtihal edince artık dünyanın meşakkatleri bitmiş oluyor. Onun için tabii mümin-i kamillere göre işin perde arkasındaki hikmetleri gören kamil insanlara göre ölüm nedir? Ölüm işte böyle meşakkatli bir hayatın sona ermesi, dostun dosta kavuşma vesilesidir. O bakımdan Mevlana Celaleddin'e Rumi Hazretleri Şeb-i Aruz demiş, vefat edeceği günü önceden efendim böyle bir isimle anıyor şiirlerinde, sözlerinde. Şeb-i Aruz, Yani gerdek gecesi, düğün gecesi, bayram gecesi manasına geliyor. Niçin bayram? Çünkü dost, dosta kavuşuyor. Kul özlediği, ne ola kim görsem cemalin dediği Mevlasına kavuşuyor. Elbette bu çok çok tatlı bir olay. Ölüm de bunu sağladığı için o da tatlı. Onun için bizim büyüklerimiz tabii kabre bir gül bahçesine girercesine efendim girmişler. Efendim bu memleketi, bu diyarları bizlere de böyle zihniyette olan, efendim şehitliğe can atan mübarek insanlar kazandıkları bu diyarları bizlere emanet bırakmışlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 Rebi'ül Evvel aynı zamanda Peygamber Efendimizin vefatı günüdür. Tabi vefatı bizler için bir hüzün, yani vefat etti Resulullah diye yakınları için hayatında da büyük bir darbe, tasavvur edemeyeceklere kadar muazzam bir üzüntü kaynağı oldu. Ama ayet-i kerimeyi şimdi okuyalım. Bu konudaki ayet-i kerimeyi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kablihir rusul efe immate ev kutilen kalettum ala akabiküm ve men yenkalib ala akıbeyhi felen yedurrallaha şey'a ve seyizillahü şakirin sadakallahu lazim. Şimdi ne demek? Ve ma Muhammedun illa Rasul, yani Muhammed ancak bir elçidir, başka bir şey değil. Kuldur yani. Melek değildir, ölümsüz değildir. Efendim, daha önceki peygamberler de gelmiş vazife görmüşler, göçüp gitmişlerdir. Ahirete irtihal eylemişlerdir. O da öyle bir elçidir. Efendim, kendisinden önce nice peygamberler geçtiği gibi o da vazifesini tamamlayınca ahirete göçecek. Bu tabii bir şey. Nitekim inen ayeti kerimede, hayatının sonlarına doğru inen bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki el yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve radıytü lekümül islame dina. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. El yevme, işte bugün ekmeltü leküm dineküm, dininizi size bugün ihmal eyledim, tamamladım. Eksiği, kusuru, bir anlatılmamış tarafı kalmadı. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Ey müminler, size dininizi bugün tamamladım. Ve etmemtu aleyküm nimeti, böylece size nimetimi tamama erdirmiş oldum, kemale erdirmiş oldum. Artık hakkı batılı seçecek elinizde imkan var. Kur'an indi, İslam anlatıldı, hak ve batıl ayrıldı, malum oldu. Allah'ın nimeti tamam oldu. Kullarına ikaz nimeti, hidayet vesilesi olan işaretler hepsi gelmiş oldu. Ve radıytü lekümül İslam dine, eve sizler için İslam dinini din olarak kabul ediyorum. Başka din kabul etmiyorum. Ancak İslam'a razı olabilirim. Müslüman olarak gelirseniz ne mutlu, ama Müslüman olmazsanız o başka inançları, başka yolları kabul etmem diye bildirdi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmış oldu, tamamlamış oldu. Herkes sevindiler bu ayet-i kerimede. Nimet adı geçiyor. Dinin tamamlandığı ifade ediliyor. Efendim bugün din tamamlandı, Allah'ın nimeti tamam oldu. Oh, en büyük nimete sahip olduk diye herkes sevinirken Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kenarda mahzun, boynunu büktü, üzüldü, ağladı. Dediler ki niye üzülüyorsun? Dedi ki Peygamber Efendimiz'in vazifesi neydi? Dini tamamlamak, dini tebliğ etmek. İşte din tamamlandığına göre o zaman görevlinin görevi sona ermiş oluyor. Verilen görev tamamlanmış, vazife yapılmış oluyor. Onun arkası nedir? Görevlinin gitmesi, görevinin bitmesi dolayısıyla ayrılmasıdır diye hüznünü ifade etmişti. Tabii o seziş, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin imanı, sezişi, efendim derin düşüncesi, tefekkürünün bir nişanesi olmuş oluyor.

0: vazife tamam olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete göçtü ama Efe immate evkutilen kalebtum ala akabiküm diye istifham-ı istinkari derler belagatta bu efendim soru tarzına. Yani hiç böyle şey olur mu manasına, olmaz manasına soruyor Allahu Teala Hazretleri. Efe immate o peygamber zişan ölünce evkutile veyahut şehit edilse, düşmanlar ordu topluyorlar, Medine-i Münevvere'ye geliyorlar, muhasaralar oluyor, çeşitli çarpışmalar, seferler oluyor. Efe immate evkutile, kendi eceliyle vefat ettiği zaman veyahut bir savaşta şehit edildiği zaman evkutilen kalettim ala akabitüm. Ey Müslümanlar, topuğunuzun üzerinizde şöyle 180 derece ters dönüp de gerisin geriye mi gideceksiniz? İmanı mı bırakacaksınız? İmanı, İslam'ı bırakıp da küfre mi tekrar geri döneceksiniz? Tekrar müşrik mi olacaksınız? Tekrar Allah'ın varlığını, birliğini anlamışken, la ilahe illallah bayrağı açılmışken Arabistan semalarında tekrar efendim şirke mi düşeceksiniz? Olur mu böyle şey? Olmaz böyle şey manasına soru soruyor. Tabii bu soruyu biz de kendimize çok sormalıyız sevgili dinleyicilerim, sevgili Afra dinleyicileri. Peygamber-i Zişanımız şu anda nedir? Meleği Âlâ'dadır. Efendim cenneti âlâdadır, safadadır, efendim ne güzel hallerdedir, Allah-u Teala Hazretlerinin ikramına, ihsanına mazhar durumdadır ama yani biz onu seven mümin kullar olarak, onun ümmeti olarak bizim durumumuz nedir? Bizim İslam'la olan ilişkimizin seviyesi ve vasfı nedir? Bu soruyu işte kendimize sormalıyız. Ahirette Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmayı kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, çocuklar hepimize Allah nasip eylesin. Tevfikini refik eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Şen ve esen kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kalem Suresi. Sevgili dinleyiciler, kutlu kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde ilk inen surelerinden Kalem Suresini anlatacağız bugün. 52 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. Sure, mukatta harflerinden olan nun'dan sonra kaleme ve yazıya yemin edilerek başlar. Ardından inkarcıların Peygamber Efendimiz'e yönelttikleri iftiralara cevap vererek devam eder. Kalem suresinde güzel ahlakın övülmesi, kötü ahlaklılara itaat edilmeyeceği, gururlu olmanın kötü sonu, Allah'ın emirlerinden sakınanla sakınmayanın eşit olmadığı, inkarcılara mühlet verildiği ve Yunus Aleyhisselam'ın kıssası anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde iniş sırasına göre ilk defa bir peygamber kıssasına yer verilerek Hazreti Yunus'un yaşadığı tecrübe aktarılarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maruz kaldığı sıkıntılara karşı sabretmesi istenir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki, onun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur. Bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bugün ilk okuyacağımız başlık Tufeyl bin Amr'ın Zülkeffeyn putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazinleri bozguna uğratıp Taif üzerine yürümek istediği sırada Tufeyl bin Amr, "Ya Resulallah, beni Amr bin Hümeme'nin putu olan Zülkeffeyn'e gönder de onu yıkayım," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Olur," buyurdu. Onu Zülkeffeyn'i yıkmaya, yok etmeye gönderdi. Kavminin İslam ordusunu desteklemek üzere Taif'e gelip kavuşmalarını sağlamasını da ona emir buyurdu. Tufeyl bin Amr acele kavminin yanına gitti. Zülkeffeyn, Huzaların ve Devsilerin putuydu. Bunlar hac yaptıktan sonra Zülkeffeyn'in yanına uğrayıp tazim vazifelerini yerine getirmedikçe evlerine gelmezlerdi. Zülkeffeyn putu tahtadan yapılmıştı. Tufeyl bin Amr onu yıktı, kırdı. Üzerinde ateş yaktı. Ateş birden alevlenip tutuştu. Tufeyl bin Amr onu böyle ateşe verip yakarken şöyle diyordu: "Ey Zülkeffeyn! Ben senin kullarımdan değilim. Bizim doğumumuz senin doğumundan daha eskidir. Ben senin içine ateş doldurdum. Zülkeffeyn yıkılıp ortada tapılacak bir şey kalmayınca Devs kabilesi halkı topluca Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun." Tufeyl bin Amr yanına kavminden 400 kişi alarak acele yola çıktı. Gelişinden 4 gün sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a kavuştu. Yanında ağır savaş aracı olarak debabe ile mancınık da getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ez topluluğu, bayrağınızı kim taşıyor?" diye sordu. Tufeyl bin Amr, "Bayrağı cahiliye çağında Numan bin Zarafe veya Meziyetül Lehbi adındaki iki kişi taşırdı," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ona taşıtmakta isabet etmişsiniz," buyurdu. Taif'in kuşatılması. Taif, rakımı yüksekçe akarsuları, ekinlikleri, hurma bahçeleri, üzüm bağları bulunan, muz vesaire meyveler yetişen Mekke'nin doğusunda Mekke'ye 2-3 merhalelik büyük bir şehirdir. Mekke'den Taif'e yaya yürüyüşle bir günde çıkılır. Oradan Mekke'ye yarım günde inilir. Eftas'ta tutunamayarak bozguna uğrayan Sakifler Taif'e sığınıp şehrin kapılarını üzerlerine kilitlemişler, savaşmaya hazırlanmışlardı. Sakifler daha önce kalelerini de onarmış, bir yıl kuşatılacak olsalar ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gıda, erzak maddelerini de kale içinde depolamış bulunuyorlardı. Taif kalesi şehrin üzerinde olup iki kapılıydı. Sakifler debabe, mancınık ve kalkan yapma sanatını öğrenmek üzere Urve bin Mesud'la Gaylan bin Seleme'yi daha önce Cüreyş'e göndermişlerdi. Bunun için bunlar ne Huneyn Savaşı'nda ne de Taif'in kuşatılmasında bulunmamışlardır. Bunlar bu sanatları öğrenince Taif kalesinde görevlendirileceklerdir.

0: Peygamberimiz Aleyhisselam öğle namazını Liye'de kıldığı zaman orada gördüğü bir köşkün kime ait olduğunu Liyelilerden sordu. Liyeliler, bu Malik bin Avf'ın köşküdür dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Malik bin Avf nerededir diye sordu. Onun şimdi Sakiflerin kalesinde olduğunu göreceksin dediler. Müslümanlar Evtas'a yürüdükleri zaman Malik bin Avf Taif'e gitmişti. Taiflilerin muhasara edeceklerini düşünerek hazırlandıklarını, kalelerini onarmış ve kalenin içine de yeteri kadar yiyecek toplamış olduklarını gören Malik bin Avf, bunun üzerine Taif'te oturmuştu. Beliye'de Ebu Uhayha Said bin As'ın mülkü ve bu mülkün yüksekçe bir tarafında da kabri bulunuyordu. Ebu Uhayha müşrik olarak ölmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam kabre doğru bakınca Hazreti Ebu Bekir, Allah bu kabrin sahibine lanet etsin. Çünkü o Allah'a ve Allah'ın Resulüne meydan okuyanlardandı dedi. O sırada Ebu Uhayha'nın iki oğlu Amr bin Said ile Eban bin Said Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunuyorlardı. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in sözüne karşılık olarak hayır Allah Ebu Kuhafe'ye lanet etsin. Çünkü o misafirleri ağırlamaz, haksızlığa engel olmazdı dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ölüler hakkında isterse onlar müşrik olsunlar, kötü söz söylemek onlara erişmez. Fakat dirileri incitir buyurunca, Ebu Bekir de Said bin As'ın oğulları da sustular. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Liye'den ayrıldı. Liye'den ayrılınca Dayka yolunu tuttu. Bu yolun ismi nedir diye sordu. Dayka'dır denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır o Yüsra'dır buyurdu. Sonra nahbe uğradı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

hak diye nakşettiğin nakışın derde deva. 18 bin alemde varlık diye ne varsa nuruna pervanedir, yakışın derde deva. Sonsuz kudretiyle bütün varlıkları yoktan var eden, varlıkların en hayırlısını, en güzelini kendisine yar eden, gökyüzünü güneş, ay ve yıldızlarla süsleyen, sayısından ve şükründen aciz kaldığımız türlü türlü nimetlerle besleyen, esirgeyen ve bağışlayan alemlerin Rabbi Allah'a namütenahi hamdü senalar. Sebebi vücudumuz, kainatın ve insanlığın efendisi, efendimiz, müjdecimiz, kurtarıcımız, alemlere rahmet, en üstün ahlak sahibi, Allah'ın elçisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam olsun diyerek başlayalım bugünkü Mevlid Kandili özel programına. Hepiniz hoş geldiniz.

bir salavat dinledikten sonra programımıza devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisalen ve Efendimizin şanını tebcilen okunan salat ve selamlar, büyük musiki şinaslarımız tarafından pek kudretli şekillerde bestelenmiştir. Bu sayede mevlid ve zikir meclislerinde topluca okunmasına imkan sağlanmış ve aslında hem ibadet hem de dua hükmünde olan salatu selamların bereketinin bütün cemaate sirayet etmesi mümkün olmuştur. Ayrıca ilahi formunda bestelenmiş salatu selamlar zikir meclislerine ayrı bir revnak vermiştir. Sırada Salat-ı Kemaliye diye bilinen ve Zikrullah'a başlarken okunan uşak makamında bir salat var. Dinliyoruz.

Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam edin. Ahzab suresi 56. ayeti kerime. Bu ayeti kerimeden sonra bazı hadis-i şerifleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salatu selamını bana hemen anında ulaştırırlar. Sizden biri dua edeceği zaman noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbine hamdü senayla başlasın. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etsin. Sonra dilediği duayı etsin. Sami Yusuf'a kulak veriyoruz.

0: kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Kim bana bir salat getirirse, Allah ona 10 rahmet ve ikramda bulunur. Dursun Ali Erzincanlı'dan bir Naat-ı Şerif dinliyoruz şimdi de.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de ser.

Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi. Hutben okunur, minberi iklimi bekada. Hükmün tutulur, mahkemeyi ruh-i cezada. Gülbangı kudumun çekilir, arş-ı hüdada. Esma-ı şerifin anılır, arzu semada. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed.

oldem ki velilerle nebiler kalı hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkar. Ye isile usatın ola ahvali perişan. Desturu şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi. Bir gün ki dalıp Bahri Gam'a firkete gittim. İlden getirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanım anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi. Ümitteyiz, yeş ile ah eylemeyiz biz. Sermaye imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayarı penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile düzaha kalkma. Rahmeyle aman, ateşi hicranında yakma. Ez cümle kölen galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi.

Muhammed anadan doğdu. Melekler tebriğe geldi. Gönüller şaduman oldu. Can Muhammed, nurdan Ahmet. Abdülmuttalip dedesi, oğlu Abdullah babası, Amine Hatun annesi, Can Muhammed, nurdan Ahmet. 40 yaşına girdi Ahmet, peygamber oldu Muhammed. Hem dolaştı 8 cennet, Can Muhammed, nurdan Ahmet.

Kıyamet günü bana en yakın olanınız, bana en çok salavat getireninizdir. Sevgili dinleyenler, salavatlarımızla, hadislerimize devam ediyoruz Peygamber Efendimiz'i anmaya. Murat Necipoğlu ve Mustafa Demirci'nin birlikte seslendirdikleri Yar Muhammed Mustafa'dır eserini dinledikten sonra sıradaki eserimize geçiyoruz.

kara kışların ardından gelen mütevazı baharlar gibiydi gelişin. Mahrumiyetlerin ardından başını çıkaran bereket gibi. Öylesine sade, öylesine asil, öylesine umut dolu. Ah benim gelişi güzel efendim. Nisan yağmurlarının getirdiği nadide bir inci olup düştün kainatın yüreğine. Sen geldiğinde can geldi, ruh geldi. Susamışlığı vardı yüreklerin şefkatine ve sen umutların tükendiği anda yüklendiğin rahmet yağmurlarıyla geldin efendim. Su yürüdü yağmurlarınla en kurak topraklara. En izbe köşelerdeki kurumuş ağaçların köklerine bile umut oldu gelişin. Ve nefesin cennetteki baharların gölgelerini getirdi yeryüzüne. Ötelerden gelişinle tomurcuğa durdu ağaçlar. Tomurcuklar güle durdu. Sen geldin ve bir sevda oldu yaşamak. Avuçlarında cennet vardı. Ellerinle getirdin cennetin kokularını insanlığa. Ellerinin her şeyi güzelleştirdiğini bilir miydin efendim? Dokunduğu yere nur akardı. Yetim başı okşardı, gözyaşı silerdi. Kız çocuklarını dipsiz kuyuların kenarında tutardı. Güller dikerdi ellerin. Sen dokunduğunda gül kokardı yanakların. Gittiğinde yolumuzu bulalım diye ellerinle yerleştirdin yıldızlarını bir bir gökyüzüne. Bütün insanlığı kucaklardı. Gökyüzüne ayırmadan, seçmeden bütün yaratılmışlar için açılırdı ellerin. Bütün ümmetinin dualarını, tövbelerini sığdırdın avuçlarına. Ellerin çağlar öncesinden yaşanılası bir dünya kurdular, yüreğimize dokundular. Lütfen efendim, günahkar yüreklerimizi avuçlarının arasına al. Gözlerin vardı sonra, öyle sıcak, öyle samimi. Gözlerin uçsuz bucaksız sır denizi. Başı dönmüş bir yıldız gibi dönerken Miraç'tan, gözlerindeydi Rabbin nurunun derin izleri. Gözlerin öyle derindi ki,

yürekler yetmezdi bakmaya. Sevincinle hüznün gözlerinde birbirine karışırdı çoğu zaman. Hüzünlenirdin, hüzünlendiğinde güneşler doğup batıran kirpiklerin öyle sessizce yaşlara bulanırdı ki efendim. Gözlerin olmasaydı ümmetin için sonsuzluğun içinde kayboluşumuz olacaktı. Karanlığın içinde yitip gidecektik. Gözlerin yüreklerimize aşkın kandillerini yakmasaydı. Gözlerin olmasaydı efendim, kara gözlerin olmasaydı, kara sevda nedir bilmeyecektik. Teselliyi dualarında buluyoruz sonra. Senin duaların onlar için sükunettir diye buyuruyor ya Rabbimiz. Bizim için ettiğin dualara sığınıyoruz. Bilselerdi yapmazlardı diye bizi sahiplenişine, ümmetim olmazsa cenneti istemem deyişine, hiçbir vakit bizden vazgeçmeyişine sığınıyoruz. Umut oluyorsun ya bize, insanlığımızı yitirdiğimiz köşe başlarında kara gözlerini düşünüyoruz ve sen içimize doğuyorsun. Sevdan ayın 14'ü oluyor. İçimizin göklerinde dolunay büyüyor efendim seni düşündükçe. Gül kokan parmaklarını hissediyoruz içimizdeki sevdayı büyütürken. Çaresizliğin içine düştüğümüzde ve seni her arayışımızda yüreğimizde buluyoruz. Seni yüreğimizde yaşatıyoruz yüzyıllardır. Biliyoruz efendim, sen bizim içimizdeyken Allah bize azap etmeyecek. Umuyoruz ki efendim, Allah senin dualarının hürmetine bize azap etmeyecek. İyi ki doğdun efendim, iyi ki yüreğimize doğdun. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'i şiirlerle, salatu selamlarla, ilahilerle anmaya çalıştık. Bugün dinlendiren musiki Mevlid Kandili özel programını icra etmeye çalıştık. Programımızın sonunda da Sami Sami Özer'in Hak Yarattı Alimi eseriyle veda ediyoruz. Bu eseri dinleyerek veda etmiş olalım bugünkü programımızda. Bir dahaki programda tekrar görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun. Bu güzel, bu özel gecede bizleri de dualarınızda eksik etmeyin.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba efendim. Cennet hanımlarının büyüklerinden Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'e olan büyük sevgisini

okumuştuk. Aslında bundan daha önemli olan bağlılık ve teslimiyetine büyük ehemmiyet verilmesi gerektiğine dair satırlardı. Geliniz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 14. bölüm. Hatice'den alası. İbn-i İmad bu hususta bizzat kainatın efendisini delil olarak gösterir. Şöyle ki, bir gün Hazreti Ayşe Allah'ın Resulüne dedi ki, Allah sana Hatice'den alasını nasip etti. Hazreti Ayşe'nin nefsini kastederek söylediği ve gayet ince bir kadınlık nüktesiyle Allah Resulü'nün tercihini yokladığı ve o vefat ettiyse yerine ben geldim diye ima ettiği bu söze Allah'ın sevgilisi şu cevabı verdiler. Hayır Ayşe, Allah bana Hatice'den alasını nasip etmedi. İnsanların beni yalancı çıkardığı devirde bana herkesten evvel iman eden, insanların beni mahrum bıraktığı demlerde bana bütün malını veren odur. Aşkın kanatlarını saymaya sayılar yetmez. O kanatlarla uçulmayacak, çıkılmayacak makam ve derece mi vardır? Hesabın sustuğu, mantığın bozulduğu, aklın eridiği iklime yol bulan kanatlar. Aşk, hak ve adaleti sevgilinin dilek ve iradesinden ibaret bulan ve başka hiçbir ölçü taşımayan ilahi keyfiyet. Aşk, kendisinde değil, sevgilisinde olmanın ve sonuna kadar feda etmenin büyük haleti. Bu aşk Allah'ındır ve kullarda ondan serpintiler ve ipuçları vardır. Allah'a ermenin yolu da işte bu haleti köküne kadar derinleştirmek ve asli hedefine çevirmek. Ve peygamberlik tavrı, zahirde ibadet, batındaysa dış ölçülerden nokta feda etmeksizin aşk ve muhabbet. Ve kendinde yok, Allah'ta var olmak ve gerisi kelamın, aklın, hududun, mevzuun dışı. Büyük ve temiz Hatice onu bu haletin iki insan arasındaki tecellisine son merhale olan ufuk noktasına kadar sevdi. İnsanoğlunun azamisini Allah'a devredilecek aşkın insan perdesinde ve takatindeki azamisiyle sevdi. İnsanlara Allah'ı sevdirmeye memur Allah'ın sevgilisini sevdi. Böylece hem insan olarak onu hem de Allah'ı sevmiş oldu. Ve yalnız bu misal üzerindedir ki bu iki sevgi birbirini karartmadı. Hatice'nin en sıcak nüvazic ve itina bucağında seneler geçiyor. Tefekkür, tefekkür, ebedi düşünce. Vakit erken mi, geç mi belli değil. Zaman Allah'ın ol dediği zaman. 37 yaşlarında kulaklarına gayipten sedalar geliyor. Nida sigasıyla mukaddes isimlerini haykırıyorlar. Ve izbelerde, tenhalarda garip, esrarlı, anlatılmaz ışıklar. Birdenbire dikkat kesilip tam bir şuur gözüyle etrafı muayene ediyorlar. Hiçbir şey yok. Bu hallerini yalnız büyük ve temiz Hatice'ye açıyorlar. Nur mihrakına o kadar yaklaşmıştır ki şimdiden ortalıkta görülmedik, tanınmadık bir aydınlık vardır. Semalarda renk ve ses cümbüşü, ufuklarda elvan elvan peygamber kuşağı. Mana ve madde bahsinde Kabe'nin yakıcı manası gözlerimizi öyle kamaştırdı ki maddesine fazla dikkat edemedik. Bir an için güneş gözlüğü gibi bir perdeden onun maddesine nazar edelim ve onu bütün eşyasıyla bir arada görmeye çalışalım. Mekke'nin ortasında ve çukurlukta, yalnız 6 satıhlı ve 8 köşeli bir mikap olarak tanıdığımız hikmet noktası Kabe. 15 metre yüksekliğinde ve 10-12 metre genişliğinde 4 duvar. Mekke dağlarının siyah taşlarıyla kaplı bir zemin üzerinde. Duvarlarının köşeleri merkezden çekilecek istikamet hatlarıyla şimal farkı, şimal garbı, cenup şarkı ve cenup garbına bakıyor. Buna göre rükn denilen 4 kısma bölümlü. Şimal köşesi Irak rüknü, garp köşesi Şam rüknü, cenup köşesi Yemen rüknü ve şark köşesi Esved rüknü. Sonuncu rükün o tarafta bulunan Hacerül Esved, Karataş'tan isim alıyor. Şark köşesinde yerden 1,5 metre yükseklikte ve Kabe duvarına 20-30 adım mesafede Hacerül Esved, Karataş isimli bir madde. Bu siyah taş nedir?
Onu madde gözüne sorarsanız şu anda üzerine eğilip şöyle diyecektir.

üç tane büyük ve birkaç tane küçük taştan bir grup. Bir çemberle çevrili. Çemberin etrafında gümüş bir halka. Taşın asli mahiyetini tayin güç. Çünkü yüzü birçok temas neticesinde aşınmış ve düzleşmiş. Vaktiyle tek bir kütleymiş de sonra bir yangında çatlamış ve parçalanmış. Terkibinde de şu bu. Alemde hiçbir şeyin mahiyetini bilmeksizin bir de mahiyetten bahseden bu görüş ve bakış kadar kaba ne olabilir? Yalnız pergelle ölçen ve taşın kutrunu 30 santim bulan, kimyahane tahlillerinden de başka bir şey bilmeyen bu görüşün gösterebileceği bir şey var mıdır? O siyah taş da Kabe gibi ve Kabe kadrosuna bağlı. Bu dünyadan ve bu dünyada bir suret olarak ötelerden bir alamet, beka ve fena alemleri arası mübarek bir remz. Yokluk ve izafilik dünyasında varlık ve hakikat vatanının malı ve eşyası. O da zemzem gibi Kabe'nin ana unsurlarından. Zemzem garp köşesinde, karataş da şark köşesinde. Kabe'nin iki yanını tutmuşlar. Şimdi zamanın akışı içinde hadiselerin cereyanına dönelim. Büyük ve temiz Hatice ile izdivaçlarını takip eden yıllar boyunca, kainatın efendisi olgunluk çağlarına ve ilahi memuriyetlerinin eşiğine doğru yol alırken, Karataş etrafında bütün Arap kabilelerini birbirine düşürücü bir hengame koptu. Kuraklığı sulaklığından artık olan Mekke'de arada bir dağlardan boşanan seller, kahverengi yılanlar halinde Kabe'nin bulunduğu çukurluğu basmış, gölü çevirmiş ve Allah'ın evini kısım kısım yıkmıştı. Kabe temeline kadar yıkıntılarla dolu. Kabe'nin içinde bir hazine, kuyu şeklinde ve Kabe'ye getirilen kıymetli hediyelerle dolu. Yıkıntılardan içeriye bir hırsız girdi ve hazineden bazı şeyleri çalıp götürürken yakalandı. Kureyş büyükleri hırsızın elini kestirdiler ve aralarında kararlaştırdılar. Kabe harap, onu yeni baştan bina etmeliyiz. Allah'ın evini temelinden tepesine kadar yeni baştan çatacaklar. O zaman güzel bir şey oldu. İsmine tesadüf dedikleri gizli saik, Mekke'nin iskelesi Cidde önlerinde bir gemiyi karaya vurdurdu. Gemide mimarlık işlerinden anlayan bir de usta. Artık gemilikten çıkan ve enkaz yığını haline gelen tekneyi nadide kerestesinden faydalanıp Kabe'yi inşa etmek üzere satın aldılar. Ustayla anlaştılar ve işe giriştiler. Fert fert ve kabile kabile bu işe katılmayan kalmadı. Allah'ın Resulü de yapı faaliyetine iştirak buyurdular. Allah'ın evi ve Mekke'nin yüreği Kabe, dümdüz bir plan üzerinde, 6 satıhlı ve 8 köşeli, sır dolu mikap şekliyle meydana çıktı. Şimdi iş karataşı yerine koymakta. Bir hengamedir koptu. Biz koyacağız. Siz koyamazsınız. Biz koyacağız. Hayır, ne siz ne de öteki. Bizim şerefimiz onu kendi elimizle yerine koymak hakkını kimseye bırakmaz. Gruplar, topluluklar, kabileler birbirine girmek üzere. Ellerini kan dolu çanaklara batırıp nida edenler, kanımızı son damlasına kadar akıtmadıkça bu hakkı başkasına vermeyiz. Kureyş'in uluları etrafa sükunet tavsiye ettiler ve dediler ki, düşünürüz. Düşünür ve bir çaresini buluruz. Hele biraz sabır. Ve hep beraber Kabe avlusunda toplanıp dertleşmeye başladılar. Bir teklif, birini hakem tutalım. Nasıl birini? Akılda ve ahlakta kamil birini. Ama kimi? Bu defa da hakem benden olsun, senden olsun tartışmasına yol görünmek üzere. Teklif sahibi elini Kabe'ye yol veren geçitlerden birine uzattı. Şu geçitten ilk olarak kim çıka gelirse onu. Bu nasip işine karşı hep bir ağızdan güzel diye haykırdılar. Razıyız, ilk gelecek hakem olsun. Geçitten el emin sıfatlı, kamil akıl ve ahlakında herkesin birleşik olduğu peygamberler peygamberi çıka geldi. Dediler, seni hakem tuttuk ya Ebul Kasım. Sen hangi kabileyi seçersen taşı yerine o koyacak. Allah'ın sevgilisi gülümsediler. Bir örtü istettiler. Gruplar, topluluklar, kabileler birbirinin üstünden hayretle bakıyor. Örtü geldi, taşı örtünün üstüne koydular. Her kabilenin temsilcisine örtünün bir tarafını tutturdular. Hep beraber örtüyü kaldırttılar ve yürüttüler. Taş konulacak

0: Peygamber babasının ayak izlerini taşıyan zemin üzerinde makamı İbrahim'i ve bembeyaz bir yakut halinde cennetten gelip sonradan dünya karanlığına eş simsiyah kesilen Hacerül Esved'i o mübarek kara taşıyla. Kızıl tüylü devenin süvarisi. Her şeyi biliyorlardı. Unuttular. Onlar ki İbrahim peygamberin oğullarıdır. Her şeyi biliyorlardı. Unuttular. Mutlak ve münezzeh zat olarak Yaradan'ı ve onun has ismi Allah kelimesini biliyorlardı. Unuttular. Bu kelimeyi hatta her lisandaki yaratıcı manasına umumi bir mefhum gibi değil, onun has ismi, alemi, arması olarak biliyorlardı. Unuttular. Kelimenin kabuğu ağızlarında kalmak şartıyla içini unuttular. Mücerretlerin mücerredini, teşhislerin en kabasına putlara bağladılar. Elle yontulmuş ve kabuslardaki hayallere benzetilmiş putlar. Üstelik de Allah, ya bu putlara karşı Allah denildiği zaman putları ona vasıta gösterecek kadar nefslerine teselli aradılar. Fakat kalplerinde batırdıkları güneşin en koyu karanlıklar içinde bile sönüp çakan pertevlerinden bazı alınlarda akisler gezinmekte devam etti. Aralarında böyle tek tük insanlar eksik olmadı. Bunlar tam ve riyazi bir çizgi halinde Allah Resulü'nün babadan oğula nesil koluydu. Bir de sağda ve solda aynı ışık çakıntılarından pay alanlar fakat bu payları içtimai bir kurtuluş halinde mihrakına oturtamayanlar. Bunlar fert fert Allah'ın kalplerine hidayet verdiği münzevi örnekler. Bunlar unutulan muhteşem tevhid bestesini yakıcı, mest edici bir ahenk gibi kalplerinin derinliklerinde hecelemeye çalışıyor. Bir şeyler duyuyorlar fakat duyduklarını iç ve dış dünyalarında billurlaştıramıyorlar. Adem peygamberden başlayıp peygamberler peygamberinde kemale erecek olan Müslümanlığı sezer gibidirler.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Ali İmran Suresi 31. Ayet. Hasan el-Basri ve Seleften bazılarının dediğine göre bir grup Allah'ı sevdiğini zannetmiş ve Allah Celle Celaluhu da onları bu ayetle imtihan etmiştir. Bu grubun kimler olduğu ile ilgili farklı rivayetler vardır. Yahudiler kendilerini Allah'ın oğulları olarak görüyor ve Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlardı. Necran'dan gelen Hristiyan bir grupta Allah'a olan sevgilerinden ötürü Hazreti İsa aleyhisselamı ilahlaştırma derecesinde yücelttiklerini ifade etmişlerdi. Kureyş müşrikleri de yine Allah'a olan sevgilerinden dolayı Allah'a yaklaşmak için putlara taptıklarını iddia ediyorlardı. Farklı bir rivayete göre de Müslümanlar, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki biz Rabbimizi seviyoruz," dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, "De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz," buyruğunu indirdi. Eğer bir iddianız varsa, bunu destekleyecek delillerinizin olması gerekir. Bu iddia sevmek olduğunda, sevilen varlığa karşı olan sorumlulukları da isteyerek kabul eder ve itinayla yerine getirmeye çalışırsınız. Söz konusu ettiğimiz ayet-i kerime de bu duruma işaret etmektedir. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ve bu iddianıza sadıksanız yapmanız gereken şey elçisine uymaktır. Tersten okuduğumuzda Resulullah aleyhisselama uymuyorsanız Allah'ı sevdiğiniz iddiası yalan bir söz olmaktan öteye geçmeyecektir. Muhabbet, sevgi, insan ruhunun yücelik ve güzellik sezdiği bir şeye meyletmesidir. Bu durum insanı sevdiğine yaklaşmak için gerekli sebep ve vesileleri arayıp bulmaya yöneltir. Sevenin arzusu, sevgilinin rızasına erebilmek ve öfkesinden sakınmak olur. Dolayısıyla sevgi, itaat isteğini ve isyan sayılan şeylerden kaçınmayı gerektirir. Sevmek için önce idrak etmek gerekir. İnsanoğlu, kendi idraki nispetinde tanıdığı ve bildiği varlıklara karşı sevgi duyar. Allah sevgisi, muhabbetullah, gönüllerin tek hedefidir ve en yüce gayedir. Allah'ın dostluğunu kazanan, her şeyi kazanmış olur. Bu dünya üzerinde sevilen her varlığın aslında ulaştığı gaye, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'tır. Bu sebepledir ki insanların çoğu Allah'ı sevdiğini iddia ve beyan eder. İnsan gelişimi seyr-i sülukuyla orantılı olarak ruhunda gizlediği en yüce gayesine ulaşır ya da gayeye giden yollarda oyalanarak, saparak ondan uzaklaşır. Sehl bin Abdullah, kulun Allah'ı sevmesini şöyle izah etmiştir. Allah'ı sevmenin alameti Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'ı sevmenin alameti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin alameti, sünneti sevmektir. Ve imtihan başlar. Allah'ı sevenler, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim diyen Resulullah aleyhisselamın öğretilerine uymak ve ona karşı gelmemekle yükümlüdür. Bunun zıddı, Allah'ı severim ama emrini dinlemem, onun sevdiğini sevmem, onu sevenleri, onun yolunu gösterenleri, onun seçip gönderdiklerini sevmem, onlara benzemek istemem demektir ki, bu da kafir olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyma konusunda gösterilecek hassasiyet ya da gevşeklik, iddiamızın doğruluğunu ortaya koyacak
sadık ya da yalancı olmamızı sağlayacaktır. Seven, sevdiği tarafından sevilmek ister. Tüm çabası bu sevgiyi kazanmak için olur. Allah'ı seven kul, Allah'ın da kendisini sevmesini arzular. Ayet-i kerimede sevme iddiamızı doğrulamak için verilen emir, aynı zamanda kulun Allah'ın sevgisini kazanmasını sağlayan ön şarttır. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah'ın kulunu sevmesi demek, kuluna mağfirette bulunması, sevap vermesi ve kulundan razı olmasıdır. Günahlarını bağışlaması demek, hak ettiği cezaları kaldırması demektir. Allah, sevdiği kulun cezasını kaldırır. Fahreddin Razi, ayette geçen sevme fiilini, kul ve Allah yönüyle incelemiş, şu sonuca varmıştır. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun. Çünkü ben onun elçisiyim. Allah bana elçisi olduğunu ispatlamam ve dolayısıyla bana uymanız için çok sayıda mucize vermiştir. Eğer Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız yine bana uyun. Çünkü bana uyduğunuzda Allah'a itaat etmiş olursunuz. Allah ise kendisine itaat eden herkesi sever. Ebu Derda'nın rivayetine göre Resulullah aleyhisselam, söz konusu ayet-i kerime hakkında şöyle buyurmuştur. Yani iyilik, takva, tevazu ve nefsin zilleti hususunda bana tabi olunuz demektir. Allah'ın rızası, Resulünün yolundan geçiyor. Çünkü Kur'an'ı en iyi anlayan ve uygulayan, Allah'ı en iyi tanıyan kul, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ona uyduğumuz ölçüde dosdoğru yol üzerinde olacağız. Allah sevgisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyma çabamız nispetinde gönüllerimizde sağlam bir yer edinecek ve karşılık bulacaktır. Rabbimizin bağışlaması ve merhameti de bu yolda göstereceğimiz samimi çabalarımızın en önemli desteği olacaktır.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: 5 dakika edebiyat arası.
1: Edebiyatımızda Mevlid. Mevlid denildiği vakit genel itibariyle aklımıza bilirsiniz Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Vesilet-ün Necat geliyor. Mevlid aslında bir nazım türü efendim. Yani işlediği konuya göre Hazreti Peygamber'in doğumunu anlatan bir mesnevi. Vesilet-ün Necat'tır Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu bu eser. Bu mesnevinin okunduğu dini tören, doğma, doğum, doğum yeri, insanın doğduğu yer anlamlarına gelen Arapça bir kelime Mevlid kelimesi. Edebiyatta Mevlid de Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu, doğum esnasında yaşananları, peygamberliğini ve daha sonra yaşananları anlatan manzum bir türün adı. Bu tanımdan hareketle Mevlid'i manzum siyer demek galiba pek yanlış olmasa gerek. Tabi bizim edebiyatımızda, Türk edebiyatında Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat adlı şiiri. Vesile biliyorsunuz araç, Necat da kurtuluş, kurtuluş aracı manasına gelen bu şiiri bilinen en yaygın Mevlid, öyle değil mi? Eser miladi 1409 yılında tamamlanıyor ve 732 beyitten meydana geliyor. Mesnevi nazım şeklinde kaleme alınmış bir eser. Aslında yapılan araştırmalara göre edebiyatımızda bu türde 200'e yakın eser var efendim. 200'e yakın Mevlid var. Belki de bilinmeyen daha yüzlercesi vardır ama Mevlid deyince biz Türkler aklımıza hemen Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat'ı geliyor efendim. Çok güzel olarak yazıldığından dolayı çok sevilmiş. Yeni bilgilere göre Süleyman Çelebi'den 2 yıl önce Ahmedi'nin de bir Mevlid kaleme aldığı söyleniyor ve hatta Türk Edebiyatı'ndaki ilk Mevlid'in de bu olduğu söyleniyor. Ahmedi'den 19 yıl önce Mustafa Darir'in Tercüme-i Siyer-i Nebi isimli yarı tercüme yarı telif eserindeki kimi manzum kısımların Türk Edebiyatı'ndaki ilk Mevlid örneği olarak kabul edilebileceğini söyleyenler de var. Edebiyatımızda en meşhur Mevlidler Vesilet-ün Necat Süleyman Çelebi'nin, bir diğeri Şemseddin Sivasi'nin Mevlidi, Ahmet Fehmi'nin Mevlidi, Hamdullah Hamdi'nin Ahmediyesi efendim. Biraz evvel de söyledik, Vesilet-ün Necat, kurtuluş vesilesi manasına geliyor. Şair bu şiir vesilesiyle Allah Teala'dan af, Efendimiz'den şefaat talep ediyor efendim. İnşallah Rabbim bizi de affeder ve Hazreti Peygamber'in Efendimiz'in şefaatine nail eyler. Eser münacat, viladet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden meydana geliyor. Tabi mesnevileri daha iyi anlayabilmek için belli bölümler şeklinde oluşturuluyorlar. Şöyle bir kulak verelim. Hep yıllardır doğduğumuzdan beri dinlediğimiz Mevlid'in hangi bölümlerden meydana geldiğini, hangi bölümlerin ne mana ifade ettiğini dikkatle bugün öğrenmeye gayret edelim. Dedi ki münacat, viladet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden meydana gelir dedik. Edebiyatımızda en yaygın aruz kalıbı olarak kullanılan failatün failatün failün kalıbıyla yazılmış. Bu da galiba hece sayısının 11'li ölçüsüne denk geliyor olmasından kaynaklanıyor. 11'li hece ölçüsü çünkü Türk edebiyatında sözlü edebiyatımızda en çok kullanılan kalıplardan birisi. Tabii metinler içerik itibariyle incelendiğinde görülür ki Mevlidlerde İslam inancına aykırı görüş ve düşünce asla yer almaz. Vesilet-ün Necat da diğer genel itibariyle bütün mevlidler gibi ehli sünnet inancı merkeze alınmış, ayet ve hadislerden iktibaslar yapılmış, onlara telmihlerde bulunulmuş efendim. Şiire Allah adını zikridelim evvela diye başlayan Çelebi, daha sonra gelen mısralarda Allah adını anmanın hikmet ve güzellikleri üzerinde duruyor. Şiirin ilk mısrağı şiirden asırlar sonra söylense de bu satırla aynı manaya gelen bir başka vecizeyi hatırlatıyor insana, öyle değil mi? Bismillah her hayrın başıdır.

0: Ve bütün dini iktibas ve telmihlere rağmen mevlitler dokunulmaz kutsal metinler değil, öyle değil mi? Halk arasında bu şiirlere hürmetle ölçüyü kaçıranların varlığı da bir vaka tabii. Kimleri mevlidi dinin bir rükünü gibi görüp algılamakta, bu son derece yanlış. Kimleri de Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak için bir vesile olan bu şiirlere son derece kaba bir tavır sergilemektedir ki bu da birincisi kadar yanlış bir davranış şekli. Efendim çok dikkat etmek lazım.
1: 5 dakika edebiyat arası.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hayatlarını samimiyetle inanıp bağlandıkları bu dine, İslam'a, Allah ve peygamber sevgisini adamış bir millet olarak yaşamışlardır. Türk milletinde peygamber sevgisi o kadar derindir ki her Müslüman Türk onun ismi anılınca saygı gösterir, hürmet ve tazimle elini sinesine bastırarak salavat getirir. Ona duyulan aşk öyle bir sevgi atmosferi oluşturmuştur ki iman ve kahramanlık sembolümüz olan ordumuzun askerine onun adını temsil eden Mehmetçik denilmiştir. Yeryüzünde peygamberinin ismini milli bir sembol haline getiren tek millet Türkler olmuştur. Bunun yanında hemen her mısrağıyla sevgiyi terennüm eden edebiyatımızda Hazreti Peygamber'e duyulan samimi sevgiyle peygamber edebiyatı diyebileceğimiz kadar çok ve zengin türler oluşmuştur. Öyle ki sadece onu anlatma ve övmeye tahsis edilen başta naat olmak üzere Esma-ı Nebi, Gazavat-ı Nebi, Ahlak-ın Nebi, Hicret-ün Nebi, Mevlid, Mucizat, Miraciye, Hilye, Şefaatname, 40 hadis, 1001 hadis gibi manzum mensur pek çok tür teşekkül etmiş ve gerek bu türlerde gerekse başka türlerde onu anlatan yüzlerce, binlerce eser kaleme alınmıştır. Hatta naat yazmak, okumak ve dinlemek Türkler için muazzam bir zevk ve anane olmuştur. Bu geniş peygamber edebiyatı arasında Ahmediyeler de bulunur. Ahmediyeler, Hazreti Peygamber'in hayatından bahseden manzum nasihat kitaplarıdır. Ahmet, Hazreti Peygamber

0: sallallahu aleyhi ve sellemin adlarından biri olduğu için onun hayatını ve nasihatlerini konu edinen manzum eserlere Ahmediye denmiştir. Bunlar halk için yazılmış eserlerdir ve en çok şöhret kazanmış olan 4 tane Ahmediye vardır. Bunlardan birincisi Mahmudiye adını taşıyan Bayramiye tarikatına mensup Mahmud bin Mehmed'in 14. yüzyılda yazdığı Mahmudiye adlı eserdir. İkincisi ve en tanınmış olanı ise 15. yüzyılda Gelibolu'da yaşamış olan Hacı Bayram'a intisap ederek Bayramiye tarikatına mensup Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eseridir. 15. yüzyıl şairlerinden olan Akşemseddin Zade Hamdullah Hamdi ise Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eserine bir nazire yazmış, bu Ahmediye de halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Dördüncüsü ise Diyarbakırlı Ahmet Hurşit Efendi'nin yazdığı Nasihatname adıyla bilinen Ahmediye'dir. Kültür tarihimizde ve toplumsal inanç dünyamızda çok önemli yer teşkil eden Muhammediye'nin Hazreti Peygamber'i Türkçe terennüm ederek Türk milletine peygamberi her yönüyle tanıtan ve toplumumuzun zihnindeki peygamber imajını şekillendiren önemli bir klasiktir. Hatta şair ve mutasavvıf olan Yazıcızade Mehmet eseri kadar meşhur olamamıştır. Muhammediye yüzyıllardır Müslümanlarca zevkle okunmuş, elden ele dolaşmış, adı dillerden düşmez olmuştur. 9020 beyitlik bu hacimli eser Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ve Mevlana'nın Mesnevisi etkisinde ve onların tarzında kaleme alınmıştır. İçeriği de onlara yakındır. Tasavvuf ehli olan yazar eserinde ince tasavvufi konuları da işlemiş, bunları halkın anlayacağı bir şekilde sunmaya çalışmıştır. Muhammediye'nin bu kadar ün kazanmasını Fuat Köprülü onun ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı olmasına bağlamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok samimi bir sevgi ve bağlılığı dile getirmesinin de şüphesiz bu ölçüde benimsenmesinde rolü vardır. Evliya Çelebi, Anadolu'da birçok insanın Muhammediye'yi ezbere bildiğini kaydetmektedir. Şu rahatlıkla söylenebilir ki, Muhammediye, Mevlid'den sonra aynı konuda yazılmış eserlerin en ünlüsü ve en beğenilenidir. Bu eserin yazılış sebebi, Muhammediye'nin baş tarafında şöyle beyan olunmaktadır. Gelibolu'nun maneviyat erbabından bir heyet, toplanıp müellifin inzivaya çekildiği deniz kenarındaki hücresine gelmişler. Sıra söze gelince peygamberimizin kemalatını dile getiren manzum bir eser yazmasını kendisinden rica etmişler. Onun gelen zatlara cevabı şöyle olmuş. Düzülmüştür nece mevlid kitabı, yazılmıştır nece evsaf-ı kübra. Ancak istedikleri kitabın mevcutlardan farklı bir eser olduğunu, tefsir ve hadislere yer verecek, ilim ile ilahi aşkı, zikirle fikri, hacimde şekil gibi meczedecek ve İslami hakikatleri dimağlara nakşedecek bir eserin yazılmasını rica ettiklerini izah ve tekliflerinde ısrar etmişler. Bunun üzerine müellif, dedim ki ger ola takdir-i ilahi, koyam bu yüzde bir zülf-i mutarra, benagah düşüm olur bir gece ben, görürsem ki Muhammed sırrı esra. Bunun üzerine gördüğü bu mes'ut rüyada müellif, kainatın yegane efendisinden aldığı işaret üzerine Muhammediye'yi yazmaya başlar. Rivayete göre müellif eserini kaleme aldığı sırada bir noktada Resulullah aşkıyla öylesine bir gönül yangınına tutuşmuştur ki elindeki kağıtlar yanmaya ve kararmaya başlamıştır. Senin vasfın kitabını yazarken yazıcı oğlu, yanar canı eder ahı, elinde tutuşur evrak. Beyitleriyle ve eserin ilk nüshasında bu beytin bulunduğu sayfa üzerindeki yanık izleriyle desteklenen bu rivayet halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Türk edebiyatında özellikle tasavvufi edebiyat vadesinde çokça kullanılan devriye tekniğiyle kaleme alınan eserde aklın yaratılışından insanın yaratılıp yeryüzüne inişine, diğer peygamberlerin hayatından Hazreti Peygamber'in ve âlu ashabının yaşantısına ve kıyamet alametlerinden kıyamete kadar dünyanın ve insanın başından geçen ve geçecek olan her şey belli bir düzen çerçevesinde ele alınmıştır. Elbette ki kitabın konusu gereği Hazreti Peygamber'in yaşantısı diğer bahislere göre daha geniş bir yer teşkil etmektedir.
1: Anadolu İrfanı.
0: Muhammediye'de Hazreti Peygamber sadece zahiri yönleriyle değil, batıni güzellikleriyle de anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, mücadelesi ve çektiği sıkıntıların yanı sıra yüce ahlakı ve mucizeleri de geniş bir biçimde ele alınmış ve özellikle de bu bahislerde coşkulu ve dokunaklı bir anlatım öne çıkmıştır. Hazreti Peygamber'i övmek için yazdığı bir kasidenin şu beyitlerinde Yazıcıoğlu ne kadar güzel, akıcı ve duyguludur. Eğer Rum'un revanında görürsem ben Dilara'yı, revanına revani de Semerkand'ı Buhara'yı. Dilara'dır tutan Hürrem, gözüm gönlüm cihanını ve illa nite bulaydı Dilara'yı, Dilara'yı. Gelir derler Dilara'mı, gider derler Dilara'mı, şu dem bulur Dilara'mı ki ben bulam Dilara'yı. Senin hüsnün hayalinin çü düştü aleme aksi, sabah nakkaşı renkamiz edip yazdı Hezara'yı. Çü gördü yazıcı oğlu ki sensin aşıkı maşuk, bir külli sende mahvoldu kodu tedbir ile rayı. İnsan beyitlerdeki lügatlerin manasını tamamen anlayamasa bile bir aşk ve heyecanın lemasını ruhunda müşahede etmektedir. Bu değerli eserin anlaşılmasını teshil için İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ferahür Ruh adlı iki ciltlik çok kıymetli ve Türkçe bir şerh yazmıştır. Ferahür Ruh, Muhammediye'nin içinde geçen muğlak kelimelerin izahını ve tasavvufi tabirlerin teşrihini yapmaktadır. Anadolu insanını aynı şemsiye altında toplayan ve dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün bir İslam milletine seslenen nadide eserlerden biri de Süleyman Çelebi'nin Muhammediye'ye rakip kabul edilen eseri Vesiletün Necat adlı eseri, yani Mevlid'dir. Mevlid, Süleyman Çelebi'nin rüyası, sadaka-i cariyesidir. Yıllar yılı okuna gelmiştir Mevlid, hala okunmaktadır. Anadolu halkı Mevlid'e o kadar değer vermiştir ki, ölülerinin arkasından bile okumuş, okutmuştur. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber diyerek, ölümü güzel görmeyi ve göçen kişinin Allah Resulü ile ebedi alemde buluşacağını kalanlara müjdeleme ve yüreklerine su serpme vesilesi saymışlardır Mevlid okumalarını. Anadolu halkının bu güzel buluşuysa, bu hikmete erişemeyenler tarafından ölünün arkasından Mevlid mi okunur diye itiraza bile sebep olmuştur. Mevlid halk nezdinde o kadar tutulmuş ve rağbet görmüştür ki adeta şerh edilircesine, ona haşiyeler düşülürcesine Mevlid'le bağlantılı yeni eserler ortaya konmuş ve bu eserler Mevlidlerin sonuna eklenmiştir. Vefat-ı Fatıma Tüzzehra, Hikayeyi Geyik, Hikayeyi Güvercin, Hikayeyi Deve bu eserlerden bazılarıdır. Bütün bunlar şüphesiz peygamber sevgisinin ürünü ve tezahürüdür. Anadolu insanının Resulü şiir diliyle, kafiyeli diziliş ve manzum ifadelerle anması da ayrı bir durumdur. Çünkü şiir insan kalbi ve duyguları üzerinde tesir halk eder, işiteni iki misli etkiler. Anadolu insanının dimağı, şiir dilinin musikisindeki lezzete asırlardır aşinadır. Öyle ki Anadolu halkı çok uzakta olsa da Hazreti Peygamber'e ve onun kabrinin bulunduğu Medine şehri arasında bir sevgi köprüsü kurmayı başarmıştır. Öyle ki ona esen rüzgarlar, akan sularla selam, hasret, tazim ve sevgilerini göndermişlerdir. Şu şiir bunu ne güzel dile getirmiştir. Ey Bağdı Sabah, uğrarsa yolun semti haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Fuzuli de Su Kasidesi'nde Fırat ve Dicle'nin aktığı istikameti peygamberin istikameti olarak değerlendirerek bu iki nehrin başlarını taştan taşa vurup o yana doğru zorla da olsa yol almalarını peygambere ulaşmanın çırpınışları olarak değerlendirmektedir. Ravza-i Kuyuna her dem durmayıp eyler güzar. Aşık olmuş galiba, ol servi hoş reftare su. Haki payine yetem der ömrlerdir muttasıl. Başını taştan taşa urur gezer avare su. Belki insanımızın Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerine riayetinde kusuru bulunur. Ama Allah ve Resulünü sevmekte kimse üstüne zerre kadar halel getirmemiştir.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sabitsin. Halini alamadıkça sabit olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyor. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, o akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır bu ne? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize burada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde

0: halindedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Akari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım.

İlim adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Kara, Sırat-ı Mustakim'le Resulullah'ın yoluna nasıl ulaşılır konusunu anlatıyor.

0: Efendim, öncelikle inşallah bu Mevlid kandilimiz hepimiz hakkında hayırlı işlere, güzel işlere, güzel başlangıçlara vesile olur. Duasıyla başlayalım. Sırat-ı müstakim hakkında çok şey söylenebilir şüphesiz. Allah yolu, Allah'a giden yol, İslam'ın yolu, Kur'an'ın yolu gibi birçok terimle karşılanabilir. Ama müsaadenizle bendeniz sizin dikkatinize hepimizin ezbere bildiği Fatiha suresindeki ayeti kerime ile ilgili birkaç cümle arz etmek isterim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in şu anda elimizde olan okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, açılış suresi Fatiha suresidir. Hepimizin namazlarımızda defalarca okuduğumuz bu surede Allah Teala bize ilk defa bir dua öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bize öğrettiği ilk dua dolayısıyla bu. İhdinas sıratal müstakim. Bu duanın Türkçesi şu efendim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime yönelt. Allah'ım bizi doğru yola yönlendir. Doğru yola ilet. Doğru yola hidayet et gibi tercüme ediyoruz bu ifadeyi. Ve bu sırat-ı müstakim ifadesinden sonra Allah Teala bu kelimeyi açıklıyor. Bu kelimeyi şerh ediyor adeta. Yani ihtinas sıratal müstakim iki nokta üst üste sıratal lezine namte aleyhim buyuruyor. Yani sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim senin nimet verdiklerinin yoludur. Allah bize bu duayla birlikte sırat-ı müstakimin de kimin yolu olduğunu, kimlerin rehberliğiyle bu yolu bulabileceğimizi de öğretmiş oluyor. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Yani senin nimet verdiklerinin yoluna. Burada bir soru daha sorabiliriz. Allah'ın nimet verdikleri kimlerdir? Çoğul bir kelime bu. Allah'ın nimet verdiği değil, Allah'ın nimet verdikleri ifadesi. Allah'ın nimet verdiğinin yolu deseydi, bunu muhtemelen Hazreti Peygamber'in yolu olarak alacaktık, alabilecektik. Fakat burada çoğul var. Allah'ın nimet verdikleri var. Soru şu efendim, kim bu Allah'ın nimet verdikleri insanlar? Bu sorumuza da Allah Teala başka bir surenin başka bir ayetinde çok açık net cevap veriyor adeta. Ve bu ayette Allah'ın nimet verdikleri insanları dört grup olarak bize öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın nimet verdiği insanlar dört grup. Bir, peygamberler. İki, sadık ve samimi olan müminler. Üçüncüsü, şahit olan veya şehit olan müminler. İki anlamada geliyor bu kelime. Hakikate şahit olan veya hayatını hakikat için ortaya koyan insanlar. Üçüncü grup, nimetle iç içe olan, Allah'ın nimet verdiği insanlar. Ve nihayet dördüncü grup, salih insanlar. Allah'ın nimet verdiği insanlar bunlar. Bu dört grup insan. Bunlara bendeniz Kur'an-ı Kerim'in aktabı erbası diyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de adeta zikredilen dört kutup, dört büyük insan grubu. Şüphesiz bu insan gruplarının birincisi peygamberler. Tabii ki peygamberler kategori üstü. Ama diğer üç grup insan bizim her an görebileceğimiz, her an izleyebileceğimiz şahsiyetlerdir. Ve bunlar peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin yolundan giden insanlardır. Sırat-ı müstakimde olan insanlardır. Dolayısıyla sırat-ı müstakimi arayan insan bu üç grup insanı resimde arayıp bulacak. Ve onlarla Resulullah'ın yoluna ulaşacak. Resulullah'ın yolu da insanı Allah Teala'nın rızasına kavuşturacak. Dolayısıyla bu Üç grup insan çok mühim, sadık ve samimi olanlar. Dini hayatı en üst seviyede aşkla, şevkle yaşayanlar. Hazreti Ebubekir Sıddık gibi olanlar, bir başka ifadeyle. Ve diğerleri şehit olanlar, bu yola başını koyanlar veyahut bu hakikatin uğruna hayatını ortaya koyan büyük şahsiyetler ve nihayet salih insanlar. Salih kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır ve bu da en üst seviyeyi anlatır. Allah'ın en üst noktada olan kulları. Salih insanların peşine düşmek gerekiyor. Salih kelimesini pekala Evliyaullah anlamında da kullanabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de yine bu Evliyaullah terimi geçiyor. Bunlar Allah'ın salih kullarıdır ve Allah'ın salih kullarının, Evliyaullah'ın, şehitlerin, şahitlerin, sadıkların, sıddıkların ve nihayet peygamberlerin peşine düşenler sırat-ı müstakimle tanışabilir. Sırat-ı müstakime ulaşanlar, bu doğru yola ulaşanların ise ulaşacakları makam Allah rızasıdır. Kur'an'daki ifadesiyle Allah'ın razı olduğu ve Allah'tan razı olan bir kul. Hedef budur. Mümine gösterilen hedef budur. İbadetlerimizin de kulluğumuzun da hedefi budur. Mübarek gün ve gecelerin bu şuurla değerlendirilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günleri, önümüzdeki kandilleri bu şuurla değerlendiririz ve sırat-ı müstakimi bulan mübarek insanlar kafilesine katılırız efendim.
1: İlim adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Kara, Sırat-ı Müstakim'le Resulullah'ın yoluna nasıl ulaşılır konusunu anlattı.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe validemizden

0: Peygamber Efendimizin ahlak-ı şerifesi Kur'an'dı. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'di. Nasıldı Peygamber Efendimizin huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı. Kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe ve Validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli, tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayanı. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın. Her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 92 ila 120. ayetleri dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli kitap, artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar, sonra küfre, kâfirliğe döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre, kâfirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabilelerdiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam'la o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Ey Müslümanlar! O dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar, eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar, Yahudiler, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç, üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksızlık yaparak peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan

0: gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah, takva sahiplerini, emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O, küfre sapan, inkar edenlere gelince, onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kinse daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar, sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm, de ki öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Size bir iyilik dokunursa onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük, sıkıntı dokunursa onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 92 ila 120. ayetleri dinledin.

Kur'an ve sünnet bütünlüğü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan aldığı vahyi yalnızca insanlara aktarmakla kalmamış, aynı zamanda onları açıklamış ve kendi hayatında da tatbik ederek müşahhas örnekler haline getirmiştir. Bu nedenle ona yaşayan Kur'an da denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'le hadis-i şerifler etle tırnak, bedenle can gibidir. Bugün Hristiyanlığın muharref bir din olmasının başlıca sebebi peygamberlerini devreden çıkarmalarındandır. Hasan İbni Atiye radıyallahu anh aynı konuda şu açıklamayı yapmıştır. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı getirdiği ve öğrettiği gibi sünneti de öylece getirir ve öğretirdi. Kur'an ve hadis, daha geniş ifadesiyle sünnet, Allah Celle Celaluhu tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş birer vahiy olmak bakımından aynıdırlar. Kur'an, hadisin aksine anlam ve lafız yönünden bir benzerinin meydana getirilmezliği, icaz ve levh-i mahfuzda yazıyla tespit edildiği için ne Cibril aleyhisselamın ve ne de Hazreti Peygamber'in üzerinde hiçbir tasarrufları bulunmaması noktasında hadisten ayrılır. Sünnetin en yoğun şekilde icra ettiği görev kitabı açıklamaktır. Bu sebeple sünnet kitabın açıklayıcısıdır denilmiş ve kitapla sünnet arasındaki ilişki de açıklanan açıklayan olarak belirtilmiştir. Son ilahi vahiy Kur'an-ı Kerim'le onun ilk muhatabı, uygulayıcısı, tebliğcisi olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında ayrılmaz bir birliktelik söz konusudur. İslam dinine inananlar da ilk günden beri Kur'an ve sünnet arasında böyle bir iç içelik ilişkisi olduğu esasına göre bu iki asıl kaynağımızla hemhal olmuşlardır. Bu farkında oluş, İslam toplumlarının her köşesinde, her seviyeden mümin açısından böyledir. İlahi vahyin ilk muhatabı sevgili Peygamberimizin daha hayatta olduğu zamandan başlamak üzere, günümüze kadar bu ayrılmaz birlikteliği hem davranış hem de ilmi eserler olarak ortaya koyan pek çok örnek vardır. Peygamber Efendimiz ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bu ayrılmaz ilişkiyi ortaya koyan en önemli husus, inancın delili olan kelime-i şehadetin iki unsurundan birinin sevgili Peygamberimizin peygamberliğine inanmak olmasıdır. Bu sebepledir ki kelime-i şehadet için iki şehadet, şehadeteyn ifadesi kullanılmıştır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de gerek kendisine gerekse getirdiği vahye inanmanın hemen ardından istenilen husus peygambere itaattir. Kur'an'da ifade edilen ibadet Allah'ın şanını yüceltmek, onun kudreti karşısında aciziyetimizin itirafı olmak üzere ona iltica etmektir. İtaatsa Allah'ın emirlerine uymak yanında bu emredilenler arasında yer alan Resul'e itaat etme emrini de içine alır. Dolayısıyla iman itaati, itaat de Kur'an ve sünnete aralarında fark gözetmeksizin uymayı zorunlu kılar.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla ilgili bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum zamanı ne zamandı? Alimlerin incelemelerine göre 571 miladi senesinin Nisan ayının 20'sinde teşrif etmişler, doğmuşlar. Alimleri nura gark etmişler Peygamber Efendimiz Hazretleri doğumu o zaman. Bu tabii o zaman hicretten 53 yıl kadar önce oluyor. Kameri takvime göre de demek ki hicretten önce 53 yılında doğmuş oluyor. Rebiül evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan, pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha doğru seher vaktinde doğmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii yalnız o zaman Nisan ayıymış. Kameri sene şemsi seneden, miladi sene şemsi sene cinsindendir. Eksiktir 11 gün kadar, 10 küsür gün kadar. 354 küsür gündür. Tabii eksik olunca her sene 10 gün, 11 gün eksik olduğu için gittikçe bir farklılaşma meydana geliyor. Bunun bir güzel tarafı Ramazanlar, bayramlar, böyle kutlamalar bize göre senenin her gününe, yani şemsi şimdi kullandığımız takvime göre senenin her gününe geçiyor. Her sene bir başka ayda bir başka güne gelmiş oluyor. Bütün günler, senenin bütün günleri mübarekleşmiş, şereflenmiş oluyor bir bakıma. O da bir güzel şey. Bir bahar gününde doğmuş. O zaman tabii bu yazlar, kışlar da izafi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi Mükerreme'de doğdu. Kabri Şerife'de, Medine'yi Münevvere'de doğdu.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu akşam Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi, İslam kültüründe

0: Özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyaya teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular, gönülde, dimağda yerleşsin. Peygamber Efendimiz'e daha bir şekle bağlanılsın. Sünnet-i Seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara taç, yaşamımıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca Akra'da gün boyunca Mevlid özel programları yayında olacak. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Mevlid özel programlarına akra.media adresinden ulaşabilirsiniz. Akra.media sosyal medya hesaplarımızda bugün paylaşılan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın anlatımıyla hazırlanan özel videoda son peygamber, son resul vurgusu yapılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam inancındaki evrenselliği ve Peygamber Efendimizin kıyamete kadar devam eden rehberliği ele alınıyor. Hocamız hitabında şöyle sesleniyor:
1: kıyamete kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacaklar. Çünkü hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur Resul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş.
0: 8 milyar salavat kampanyası 12 milyar salavatla tamamlandı. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya dahil olan katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydetti. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. 8 milyar salavat organizasyon ekibinden Dilek İnan şu açıklamalarda bulundu:
2: tabii ki proje bir yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davet anlamına geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kolaylıkla katılabildiği projede insanlar okudukları salavatları sistemimize kaydediyor ve böylece dünya çapında ortak bir manevi iyilik halkası oluşuyor. Dilimiz, ırkımız, coğrafyamız farklı olsa da salavatın birleştirici gücüyle ile milyonlarca insan aynı duada buluşmuş oluyor. Burada hedefimiz yıl boyunca süren bir çalışma bu ve Mevlid Kandili'ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca

0: yaratmayı. Burada hedef sadece belirli bir sayıda salavat okumak değil. Tabii ki bu da bir hedefimiz. 8 milyar insan adına 8 milyar salavata ulaşmak. Bu sayı vesilesiyle hedefimiz insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı aslında günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz var şimdi de. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle: Peygamber Efendimiz Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevvel'e 12 Rebiülevvel'e bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili canlı bir tarzda camilerde, evlerde ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur'da Mevlid-i Nebi coşkusu Hayır Çarşısı ile birleşti. Singapur'un en eski medresesi Madrasa Al-Sagof El-Arabiyah'ta düzenlenen Mini Pasar Amal Hayır Çarşısı, Mevlid-i Nebi etkinlikleriyle birlikte gerçekleştirildi. Gün boyu süren programa binlerce kişi katıldı. Medrese öğrencileri ve gönüllüler tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel yemeklerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik çeşitli atölyeler, yarışmalar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelir, Singapur'da İslami eğitimin sürdürülmesi amacıyla bağışlandı. Akşam saatlerinde ise 50 öğrencinin katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid Ziyaüllami, Merhaba Kasidesi, toplu Kur'an tilaveti, sohbet ve dualarla program tamamlandı. 1912 yılında kurulan ve bugün Singapur'un kültürel miras yapılarından biri olarak korunan medrese, Kur'an ve Arapça eğitiminin yanı sıra çağdaş eğitim faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin duygularına hitap eden peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk ve gençlerin eğitiminde onların yaşını, anlayış seviyesini, psikolojik durumunu ve karakter özelliklerine dikkate alan bir yöntem izlemiştir. Gençlerin duygularına hitap eden, onları utandırmayan, yumuşak ve müsamahalı davranan Allah Resulü zaman zaman soru sorarak da dikkatlerini çekmiş ve düşünmelerini sağlamıştır. Peygamber Efendimiz farklı insanların aynı sorusuna içinde bulunduğu şartları gözeterek farklı cevaplar verebilmiştir. En faziletli amel hangisidir sorusuna kimi zaman vaktinde kılınan namaz, kimi zamansa Allah'a iman ve Allah yolunda cihat cevabını vermesi, eğitimde muhatabın durumunu gözettiğini göstermektedir. Gençlerin kabiliyetlerini de destekleyen Allah Resulü, Abdullah bin Abbas için Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret diye dua etmiş, genç Ebu Musa el-Eşari'nin güzel sesini överek onun gönlünü kazanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca hata yapanları azarlamak ve utandırmak yerine yanlışlarını uygun bir dille düzeltmiştir. Muaviye bin Hakem'in namaz sırasında konuşması üzerine onu kırmadan doğruyu öğretmesi bu yaklaşımın dikkat çekici örneklerinden biridir. Allah Resulü'nün gençlere yönelik eğitiminde yumuşaklık ve sabır da önemli bir yer tutmuştur. 10 yıl boyunca kendisine hizmet eden Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in kendisine bir defa bile öf demediğini, yaptığı bir işten dolayı onu azarlamadığını ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de "Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın kuşkusuz etrafından dağılıp giderlerdi" buyrularak bu eğitim anlayışına dikkat çekmiştir. Hazreti Peygamber gençlerin dikkatini çekmek ve onları düşünmeye sevk etmek için soru yöntemini de kullanmıştır. Böylece yalnızca bilgi aktarmakla kalmamış, gençlerin düşünerek ve kendi iradeleriyle doğruya ulaşmalarına imkan sağlamıştır. Peygamberi eğitim anlayışında önemli olanın yalnız

0: sadece ne öğretileceği değil, nasıl öğretileceği de görülüyor. Gençleri dışlamadan, baskı altına almadan ve gönülleri kırmadan eğiten Hazreti Peygamber, onların güvenini kazanmış ve onları toplumun önemli şahsiyetleri haline getirmiştir. Bu yaklaşım günümüzde gençleri anlamak, eğitmek ve topluma kazandırmak açısından da önemli bir örneklik taşıyor. Haberimizin detaylarına ve devamına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Türkiye, Afrika kökenli tropikal sıcak hava dalgasının etkisi altında. Profesör Doktor Murat Türkeş, cuma gününden itibaren etkili olan sıcak hava dalgasının Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Karadeniz havzası ile Türkiye'nin büyük bölümünde 27 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Türkeş, bu süreçte Ege bölgesi dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Türkeş, Türkiye'nin bu yıl Batı Avrupa'da görülen ard arda sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıkların aynı ölçüde yaşanmadığına dikkat çekti. Meteorolojinin son değerlendirmesine göre Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Profesör Doktor Türkeş, sıcak hava dalgasının orman yangınları açısından da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kuvvetli sıcakların ve Poyraz'ın etkili olduğu günlerde yangın riskinin arttığına işaret eden Türkeş, son sıcak hava dalgasının etkisi sona erene kadar orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Sıcaklıkların yüksek seyredeceği bu günlerde özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, yeterli sıvı tüketilmesi ve ormanlık alanlarda yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarıyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara'da İstanbul 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir 39, Denizli ve Muğla 40 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 33, Eskişehir 34, Nevşehir 30 derece. Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce ve Sinop 32 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon 29, Samsun 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Mardin 36 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 41, Medine sıcak 46, Lefkoşa az bulutlu 31, Saraybosna az bulutlu 26, Üsküp sıcak 36, Sidney hafif sağanak yağışlı 21, Londra parçalı bulutlu 23, Madrid parçalı bulutlu 29 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometreleri arasında, Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeniçağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8, Kayseri Niğde Yolu'nun 31 ila 36, Adana Osmaniye Yolu'nun 12 ila 13. kilometrelerinde, Bozüyük Bilecik Mekeci Yolu'nun 2 ila 4, Malatya Kayseri Yolu'nun 8 ila 11, Çankırı Ankara Yolu'nun 4 ila 5, Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.08, 1 avro 56.11, altının gramı 7.162 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.10'da Profesör Doktor Nihal Şahin Utku'nun konuk olduğu Evdeki Huzur programında Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine sohbet ediliyor. 16.20'de söz ola Mevlid Kandili Özel. Programımızda Mevlid Kandili Özel'inde Peygamberimizin sünnetini anlamak ve yaşamak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. 19'da Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e dair vasıfları anlatıyor. Saat 22'de Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Profesör Doktor Saadettin Ökten'in konuk olduğu programda bir medeni

0: niyet yorumu olarak mevlid üzerine konuşuluyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyoruz.
1: Oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk söz, ilk kelam, ilk müjde. 40 yıllık hayatına gelmiş gelecek en büyük güzellik. Oku, anla ve anlat. Sen olmasaydın kainat tecelli etmezdi sonsuzluk güzergahında. Sen olmasaydın atan Adem'in eşya bilgisi ummanda yitik bir hazine. Ve sen olmasaydın büyük bir boşluk, karanlık ve debdebe. Heyhat, sen olmasaydın ne öğrenebilirdik ne de yaşayabilir. Ve sen 63 yıllık sonsuzluk, alemlere rahmet, dünyaya rehber, ahirette şefkat. Yaşa, öğret, yaşat. Ey sevgili, en sevgili, dünya sürgününde alemleri öğreten, yol gösteren eşsiz rehber.
2: Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
3: Bildiğimiz gibi ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda peygamberdir. Allah-u Teala insanlara doğru yolu göstermek, insanlara yaşama kılavuzu olmak üzere kutsal kitaplar göndermiştir. Ancak bu kutsal kitaplarda her şey anlatılamazdı veya bu kutsal kitapların hayata geçişinde sorunlar olabilirdi. Bu sebeple peygamberleri de örnek insan olarak bu anlatılanları, yazılanları göstermek üzere görevlendirilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizlere örnek olarak gönderilmiştir. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e yaşayan Kur'an diyoruz veya Hazreti Ayşe'ye soruyorlar, Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı deyince, siz Kur'an okumuyor musunuz diyor ve onun yaşadıklarının Kur'an olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman ben nasıl yaşayayım, neyi yapayım, neyi yapmayayım diyorsa Hazreti Peygamber'e bakıyor. Efendim, sevginin tanımına baktığımız zaman bir kişi veya nesneye ilgi ve bağlılığa yönelten duygu diye tanımlayabiliyoruz. Demek ki buradaki anahtar kavram ilgi ve bağlılık. Eğer ben bir şeyi seviyorsam ona ilgi gösteririm, ona bağlı kalırım. Şimdi sevgiyi gerçekten açıklamakta yarar var. Çünkü sevgiler de karışmaya başladı. İnsanların hoşa gitme hallerine sevgi demeye başladı. Hoşa gitme sevgi değildir. Örneğin bir resim görürüz, beğeniriz, hoşumuza gider. Bir elbise görürüz, hoşumuza gider. Ama o seviyoruz anlamına gelmez. Bir çiçek görürüz, bir güzel söz duyarız, bir film görürüz, beğeniriz ama bu sevgi değildir. Sevgi bunun üzerinde bir şeydir. Sevgi nedir? İlgili olmak ve bağlı olmak. Sevgi dediğimiz şey, evet, soyut bir kavramdır ama sevgiyi ortaya çıkaran, sevgiyi gösteren bir takım davranışlar vardır. Hazreti Peygamber'e bu açıdan baktığımız zaman, Hazreti Peygamber çocukları severdi, hanımını severdi diyoruz. Bir hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Bir erkek hanımına, hanım da kocasına sevgiyle baktıklarında Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının ellerini tutarsa her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülür gider buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi demek ki sevgide bir karşılıklı bakış var. İşte bu samimi bakışı Hazreti

0: peygamber teşvik ediyor ve günahlarının döküleceğini söylüyor. Şimdi demek ki sevginin ifadesi sevgi merhametli bir şekilde bakmak. Ne yapacağız? Bunu somutlaştıralım. Çocuğumuzu karşımıza alıp gözlerinin içine bakarak konuşacağız. Hazreti Peygamber'in veya karı koca birbirisiyle konuşurken gözlerinin içine bakarak konuşacak. İşte bunu kim söylüyor? Hazreti Peygamber'in örneğinden gösteriyoruz. Şimdi sevginin bir şeyi de dokunmaktır. Şimdi dikkat ederseniz çocuklar mesela gelir yapışırlar. Dolayısıyla sevginin ifadelerinden bir tanesi de dokunmaktır. Buradaki tabi aileden, mahremden bahsediyoruz. Karı kocanın el ele tutuşmasının günahlarına vesile olduğunu biz Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de buna yönelik ayetler olduğunu görüyoruz. Örneğin Bakara suresi 187. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey müminler, eşleriniz sizin için, siz de eşleriniz için bir elbise gibidir. Nedir elbise? Çok yakınsınızdır. Olumsuz çevre şartlarından, kötülüklerden, günahlardan birbirinizi korursunuz. Ayıpları örtersiniz ve güzelleştirmenize yardımcı olursunuz şeklinde ayet-i kerimeyi görüyoruz. Yine Rum suresi 21. ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kaynaşmanız, sükun bulup durulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır. Demek ki burada sükun bulmak, kaynaşmak için sevgi ve merhamet var etmesi Cenab-ı Allah'ın delillerinden sayılıyor. Yani ailede eşler birbirinde bunları bulacak, sevgiyi ve merhameti bulacak. Peki bu sevgiyi göstermenin yolları nelerdir? Çölde yaşayan Bedevilerden bir grup insan Hazreti Peygamber'e gelmişlerdi. Orada Hazreti Peygamber'in çocukla öptüğünü görünce siz çocukları öpüyor musunuz diye sordular. Efendimiz de evet diye buyurunca şaşırdılar. Biz hiç böyle bir şey yapmayız deyince Resulullah şu anlamlı cümleyi söyledi. Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp atmışsa ben ne yapabilirim ki? Dolayısıyla bu tür örneklerden anlıyoruz ki sevginin ifade edilmesi gerekir. Yine Hazreti Peygamber'in yanında sahabilerden birisi şöyle dedi Peygamber Efendimiz'e, ben falan kişiyi seviyorum dedi. Peki ona sevdiğini söyledin mi? Hayır deyince git ona sevdiğini söyle dedi. O da onun üzerine Allah için ben seni seviyorum dedi.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Şimdi sevginin ifade edilmesi sevgiyi, aradaki sevgiyi artırır. Toplumumuzda bu sevgiyi ifade etmede sorun var. Özellikle aile içinde hanımlar bu sevgi ifadelerini çok önemsiyorlar. Sevildiklerini kulaklarıyla duymak istiyorlar. Onun için bunu ifade etmek lazım. Peygamberimizden yine öğreniyoruz ki sevdiğinize sevginizi ifade edin. Bu aranızdaki sevgiyi, muhabbeti artırır. Özellikle erkeklere şunu söylüyoruz. Ara sıra da olsa hanımınıza sevdiğinizi ifade edin. Ve yine bir hadis-i şeriften yola çıkarak bir başka maddeyi de açıklayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki musafaha ediniz, yani tokalaşınız. Böylece kalplerinizdeki kin gider. Hediyeleşiniz ki birbirinize karşı muhabbet hasıl olsun ve aradaki düşmanlık sona ersin. Sevgiyi ifade etmenin yollarından bir tanesi de hediye vermektir. Önemli olan hediyede büyüklük küçüklük değildir, hatırlamaktır. Seven insan sevdiği insana yardımcı olur. Şimdi ben seni seviyorum ama senin sıkıntılarını paylaşmıyorum. Böyle bir sevgi olamaz. Dolayısıyla seven insan karşısındaki, yani karı kocanın birbirinin sıkıntılarını paylaşması gerekiyor. Sıkıntılar nedir? Bir, konuşmakla halledilebilecek sıkıntılar. İkincisi, iş davranış olarak ortaya çıkan sıkıntılar olabilir. Burada işte yine Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman şu rivayetleri görürüz kitaplarda. Peygamberimiz elbiselerini yamar, evi süpürür, keçileri sağar, çarşıdan alışveriş yapar, ayakkabılarını ve delik su kaplarını tamir ederdi. Develeri bağlar, onların yemlerini verirdi. Ev işlerine yardım ederdi. Arkadaşlarının da bu konuda kendisini örnek almalarını isterdi. Bu bir peygamberin sünnetidir. Şimdi diğer sıkıntıları paylaşma ise günlük sorunları paylaşma. Burada tabii kadın ve erkek arasında farklılıklar var. Erkek konuşmak istemez, içine kapanıp kalmak ister ama kadın konuşmak, paylaşmak ister. Gözünün içine bakarak el ele böyle samimi bir şey içerisinde 5-10 dakikada olsa onun günlük konuşmalarını, sıkıntılarını dinlemek gerekiyor. Bunu yaparken de tabii paylaşmak amaçlanmalı. Eğer hanım daha anlatmadan ben sana demedim mi diye cümleye başlarsanız burada sorun başlıyor. Halbuki kadın size sadece onu paylaşmaya anlatıyor. Akıl verilsin diye anlatmıyor. Biz erkekler bunu çok yapmıyoruz. O anlamda tavsiye ediyoruz. Demek ki sevginin ifade yolları var. Bunlardan bir tanesi de yardımcı olmak, paylaşmak. Seven insan bağlı olur. Ama bu bağlı olmak aşırı olmamak üzere, yani nasıl diyelim, onu düşünmek, onun sorunlarıyla ilgilenmek, evin dışında bazı şeyler aramamak. Daha açık konuşursak evde olması gereken şeyleri dışarıda aramamak. Sevgi dediğimiz şey evde olmalı. Erkek veya hanım sevgiyi dışarıda aramamalıdır. Evde olması gereken şeyleri, mutluluğu evde bulmalı. Hazreti Peygamber'in aile içindeki davranışlarından bahsediyorduk. Hazreti Peygamber zaman zaman eşi ve çocuklarıyla istişare etmiştir. Rivayetlerden anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in mesela bir takım ev işlerinde aile bireyleriyle istişare ettiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber evin içerisinde şakalaşırdı. Hazreti Peygamber'in işte meşhur şakaları vardır. Bir defasında yaşlı bir hanım gelip Peygamberimize cennete girmesi için dua etmesini istemiştir. Peygamberimiz hiçbir yaşlı kadın cennete gidemeyecektir buyurmuştur. Bunun üzerine hanım ağlamaya başlayınca Hazreti Peygamber gülümseyerek cennete girecek herkesin 30 yaşında olacağını söyleyerek gönlünü almıştır. Yine Hazreti Peygamber çocuklar arasında ayrım yapmamıştır. Maalesef toplumumuzda bir şekilde zaman zaman bu ayrım yapıldığını görüyoruz. İşte kız erkek ayrımı yapılıyor, büyük küçük ayrımı yapılıyor, itaatkar ve işte itaatkar olmayan gibi ayrımlar yapılıyor. Halbuki bu konuda kız erkek ayrımı yapılmaması özellikle vurgulanıyor. Hazreti Peygamber'in yanında büyüyen Zeyd, Hazreti Peygamber'le ilgili çok rivayetler anlatmıştır. Ve o yanında yetiştiği insan onunla ilgili hiçbir şey yapmamış ve kendisi köle olarak satılıp gelindiği için anne babası gelip almak istedikleri zaman Hazreti Peygamber onu serbest bırakmıştır. Yani isterse benim yanımda kalıp isterse sizinle dönebilir dediği zaman Hazreti Zeyd Hazreti Peygamber'in yanını tercih etmiştir. Bundan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber öyle güzel bir ortam oluşturmuş ve Hazreti Zeyd kendi öz anne babasının yerine Hazreti Peygamber'in evini tercih etmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklarını takip ederdi. Hazreti Fatıma evlenmiş olmasına rağmen gidip sabah namazında gidip onu namaza kaldırdığına dair rivayetler var. Dolayısıyla bir baba olarak çocuklarıyla sorumluluğu demek ki hiçbir zaman bitmiyor. Bu karşı tarafı rahatsız etmemek üzere her zaman takip edip iyilikle, güzellikle onun iyi davranışlar yapmasına, güzel davranışlar yapmasına vesile olmak gerekir şeklinde anlamak daha uygundur diye düşünüyorum.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i

0: niyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lahafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: Fallahu hayrun hafizun ve huve erhamur rahimin.
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse, onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: مستقيم.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu akşam Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyaya teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostu.

0: dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça selatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular gönülde, dimağda yerleşsin. Peygamber Efendimiz'e daha bir şekle bağlanılsın. Sünnet-i Seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara taç, yaşamamıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca Akra'da gün boyunca Mevlid özel programları yayında olacak. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Mevlid özel programlarına akra.media adresinden ulaşabilirsiniz. Akra.media sosyal medya hesaplarımızda bugün paylaşılan hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın anlatımıyla hazırlanan özel videoda son peygamber, son resul vurgusu yapılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam inancındaki evrenselliği ve Peygamber Efendimizin kıyamete kadar devam eden rehberliği ele alınıyor. Hocamız hitabında şöyle sesleniyor:
1: kıyamete kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacaklar. Çünkü hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur Resul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş.
0: 8 milyar salavat kampanyası 12 milyar salavatla tamamlandı. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya dahil olan katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydetti. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. 8 milyar salavat organizasyon ekibinden Dilek İnan şu açıklamalarda bulundu:
2: tabii ki proje bir yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davet anlamına geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kolaylıkla katılabildiği projede insanlar okudukları salavatları sistemimize kaydediyor ve böylece dünya çapında ortak bir manevi iyilik halkası oluşuyor. Dilimiz, ırkımız, coğrafyamız farklı olsa da salavatın birleştirici gücüyle milyonlarca insan aynı duada buluşmuş oluyor. Burada hedefimiz yıl boyunca süren bir çalışma bu ve Mevlid Kandili'ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca, yani 8 milyar insan sayısınca salatü selam göndermeyi hedefliyoruz. Ve böylece bu uluslararası bir gönüllülük hareketine dönüşmüş oluyor. Bu sayı yalnızca bir rakam değil, ümmet olma bilincini, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgiyi ve iyilikte buluşmayı da simgeliyor. Yaratıcımız tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen, yaşam tarzı ile kainatı ihya eden son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmeyi, bu farkındalığı gündemde tutmayı ve yaygınlaştırmayı da istiyoruz. Aynı zamanda salavatın Peygamber Efendimiz ile aramızda kesintisiz gönül bağı kuran bir iletişim vesilesi olduğunu hatırlat.

0: olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevvel'i 12 Rebiülevvel'e bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili canlı bir tarzda camilerde, evlerde ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.10'da Profesör Doktor Nihal Şahin Utku'nun konuk olduğu Evdeki Huzur programında Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine sohbet ediliyor. 16.20'de Söz Ola Mevlid Kandili Özel. Programımızda Mevlid Kandili özelinde Peygamberimizin sünnetini anlamak ve yaşamak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. 19'da Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e dair vasıfları anlatıyor. Saat 22'de Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Profesör Doktor Saadettin Ökten'in konuk olduğu programda bir medeniyet yorumu olarak Mevlid üzerine konuşuluyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Gel, dünya mundar kafes. Gel, gırtlakta son nefes. Gel, arşı arayan ses, onun ümmetinden ol. Necip Fazıl Kısakürek'in bu dörtlüğüyle açtı programımızı değerli dinleyenler. Arşı arayan seslere bir kez daha selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tüm insanlığa verdiği mesajları okumak ve anlamak gayretindeyiz. Ancak Efendimiz'i anladığımız ölçüde kalplerimiz mutmain olacak, evlerimiz huzur bulacak ve selamet kapılarını aralamış olacağız inşallah. Bugün stüdyoda misafirimiz değerli dinleyenler İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Nihal Şahin Utku. Sayın hocam öncelikle evdeki huzura hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Evet Nihal hocam, bugün istedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biraz daha anlama çabasında olalım. Zira tanıdığımızı anlarız ve anladığımız kadar da yakınlık kurabiliriz, ünsiyet kurabiliriz. Bunun için öncelikle isterseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünya tarihindeki yerine öncelikle bakalım. Zira biliyoruz ki alemlere rahmet olarak gönderildi. İnsanlığı doğru yola erdirmek için gönderildi.
2: Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Biz Müslümanlar olarak yıllardır Allah Resulü'nü sadece Müslümanların peygamberiymiş gibi hep değerlendirdik. Oysa hiç unutmamak gerekiyor ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın insanlığa gönderdiği son kitap ve son örnek insan, o bakımdan çok çok önemli. Bugün artık küreselleşen dünyada Allah Resulü sadece bizim hanelerimizi, bizim evlerimizi aydınlatmakla kalmamalı. Bütün insanlığa verdiği mesajları da okumak gerekiyor, anlamak evet. gerekiyor. Bu anlamda sorunuz gerçekten çok değerli ve önemli. Allah Resulü'nü dünya tarihi içine yerleştirmek meselesi çok çok önemli. Sadece Müslümanların tarihi içinde değil. Bugün dünya tarihi kitaplarında İslam tarihi ve Allah Resulü'nün hayatı ne kadar yer alıyor? Maalesef 3-5 sayfayı geçmiyor Allah Resulü'nün hayatı. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberi anlamalı ve bütün insanlığa anlatmalıyız. Bu bakımdan bir defa bu işe de anlamak ve anlatmak, önce anlamak üzerine odaklanmalıyız ve anlamak nasıl olur? Okuyarak onun hayatına dair bütün detayları bilmekle olur. Bizim sanıyorum en büyük eksikliğimiz burada başlıyor.
1: Nihal hocam, burada şunu da sormak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler için ne ifade etmeli? Bize getirdiği en önemli mesaj nedir? Elbette ki hepsi önemli ama bizim için en can alıcı noktası nedir? İslam'a nereden bakmamız gerekiyor?
2: Allah Resulü'nün bizim için ifade ettiği en önemli şey örnek insan modeli.
1: Evet.
2: Bizim Müslümanlar olarak peygamberi dünya tarihini anlatacak, dünyayı anlatacak

0: bir birikimle ele almamız gerekiyor.
1: Evet, siz de ifade ettiniz. Tüm insanlık için bir örnek insan modeli teşkil ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Evet.
1: Peki Efendimizin hayatına nereden nasıl bakalım ki daha doğru anlamış olalım?
0: Şimdi bu noktada Efendimizin hayatına odaklanmak gerekiyor. Ben Efendimizin hayatını hep iki şekilde ele almanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Birincisi nübüvvete kadarki beşeri hayatı. İkincisi de peygamberliğe vahye mazhar olduktan sonraki dini hayatı. Şimdi Müslümanlar için örnek kabul edilen dönem hangisidir? Vahye mazhar olduktan sonraki dini hayatıdır. Ama peygamberimizin hayatında inananlar için çok önemli bir örnek var. Peygamberlik öncesinde o ahlakın temsili ve hani emin olmayı temsil eden çok önemli bir insan. Emin olmak, peygamber Muhammed deyince akla gelen en önemli, en zirve vasıf emin olmak. Allah emin vasfını o kadar gün yüzüne çıkartıyor ki onun, Muhammed dendiğinde emin vasfı akla gelmeli. Çünkü insanlığa gönderilen son kitap ona emanet edilecek. İnsanlığın son rehberi, hidayet rehberi ve örnekliği onun üzerinde bina edilecek. O, ona bir şüphe düşmemeli. O yüzden çok temiz bir ahlak üzere devralacak. Kur'an'ı çok temiz bir ahlak üzere devralacak. Efendimiz burada bize nasıl bir perspektif veriyor? İslam'ın kurallarını, İslam'ın bizim için sunduğu şeyleri yüklenmeden önce içimizdeki kötülükleri temizlememiz ve arınmış ve temiz bir ahlaka sahip olmamız gerekiyor.
1: El emin özelliğinden de bahsettiniz siz Peygamber Efendimiz'in. Zira o dönemde kavimcilik olmasına rağmen her kesimden insanın ortak noktada buluşmuş olması, güvenilir olması. Bizim için de emin olma özelliğimizin ön plana çıkması gerekiyor.
0: Elbette. Yani hani din bir defa temiz bir fıtratın üzerine, emin bir şahsiyetin, başkalarına zarar gelmeyecek emin bir şahsiyetin üzerine inşa edilmeli. Yani hani Müslüman olmak iyi insan anlamına geliyor zaten, onu içinde barındırıyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Hani önce iyi insan olmak sonra Müslüman olmak yanlış da anlaşılabilir. İçinde zaten iyi insan olmanın işaretlerini taşıyor Müslüman olmak. Ali İmran suresinde bir ayet benim hayat felsefemi teşkil ediyor. İçinizdeki kötülükleri öldürün diyor Cenab-ı Hak. İçindeki kötülükleri öldüren bir insan, yani hani ondan sonra zaten Müslüman olmak kolay, ciddi bir irade eğitimi başlıyor.
1: Müslüman olmanın en bariz özelliği güvenilir olmak, emin olmak, dosdoğru olmak. Burada siz Efendimizin nübüvvetten önceki, peygamberlikten önceki dönemine de işaret ettiniz, önemi üzerinde durdunuz.
0: Evet.
1: Bu dönem bizim için ne ifade ediyor?
0: Şimdi Efendimizin Mekke dönemi ve peygamberlik öncesi hayatı bize ahlaki bir arınmanın, dünya hayatında bütün kötülükleri temizlemenin, bizim odak noktamız şu olmalı: Müslüman başkalarının kendinden emin olduğu insandır anlayışı. Ben bir Müslümanın ya da bir insanın hakkını üzerime devraldım mı acaba? Bunun endişesini taşıyarak yaşayan bir insanın çok iyi bir insan olacağında hiçbir şüphe yoktur. Ne diyor Cenab-ı Hak? Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hakkını yüklendiğiniz zaman onu ben affetmem diyor. Müminler öyle bir toplum inşa edin ki üzerinize birbirinizin hakkını yüklenmeyin. Ben evet. O hakla benim huzuruma gelmeyin ve onu affetmem. Bu ne demektir? Gerçekten İslam'ın öngördüğü ve istediği toplumun bir huzur toplumu. Çünkü kulun hakkı ancak iade edilerek ondan kurtulunur.
1: Evet.
0: Müslüman kardeşinin ardından konuşanın bile onun etini çiğ çiğ yiyen bir vahşi bir yaratığa benzetildiği bir düzenekte Müslümanlar bir defa kendi içlerindeki arınmayı gerçekleştirmek zorundalar. Kötülüklerden arınmış, emin vasfıyla temayüz etmiş, içindeki tüm kötülükleri öldürmüş bir insanın Cenab-ı Hakk'a bir kul olması çok daha kolay. Allah Resulü Mekke toplumunda çok ön plana çıkmıyor Selma Hanım. Çok ilginçtir. Sadece ahlakıyla ön plana çıkıyor. Niçin? Cenab-ı Hak buna izin vermiyor belki. O bir cevher olarak yaşıyor. İyiliğin, güzelliğin, güzel ahlakın temsilcisi ama çok iyi bir hatip, çok iyi bir savaşçı vesaire gibi özellikleriyle ön plana çıkmıyor. Niçin? Kur'an'a muhatap olduktan sonra Kur'an'la birlikte parlayacak Allah Resulü.
1: Evet.
0: Yani bir gonca gibi içinde bütün güzellikleri taşıdığı cevherler, vahye hazırlanış süreci, çünkü o alemlere bütün insanlığa neyi anlatacak? Allah'ı anlatacak, yeryüzünde kulu olmayı anlatacak.
1: Peki burada şunu da sormak istiyorum. Bir kul olma şuuru bize ne getirmeli? Kul olmanın vazifesi nedir dersek neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi bir kulun çok önemli iki tane vazifesi var. Bir Cenab-ı Hakk'a karşı vazifesi, bir de içinde yaşadığı topluma ve çevreye karşı vazifesi. Cenab-ı Hakk'ı anlatacak bir peygamberin önce Cenab-ı Hakk'ı tanıması gerekiyor değil mi? Tanımadığı bir varlığı anlatamaz insanla. O bakımdan onun 40 yaşına kadarki hayatını ahlakla, erdemle yoğrulmuş, son 5 yılını münzevi bir şeyde, alanda geçiren, ruhi yükselişler yaşayan, arınmalar yaşayan bir insan olarak göreceğiz ve Allah Resulü Kur'an'ı devraldıktan sonra insanlık tarihinde birden bütün haşmetiyle parlayacak çok iyi bir sosyolog, çok iyi bir psikolog, medeniyet tarihi için bir model oluşturacak bir medeniyet öncüsü olarak ne yapacak? Medine'de, özellikle de Medine'de ortaya çıkacak, evet. Ve hicretle ortaya çıkacak.
1: Sizin tabirinizle o cevher orada parlayacak.
0: Evet.
1: Peki bizdeki bu hakikat de Kur'an'a muhatap olduğumuz ölçüde parlayacaktır diyebilir miyiz?
0: Elbette. Yani hani önce bir arınma, bir insan olarak arınma, insan olarak kendimize çekidüzen verme ve sonra da Kur'an'ın istediği insan olma. Yani zaten o arınmayı da Kur'an'ın istediği insan olma hedefine ulaşmak için peyderpey gerçekleştiriyoruz.
1: Burada dünya tarihine baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en öne çıkan hususiyeti nedir hocam?
0: Allah Resulü'nün dünya tarihindeki bana göre en önemli hususiyeti, dünyada o vakte kadar yaşamış bütün medeniyet birikimleri, Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, Yunan gibi özellikle 5 büyük medeniyet olarak atfedilen antik kadim medeniyetlerin insanlık toplum projelerinin ardından Allah Resulü medeniyet Medine'de çok insani bir düzen kuruyor. Bir defa hemen bunun altını çizelim. Bakın milattan önce 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu bütün Akdeniz'i kapatmış muhteşem büyük bir imparatorluk, ama imparatorluğun 2,5 milyon Roma nüfusu içinde 1,5 milyonu köleden oluşuyor. Fetheden ve fethettiği halkları köleleştiren bir imparatorluk düzeni, bir medeniyet anlayışı. Bakın her şey insana hükmetmek için. Fethettiğiniz toprağı el koyuyorsunuz, insanını köle olarak ediniyorsunuz. Halkları asgari yaşama düzeyinde, yani karnı yarı doyacak düzeyde yaşatan bir medeniyet ve mimariyle, askerin ve ordu onun gücüyle insan üzerinde bir otorite tesis eden bir düzenekten bahsediyoruz Roma deyince.
1: Evet, aslında güce dayalı bir hakimiyet.
0: Güce dayalı. Bakın mimari bile, Roma mimarisi insana hükmeden, yani hani vatandaşına şunu söylüyor. Öyle büyük bir Roma var ki ordusuyla, mimarisiyle ona sadece itaat etmek yaraşır. Devlete itaat ettiren bir düzenek kuruyor Roma. İnsancıl bir düzenek değil. Mesela Roma'da büyük gladyatör savaşlarının olduğu, insanların ciddi meselelerle angaje olmaması için eğlence anlayışının merkezi bir yere oturduğu, kamu binalarında bugün İstanbul'un en büyük stadyumlarına taş çıkartacak büyüklükte koca biz amfiteyatrların olduğunu görüyoruz. Oralarda ne yapıyor? Halkını eğlendiriyor. Halkı nasıl eğlendiriyor? İnsanları hayvanlara, aslanlara bir canlı olarak, yem olarak sunarak, kan dökerek, gladyatör savaşları vahşetle insanlığı eğlendiriyor.
1: Tarihi filmlerde ve belgesellerde de görebiliyoruz bu insanlık dışı uygulamaları.
0: Evet.
1: Peki o dönem itibariyle Peygamber Efendimiz hangi düzeneyi getirdi ve bununla neyi amaçladı hocam?
0: Şimdi Medine'de kurulan düzen, Allah Resulü ilk hicreti gerçekleştirir gerçekleştirmez Medine'de bir mescit, Müslümanların bir araya gelecekleri, problemlerini konuşabilecekleri, birbirlerinin sıkıntılarıyla hemhal olabilecekleri bir mescidi inşa ederken ne diyor? Ümmetin, mahallenin odak noktası cami, o toplanılan yer ve toplumun yöneticisi hemen caminin yanında olmalı. Caminin içine adeta seyredebilecek bir yakınlıkta da Allah Resulü kendi mütevazi evini inşa ettiriyor ve yanına hemen bir okul kuruyor. Bizim için bu model çok önemli. Bugün

0: Dünya adına da Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicret eder etmez gerçekleştirdiği bu üç şey, hane, cami ve bir suffe okulu, bize bugün inananlar için öncelikleri çok iyi özetlemiş oluyor. Bugün Müslüman aileler, ebeveynler haneden kopmayacaklar. İş hayatı, dışarıdaki hayat ne kadar yoğun olursa olsun, çünkü hani İslam dünyasının en büyük sermayesi olan insanın yetiştiği, çocuğun ve evladın yetiştiği yer hane ve ev. Tergelin o sabit noktası bugün mümin aileler için ev olmalı. Cami topluma çıkılan yer, bir eğitimin mekanı, okul yine o eğitimin mekanı. Dolayısıyla hani eğitim üzerine hanenin önem kazandığı, çocukların orada bilinçlendirildiği, toplumsal adabı, toplumsal gündemi cami kültürüyle pekiştiren bir toplum, hemen Allah Resulü onların bir uzağına da neyi kuruyor? Çarşıyı kuruyor. Ve Selma Hanım çok etkiler beni. Allah Resulü hemen hicret ediyor. Götürdüğü 500'e yakın bir Müslüman kitlesi var. Ve orada Müslüman olmuş insanlar var. Onların bir çarşı ihtiyacı var. Acilen bir çarşı ihtiyacı. Efendimiz bunun aciliyetini bildiği için hemen şehirdeki pazarları dolaşıyor. Ve Yahudiler Medine'deki pazarlarda hakim durumdalar. Pazarı bir dolaşıyor, geliyor, sonra diyor ki burası Müslümanların pazarı olamaz. Niçin diyorlar? Çünkü hilenin karıştırıldığı, iyi malların üstte kötülerin altta tutulduğu, bir makyajın yapıldığı ürünler üzerinden, hilenin, aldatmanın olduğu bir pazar Müslümanların olamaz. Bakın, Allah Resulü ölçü koyuyor burada. Biz Müslümanlar için, inananlar için, bütün dünya insanlığı için Allah Resulü modelden ziyade, evet, hani bir çarşının tanımını yaparken öz üzerinden ve ilkeler üzerinden bir tanım yapıyor.
1: Yoksa bir ötekileştirme yok zaten.
0: Evet, asla yok. Yani eğer aradığı ölçüler orada mevcut olmuş olsaydı Müslümanlara orayı tavsiye edecekti.
1: Evet.
0: Reddetme gerekçesi, yeni bir pazar açma ihtiyacı oradaki ilkelerin, insani ilkelerin, olmaz, evet, ilkelerin olmayışından dolayı. O bakımdan Medine bizim için bir prototip. Allah Resulü'nün oradaki öncelikleri, insanlık tarihi için Medine'de bir mikro bir model, medeniyet projesi kurulmuştur. Mikro bir model. Müslümanlar fethettikleri coğrafyalarda bakın insana dokunmuyorlar. İnsanların hayatı değişmiyor. Onları tarumar etmiyorlar. Hayatlarını alt üst etmiyorlar. Hatta Hazreti Ömer diyor ki fethettiğimiz bir toprağın insanlarına dokunmamalıyız. Onları esir almamalıyız. Niçin? Çünkü onları esir almak bir nesli köleleştirmek anlamına geliyor. Fethedilen, girilen toprak bir emanet olarak görülüyor. Hı hı. Ve İslam yönetim anlayışının merkezinde adalet yer alıyor.
1: Evet.
0: İnsanı emanet olarak gören, toprağı emanet olarak gören bir medeniyet. Hani öteki hiçbir şekilde mevcut değil. Hatta Roma gibi İslam öncesi medeniyetlerde mesela her şey Roma'ya çıkıyor. Roma medeniyetinde. Her şey Roma'ya akıyor. Bütün yollar Roma'ya niçin akıyor? Roma fethediyor. Fethettiği bölgeye yol yapıyor. Niçin yol yapıyor?
1: Kendine
0: fethettiği bölgenin artı değerlerini kendisine akıtmak için. Her şey Roma için. Oysa İslam toplumlarında ilk dönemden itibaren hep şunu görüyoruz. Fethedilen bölgeye gittikçe Müslümanlar çıktıkları bölgeyi, merkezi bile unutuyorlar.
1: Evet.
0: Merkezi taşıma diye bir kaygı yok. Gittiği yeri imar etme, gittiği yerin ihtiyaçlarını gözetme ve orada adaletle onlara muamele etme.
1: Evet hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlama çabamız elbette hayatımız boyunca sürecek. Bu noktada isterseniz bizim hayata bakış açımız ne olmalı? Müslümanca bakış dediğimizde neyi anlamalıyız? Buradan devam edelim hocam.
0: Hayat dediğimizde bizim için sadece dünya hayatı söz konusu değil. Çokça İslam klasiklerinde geçen bir ifade ve Kur'an'da da geçen bir ifade. El hayatü dünya vel ahira, yani Müslümanlar için dünya ve ahiret hayatı hep birlikte anılıyor. Hatta bu çerçevede Müslüman hayatını kaybetmez yorumu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Müslümanlar için devam eden bir hayatın daha olduğunu biliyoruz. Çok dünya iyi. Ve ahiret hayatı bir bütün olduğu için Müslüman sadece canlılığını kaybeder ama hayatını kaybetmez. O diğer alemde devam ediyor. Şimdi bu çerçevede Allah Resulü bizim için dünya ve ahiret hayatında bir bütün olan ahiret hayatında tam da o bağı kurmamıza yardımcı olacak çok önemli bir rehber. Yani o bakımdan hani peygamberin hayatını, bu dünya hayatı bir anlamda gölgeler alemi ise, hakikat alemi nedir, ahiret alemi, bizi gölgeler aleminde yaşadığımızı unutturmayacak ve bizi gerçek hayat olan ahiret hayatına hazırlayacak bir lider olarak görmek gerekiyor.
1: Elbette her hususta Peygamber Efendimiz bize yol gösterici. Bu noktada dünya ve ahiretin dengesini kurmada neye dikkat edeceğiz? Zira o kadar çok dünyalık yaşıyoruz ki sınırsız istekler içerisinde boğulmuş durumdayız neredeyse.
0: Evet, insanda sınırsız hissiyat var. Öfke duygusu, gazap duygusu, yeme içme duygusu, şehvet duygusu gibi. İşte bütün bu insandaki sınırsız hissiyatı Allah'ın kendisinden razı olduğu Allah Resulü'nün şahsiyetine bakarak bir dengelemek durumundayız biz. Yani bu anlamda orta modda nasıl yaşanır? Dünya ve ahiret kıvam ve dengesi nasıl kurulur? Allah bu bakımdan bize Efendimiz'e örnek gösteriyor. En güzel örnekliğin onda olduğunu ifade ediyor. Çünkü gaybi alemi biz bilemiyoruz. Allah Resulü varlığıyla onu bize hep hatırlatıyor. Bugün insanlık için, hani kainat için, evren için, bilim neyse, ben insanlık için de Peygamberimizin o olduğuna inanıyorum. Yani bilim kainatın, evrenin sırlarını çözüyor. Allah Resulü de bizim için insanlık sırlarını öğretiyor. İnsanın nasıl olunabileceğini, o dengenin nasıl kurulabileceğini öğretiyor. Hani hayal edin ki bir şey, diyelim ki bir elma hayal ettiğinizde, çürük bir elma hayal eder misiniz? Elma dendiğinde
1: en güzeliyle.
0: En güzeliyle, yani elma dediğinizde kıpkırmızı, üzeri pürüzsüz, çürük bir elmayı kimse hayal etmez. Dünya ve ahiret hayatı ve ahireti kazanmak için dünyanın bir tarla olduğuna inanan bir anlayışta bizi gayba hazırlayacak bir modele ihtiyaç var. Bir hani hayalimizde bizim hiç zihnimizden eksik etmeyeceğimiz bir hayale, en güzel şekilde tanımlanan bir hayale ihtiyaç var. Allah Resulü işte o hayali ifade ediyor. Şimdi hayali ifade ediyor derken burada tehlikeli bir şey. Allah Resulü'nü hayatın dışına çıkarmamak gerekiyor. Çünkü biz yıllardır kanaatimce hep onu yaptık. Hayatın içine dahil edilemeyen bir peygamber algısıyla, yıllardır hep bu algıyla.
1: Aslında o Mevlid-i Şerifleri yazanların hayatında bizzat olduğu için onlar zuhur etmiş diye düşünebiliriz.
0: Evet, o bir aşkın tezahürüdür. Mesela Osmanlı döneminde Allah Resulü'nün hayatı siyerin biz İslam tarihinin alanı olmadığını görüyoruz. Çok ilginç. Osmanlı şunu düşünmüş. Peygamberin hayatı defalarca yazıldı. Peygamberin hayatını bilmeye ihtiyaç yok. Çünkü zaten genel itibariyle peygamberin hayatını biliyoruz. Önemli olan peygamberi halk kitlelerine sevdirmek. O bakımdan Osmanlı döneminde siyer edebiyatın konusu olmuştur. Bütün edebiyatçılar seferber edilmiştir. Peygamber yeni bir çağ. Yoksa peygamberin hayatını, biyografi dediğimiz hayatını yeniden yazmak, bir insanın hayatını için yeniden yazılır. Onun hayatı, ne zaman doğdu, nasıl yaşadı, onlara dair detaylar biliniyorsa niçin yeniden yazılır? Peygamberin hayatını yeniden yazmanın sebebi, her çağın dinamiğine göre peygamberi o çağın üslubuyla yeniden anlatmak ve kitlelere sevdirmek. Osmanlı peygambere kitlelere sevilecek bir lider, örnek alınacak bir lider, insanlar sevgiyle yaklaştırılacak bir örnek olarak takdim etmiş ve edebiyat açıları seferber etmiş.
1: Zira sevdiğiniz kadar hayatınızda geçiriyorsunuz ve taklit edebiliyorsunuz.
0: Elbette. Bu bakımdan hani peygamberimizin hayatı konusunda ciddi bir atalet var. Bugün sadece duygularla anılan, hislerle anılan, bir aşk ilişkisiyle çok uzaktan sevilen bir peygamber algısı oluşturduk maalesef.
1: Peki çözüm nerede hocam?
0: Nedir? Çözüm nerede? Yani burada ciddi bir bilgi eksikliği yatıyor. Şunu net olarak ifade edeyim. Bugün İslam tarihine ilişkin, Osmanlı tarihine ilişkin literatür ararken, bugün yabancıların yaptığı literatürler, inanın Müslümanların yaptığı literatürü kaç kat katlayacak düzeyde. Bakın, Allah Resulü'nün hayatını Türkiye'de anlatacak ya da öğretecek kitapların yazılmadığı bir dönemde Batı 18. yüzyılda Allah Resulü'nün hayatını anlatacak kitaplar yazdı. Oryantalist literatürler literatür dediğimiz, elbette Allah Resulü'nün hayatını doğru olarak mı ele aldılar? Hayır. Bu bakımdan bizim önce Efendimiz'i sahiplenmemiz, onu anlamaya dayalı, hissiyatla değil, hayatımızda bizim ne ifade ediyor? Bu anlamda iyi bir siyer bilgisi edinmemiz gerekiyor. Kur'an bize Efendimiz'i nasıl anlatıyor?
1: Efendimiz için aslında hep şu söylenilir: o tüm insanlığın yaşayabileceği dertleri, sorunları bizzat yaşamış ve çözüm üretmiştir hayatı boyunca. Dolayısıyla örneklik açısından hiç eksik bırakmamıştır.
0: Evet, elbette. Hayatında peygamberin en önemli örnekliği, 23 yılda bir nesil inşa etmiştir. Bakın, bugün aileler için çok önemli bir şey. Bir nesil inşa etmek. Hazreti İsa'nın tebliği 1 ya da 2 yıl sürmüştür. Yani Hazreti İsa bir nesil, örnek bir nesil inşa edememiştir. Zaten 1-2 yıl süren bir vahiy dönemi. Oysa Allah Resulü 23 yılda inen bir Kur'an ve 23 yılda o Kur'an'ın söylediği bütün ayetlerin tedricen insana işlemesi ve insanı dönüştürmesi ve değiştirmesi. Allah Resulü sadece insanı dönüştürmemiştir. Biraz önce konuştuğumuz kadim medeniyetlerin birikimlerini devralarak insanlık tarihini de dönüştürmüştür. Çok çok önemli. Bir defa Allah Resulü bizim hayatımızda neyi değiştirdi? Hangi alışkanlıklarımızı değiştirdi? Mesele Kur'an'ın "Ey iman edenler, iman edin" ayeti bize çok şey ifade ediyor. Genel anlamda bir kelime-i şehadet getirmekle elde edilen imandan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Bu imana giriş için elzemdir ama evet, ey iman edenler, iman edin derken iman ettiğiniz hakikatleri hayata geçirin. Bu anlamda Efendimizin hayatında, bakın, bir insanın hayatında, bugün sıradan bir insanın hayatında yaşadığı her şeyin karşılığını görüyoruz. Açlıkla imtihan olmuş bir peygamber. 6 tane evladını toprağa gömmüş bir peygamber. Hayatındaki bütün dayanak noktaları elinden bir bir alınmış, babasız olarak dünyaya gelmiş, annenin emeği olarak, ebeveynin emeği olarak ortaya çıkmış bir peygamber değil. Bütün dayanak noktaları tek tek elinden alınıyor. Bir anne hasreti yaşıyor, bir baba yokluğu yaşıyor, fakirlik yaşıyor, açlık yaşıyor. O bütün, bu bir insanın yaşayabileceği bütün mahrumiyetleri yaşamasıyla bizim için bir örnek teşkil ediyor.
1: Evet, Müslüman aileler olarak çocuklarımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl doğru tanıtabiliriz, nasıl sevdirebiliriz, nasıl gündemlerinde tutabiliriz? İsterseniz son olarak da buna değinelim hocam.
0: Bu anlamda hani ailelere çok iş düşüyor. Çünkü hani bugün modern hayat o kadar aldatıcı, o kadar hızlı akıyor ki siyasetin, hayattaki birçok olayların, her şeyin saat başı, dakika başı güncellendiği, son dakika, tırnak içinde ifade ediyorum, son dakikalarla her şeyin dakika içinde güncellendiği bir dünyada bizim hayatımıza dair bir anayasa çıkartmamız gerekiyor. Kalıcı olan şeyleri çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Yoksa günün akışı bizi alıp bir yerlere götürür. Yani bir amentümüzün olması gerekiyor. Aile için, çocuklar için bütün bu amentünün hazırlanacağı tek yerde sığınak noktası ev. Yani modern hayatın kaygan zemininde aldatıcılığına karşı hanenin önemi bugün çok daha önem kazanıyor. Bu anlamda kalıcı alışkanlıkları kazandırmak, aile olarak yapmak. Çünkü bireysel anlamda cemiyet içine çıkıyoruz ve çok yalnızız ve çok şeye maruz kalıyoruz. Yani iyinin, doğrunun, güzelin, çirkinin o kadar çok iç içe karıştığı, bir bilginin kaynağı olan teknolojinin bile, bilgisayarların bile iyiyi, güzeli, kötüyü, çirkini, her şeyi hakikatle çirkini aynı kaynaktan akıttığı bir dünyada bizim anayasa hükmünde olan ilkelerimiz o kadar net olmalı ki bu hayata karşı bizde bir direnç oluşturmalı. O bakımdan bütün mesele aileye düşüyor. Bireylerin çok iyi yetiştirilmesine düşüyor. Bugün çocuklarımızın İslam dünyası için en büyük sermaye olduğunu unutmamak gerekiyor. Hem geleneksel İslam dünyasına gittiğinizde, hem bugün Batı dünyasına gittiğinizde, insanlığın hani can çekiştirdiği bir dünyada en önemli ihtiyacın nitelikli ve inandığını yaşayan insanlar olduğunu, nitelikli insan yetiştirmek. Ben bu temayı çok kullanıyordum, nitelikli insan yetiştirmek, ama şimdi onun yanına bir önemli kavram daha ifade eklemek gerekiyor.

0: gerektiğini düşünüyorum. Nitelikli insan, birikimli insan demek ama onu hayata geçirmeyen bir insan nitelikli olamaz.
1: Evet. Biz artık pek çok şeye kolay ulaştığımız için, zahmetsizce elde ettiğimiz için kıymetini bilemiyoruz maalesef.
0: Selma Hanım, bu noktada biz orta çağda İslam dünyasında yetişen alim, ilmiyle amil olan alimlere baktığımızda şunu görüyoruz. O dönemde ilim ciddi anlamda bir emek ifade ediyormuş. Orta çağda hacı olmak, hayat boyu biriktirebileceğiniz bir sermayeyi ne yapmak, bu yola harcamak. Hacı olan insanlar niye toplum tarafından baş tacı ediliyorlar? Ciddi bir emek. Çünkü orta çağda yolculuğa çıkmak, insanların yolculuğa helallik dileyerek çıkmaları. Bakın, haca giderken niçin insanlar helallik dileyerek gidiyorlar? Bu gelenekten neşet eden bir şey. Çünkü orta çağda seyahat o kadar zor bir şey ki, alimler için de öyle. Gitmek ama bir daha geriye dönmemek var. İlim ciddi bir meşakkati gerektiriyor. O kadar meşakkatin üzerine bir tecrübe de devreye giriyor. Yani tecrübe edilen bir ilim sadece bir bilgi değil. O bakımdan bugün çocukların, nesillerin öğrendikleri bütün bu birikimi, Allah Resulü'nün hayatını bütün detaylarıyla bilin. Eğer hayatınıza geçirmiyorsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden değerli olan şey hayata geçirilen nitelikli bir bilgidir. O bakımdan, yani hayata geçirecek peygambere biz hep ne yapıyoruz? Peygamberi bugüne getiriyoruz. Hayatlarımızı meşrulaştırmak için bakıyoruz peygambere. Oysa peygamberin asrına yolculuk yapmak gerekiyor. Bir emek vermek gerekiyor. O çağa gitmek, bakın bugün çocukların nitelikli eğitim almaları için bütün aileler seferber oluyorlar. Bizim için gerçek istikbal ahirettir. O bakımdan hani dünya ve ahiret dengesi. Allah Resulü Medine'ye gittiğinde sadece dine bir yatırım yapmamıştır. Bir dünya modeli inşa etmiştir. Dünyayı öteleyen, dünyayı dışlayan bir inanç değildir İslam düşüncesi. Hatta bu bakımdan ben İslam'ın bugün insanlık için kuşatıcılığının önemini anlamak için yayılış tarihine bakmak gerekiyor. Mesela Hristiyanlığın yayılışını gördüğümüzde zaten 1-2 yıl tebliğ dönemi var Hazreti İsa'nın ve üstelik Hristiyanlığın doğduğu dönem dünyada Roma İmparatorluğu'nun hayatta olduğu bir dönemdir ve koskoca Roma İmparatorluğu'na karşı Hristiyanlık var olma mücadelesi vermiştir. Çünkü Roma'nın bütün o birleştirici putperest kültür, Roma dini kullanan bir medeniyetti. Din derdi yoktu ama birçok dinden ve inançtan insanı bir araya getiriyor, onu harç olarak kullanıyor ve Roma'ya itaat ettiriyordu. Hristiyanlık öyle bir söylemle geldi ki Roma'nın harcını teşkil eden bu şeye ciddi bir sekte vurunca,
1: temel taşlarını
0: oynatınca Roma ne yaptı Hristiyanlığa karşı? Ciddi bir şiddetle mukabele etti. O bakımdan Hristiyanlık 3,5 asır, 350 yıl kendisini Roma'ya kabul ettirmek için tavizler vererek büyüdü ve hani Hristiyanlık mizanından şaştı ve o şey değişti. Zaten örnek bir nesil yoktu.
1: İslam'ın yayılış tarihine baktığımızda daha farklı olduğunu da görebiliyoruz.
0: Elbette. İslam'ın yayılış tarihine baktığımızda peyderpey 23 yıl yavaş yavaş insanın hayatına dokunan, her gün bir alışkanlığını değiştiren, sahabi her gün mescide gittiğinde Allah Resulü'nün gözüne bakıyor. Acaba bugün hayatlarımızda neyi değiştirmeye hazırlanıyoruz? O bakımdan bugün biz hayatlarımızdaki alışkanlıkları Rabbimizin, yaratıcımızın bizden istediği şeyler doğrultusunda değiştirmedikçe, dönüştürmedikçe hani ne tam iman etmiş olabiliriz ne de Allah Resulüne gerçek anlamda bir ümmet olabiliriz. Temel mesele oradaki değişime açık olmak, Efendimiz'i anlamaya ve onun dönüştürücü mesajlarına kulak vermek gerekiyor.
1: Evet, bilgi yüklü olmaktan ziyade onu hayata geçiren
0: ikisi birlikte bu dengeyi kurabilmek.
1: İnşallah. Çok istifade ettik. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasın diliyorum.
1: Amin. Sağ olun hocam. Sayın Nihal Şahin Utku hocamızı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.

0: İzlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız, şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Çok kıymetli, pek değerli mümin kardeşlerim, bizi yaratan sayısız türlü nimetlerine gark eyleyen, lütfu ile yaşatan, nimetlerinden istifade ettiren Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi O yarattı. Bir hiç idik. Her şeyi yaratan O. Bir incir çekirdeğinden kocaman ağaç, binlerce meyve, senelerce mahsul. Bir küçücük tohumdan kainatın harikası, eşrefi mahlukat, insan cinsini yaratıyor. Bir küçücük zerrenin içine dünyayı çatlatan, yeri yerinden oynatan, zehiri asırlarca patladığı yerden gitmeyen kuvveti depo ediyor. Bir küçücük atom denilen gözle görünmeyen zerrenin içine şu koca kudreti sığdıran Rabbul Alemin, bir küçücük çekirdeğin içine koca bir ağacın kabiliyetini veren Rabbul Alemin, bir küçücük tohuma 100 yıl marifetle dolan bir hazine olan insanı meydana getirecek kabiliyeti yerleştiren Rabbul Alemin bizi yoktan var etti. Kainatı yoktan var etti. Her şey onun mülkü. Her kudret onun. La havle ve la kuvvete illa billah. Başka güç kuvvet yok. O müsaade ederse bir şey olur. O müsaade etmezse hiçbir şey olmaz. Varlık bile olmaz. Tecelli etmese varlık bile olmaz. Lütfetmese varlık bile olmaz. O Rabbül Alemin, o kudreti külliye sahibi, Halik-ı Kainat, Malikül Mülk, o kadar çeşitli mahluklar yaratmış ki. Şu dünya denilen küçücük kürede, ki fezada adı okunmaz, cismi hesaba girmez, zerre gibidir. Şu dünyanın içinde öyle esrar, öyle hikmet, öyle sanat, öyle kudret var ki insan gözlüğünü takıp da baktığı zaman hayran olmaması mümkün değil. Yakından baktığı zaman hayran olmaması mümkün değil. Gayrimuntazam görünen şeylerde bile bir intizam, öyle bir muazzam intizam var ki akıllı insanı divane eder. Mikroskoba yanaşıp da baktığın zaman Allah Allah diye insanın tüyleri diken diken olur. Ben bu kainatı darmadağın sanıyordum, pecmürde sanıyordum, perişan sanıyordum, yığın sanıyordum. Meğer her şeyde bir intizam varmış, gizli varmış, hesap varmış diye insanın aklı başından gider. Mest olur insan. Bu kudretin sahibi Rabbul Alemin bunca mahlukatının arasından insanoğlunu eşrefi mahlukat eylemiş. Eşrefi mahlukat. Adını bildiğimiz bilmediğimiz, şeklini gördüğümüz görmediğimiz, tanıdığımız tanımadığımız, aletlerimizin müşahede sahasına giren girmeyen sayısız varlıkların içinde eşrefi mahlukat kılmış biz insan neslini. Adem oğullarına en büyük şerefi vermiş, eşrefi mahlukat eylemiş. Niçin? Bir de akıl nimetiyle taltif eylemiş, düşünce nimetiyle taltif eylemiş ki bu eşrefi mahlukat olan Adem oğlu bir karış boyuyla kainatı dolaşıyor. Yıldızlardan yıldızlara sefer yapıyor. Bombalar patlatıyor. Dağları deviriyor, dereleri dolduruyor. Yeri deliyor. Yerin içinden 7000 metre, 10000 metre altında ne varsa orayı karıştırıyor. Denizin içindeki balinaları alt ediyor. Ormandaki kaplanları, aslanları kafeslere sokuyor. Ne sayesinde? Verdiği akıl nimeti sayesinde. Bu insanoğluna verdiği bu akıl nimeti sayesinde bu insanoğlu kainatın sultanı olmuş. Evelem yerav enna halakna lehum mimma amilet eydina en amen fehum leha malikun. Cümle mahlukat hizmetine verilmiş. Ve lekad kerremna beni Adem'e ve hamelnahum fil berri vel bahr. Adem onu biz mükerrem mahluk kıldık, müstesna varlık kıldık, şahane varlık kıldık. Yeryüzünde efendim denizlerde ona taşıyacak vasıtalar ikram eyledik. Hayvanlar emrinde efendim binerler, keserler, yerler, bitkiler emrinde istifade ederler. Sunan hep alemlerin Rabbi. İkram hep alemlerin Rabbinden. Neden insanoğluna bu aklı vermiş, bu şerefi vermiş? Kendisini bilsinler diye. Bilmesinin de kuvvetli olması için kainata, mahlukata bir hürriyet bahşetmiş.

Bu kadar aldatmanın arasından, bu kadar düşmanın içinden yaratanını bulabilecek mi? Nazar ediyor. Bulabilirse ikram ediyor. Ama serbest bırakmış. İsterse iman etsin, isterse kafir olsun, isterse münkir olsun. Umurunda değil. Neden? Kainatın kıymeti yok. Varlığın kıymeti yok. Nedir olkum ey Habibim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Ademoğulları onun için bir avuç toprak. Kainat onun için kün emrinin bir neticesi. Kün, kün feyekün. Ol dediği bir kere var oldu cihan. Ol! Eline mi olmamak? Bunca düzen içinde bu kainat şekil şekil, hücreler dizi dizi titreye titreye, zerreler titreye titreye döne döne Rabbül Aleminin emrine girdiler. Neyi olmak lazım geliyorsa onu oldular. Neden? Ol dedi. Onun emrinde başka bir şey yapma. Kimin haddine? Ol dediği bir kere var oldu cihan. Olma derse, olma derse mahvolur ol dem hemen. Yok ol, mahvol, kahrol derse ne olacak? Kahrol. Var mı bir durduracak Allah'ın kahrını, gazabını? Yok. Hepimiz biliyoruz. Amenna ve saddakta. La havle ve la kuvvete illa billah. O kudret-i külliye sahibi Rabbül Alemin'in kullarıyız. Vazifemiz onun varlığını bilmek, ona kulluk etmek. Vazifemiz ne? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Neden yarattı Allahu Teala Hazretleri cinleri, insanları, Adem oğullarını, kainatı? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Bilsinler beni, bana ibadet etsinler diye yaratmış. Öyle bildiriyor, öyle ferman ediyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle bildiriyor. Başka bir şey değil. Doktorluk yapsınlar, mühendislik yapsınlar, ziraat yapsınlar, yeri kazsınlar, ağaç bitirsinler diye. Ağacı sen mi bitiriyorsun? Hastaya şifayı sen mi veriyorsun? Şu tuğlanın malzemesini sen mi yarattın? Her şeyi bedava bulmuşsun, kullanıyorsun. Tohum bedava gelmiş eline, buraya kazıyorsun, eşeliyorsun, sokuyorsun. Allah bitiriyor. Bitirmediği zaman bir şey yapabiliyor musun? Çernobil'de atom bombası patladı da Trakya'daki bütün ayçiçekleri, tohumları filizlenmedi. Hadi bakalım filizlendir, göreyim seni. Hadi bakalım. Bir ayçiçeğinin tohumunu filizlendir de göreyim seni, hadi. Allah vermiyor. Hadi bakalım filizlendir. Filizlendiremez muhterem kardeşim. Ya eyyühennâs! Duru be meselün feslemiyevüle! Size bir misal veriliyor, kulak verin. İnnellezine ted'ûne min dûnillâh len yehlukû zübâben velev iştemeûle. Sizin o Allah'tan gayriye tapındığınız o varlıklar var ya, taşlar yontmuşsunuz, heykel yapmışsınız. Efendim ağaçtan, taştan, demirden, efendim bilmem şöyle böyle ne kadar süslense o kadar mülevves. Onlar bir sineğin kanadını yaratamazlar ya. Len yahluku, yaratamayacaklar da. Şimdiye kadar yaratamamışlar, bundan sonra ilim ilerler de yaratabilirler mi? Yaratamazlar, yaratamayacaklar. Len yahluku zübaben. Öyle bir işte meule. Hepsi bir araya gelseler bile, kafa kafaya verseler bile, kafaları ne olacak? Kafa kafaya verseler ne olacak? Bir sineğin kanadını meydana getiremezler. Bir tohuma hayat veremezler. Hayat sahibi bir tohumu bitiremezler. Biten bir bitkiyi geliştiremezler. Sararıp sormaya başladığı zaman engelleyemezler. Kudret onun elinde. Hükm onun, ferman onun, emir onun. Ne dilerse öyle olur. Öyle mi? Öyle. Amenna ve saddakna. İnanıyoruz canı gönülden. Canımız feda. Canlar feda. Canlar feda. Rabbül Alemin lütfu kereminden Adem oğlu yeryüzüne gönderildiği zamandan beri onlara doğru yolu gösterecek insanlar da göndermiş. Musa aleyhisselam Miraç'ta, maneviyat aleminde, bizim gözlerimizin göremediği, gönüllerimizin nüfuz edemediği alemde atalarımızın atası olan Adem aleyhisselama karşısına geldiği zaman Musa aleyhisselam demiş ki sensin bizi değil mi? O yasak ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan sen değil misin? Diye sitem edecek olmuş. Hani وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya Adem, ya Havva, şu ağaca yaklaşmayın. O zaman günahkar olursunuz, zalim olursunuz. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَا اَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Dinlemediler, o ağaçtan yediler. Ondan sonra cennetten çıkardılar. Musa aleyhisselam üzülüyor cennetten çıktığına. Demiş ki sen değil misin bizi cennetten böyle söz dinlemeyip de asi olup da ve asa ademu rabbehu fegava.
Yani Adem isyan etti diyor Kur'an-ı Kerim. Söz dinlemedi, çıktı. Adem Aleyhisselam

Demiş ki sen beni takdir kaleminin yazdığı yazıdan, mürekkebi kurumuş olan yazıdan dolayı mı ayıplamaya kalkıyorsun be oğulcum? Kader öyle yazmış. Kader öyle yazmış. Ondan dolayı mı beni ayıplamaya kalkıyorsun? Allah'ın takdiri bu. Yeryüzü insan nesliyle şereflenecek. O neslin içinden Muhammed Mustafa gelecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmiş Allah. İlk önce evveli ma halakallah nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yarattığı Muhammed Mustafa'nın nuru. Bi'setinde muakhar ama hatemül enbiya ama hilkatinde mukadder. Yaratılışı evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaratılışı mukadder. Gelişi sonradan. Adet budur. En sonra gelir bezme ekabir. Adette böyledir zaten. Meclise en büyükler en sonra gelir. En sonra gelir. Hatemül Enbiya olmasından ne gam? Nuru evvel yaratıldı. Ne demek nuru evvel yaratıldı? Ne demek nuru evvel yaratıldı? Evvelu ma halakallah nuru Muhammed. Nuri buyuruyor. Peygamber Efendimiz rivayet eylemiş. Evvela benim nurumu yaratmış Allah. Ne demek? Rabbul Alemin murad eylemiş. Bilinmek istemiş. Kullar kendisini bilsin istemiş. Hem de zorlansın. Çeşitli tehlikelerin arasından uğraşsın da bulsun istemiş. Yoksa ona hiç asi olmadan ibadet eden mahlukatı yok mu? Sayısız mahlukatı var. Melekleri var. Hiç Allah'a asi olmazlar. Ne emredildiyse onu yaparlar. Nefis yok. Nefis diye bir şey verilmemiş kendilerine. Bize nefsi veren de Allah Celle Celaluhu. Şeytanı bizim karşımıza hasım diken de Allah Celle Celaluhu. İnne şeytane leküm aduvun. Fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu size düşman yarattım. Fettehizuhu aduvva. Siz de onun düşman olduğunu bilin. Aklınızı başınıza toplayın diye bize tekrar iftar eden, ihbar eden de Allah-u Teala Hazretleri. Neden? Kul zorlansın, çırpınsın, çabalasın. Rabbul Alemini alnının teriyle bulsun da Allah-u Teala Hazretleri o zaman seviyor. Teklif, mükellefiyet böyle çeşitli ihtimallerin içinden nefsi bir tarafa çeker, gel bu tarafa. Burada çalgı var, eğlence var, keyif var, içki var, mehtap var, efendim kaymak var, efendim bal var, börek var, çörek var. Bu tarafta da Allah'ın rızası var. Ben Allah'ın rızasını isterim dediği zaman seviyor Allah. Fedakarlık ettiği zaman seviyor. Allah yoluna, Allah'ın yolunu tercih ettiği zaman seviyor. Bir insan önüne iki tane ihtimal çıktığı zaman Allah'ın rızası tarafını seçebiliyorsa Allah'ın sevdiği kuldur. İmanı kamil kuldur. İşte o öyle olsun diye sahneyi böyle yaratmış. Muhammed Mustafa'sı gelsin diye Adem atamızı cennetten çıkartmış. Yeryüzüne insan neslini yaymış. Ama insan neslini rahmetinden, lütfundan, kereminden habersiz bırakmamış. Habercisiz bırakmamış, ihtarsız, ihbarsız bırakmamış. Peygamber göndermiş. İlk insan, ilk peygamber. İnsanoğlunun ebül beşer, babası Adem atamız, peygamberlerin evveli Adem atamız. Ona peygamberlik vermiş. Ona peygamberlik vermiş, ona varlığını bildirmiş, onu varlığını bildirsin diye kendisine peygamber kılmış. Ondan sonra adını bildiğimiz, bilmediğimiz nice peygamberler gelmiş, geçmiş. Hepsi neden? Allah'ın rahmetinden, Allah'ın kullarına şefkatinden. Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattığı zaman ulu meleği Cebrail aleyhisselama buyurmuş ki hadis-i şerifte bildirildiğine göre, ya Cebrail, cennet diye bir yurt yarattım, bir yer yarattım, git gör. Cebrail aleyhisselam cenneti gitmiş, görmüş, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale sığmayan, tarifsiz, şahane, müstesna, lütuflar, nimetler, güzellikler, şahaneler şahanesi, kelimelerin izahtan aciz kalacağı şahane cennet. Cebrail aleyhisselam gelmiş, gördün mü cennetimi ya Cebrail, gördüm ya Rabbi. Bu cennetin varlığını kim duyarsa, ne yapar yapar buraya gelir, koşar gelir. Bunun adını duyan, bunun şöhretini duyan, bunun varlığından haberdar olan ne yapar yapar? Kapağı cennete atar. Koşar gelir buraya. Bunun üzerine Rabbul Alemin cennetin etrafını mekarih ile ihata eyletmiş. Mekarih ne demek? Nefse ağır gelen, zor gelen, meşakkatli gelen ama aslında güzel olan şeyler. Nefsin hoşuna gitmiyor. Geceliğin kalkıp namaz kılmayı sever misin? Severim ama hocam çok zor. Yorgun yatıyoruz zaten gece geç.

vakit yatıyoruz. Sabah namazına zor kalkıyoruz. 3 defa geliyorlar başıma. Kalk yahu, ezan vakti geldi. Şimdi bak üstüne su dökeceğim. Yüzüne kalkmazsan yorganı çekiyorlar filan, zar zor uyanıyor. Kalkamıyor. Neden? Zor geliyor nefsine. Uykuyu bırakıp şey yapmak zor geliyor. Oruç tutmayı sever misin? Yaz gününde. 14 saat, 16 saat gündüz. Cayır cayır. 41 derece sıcak. Karpuzlar karşıda, yiyemiyorsun. Buzlu efendim limonatalar böyle şarıl şarıl efendim vitrinlerde böyle dolaşıyor. İçemiyorsun efendim. Dermanın kalmıyor. Oruç tutmayı sever misin? Severim ama işte memurum da, yorgunum da, işte tutamıyorum da, bilmem ne de filan. Bin bir türlü bahane. Çalışıyorum, ağır iş görüyorum da tutamıyorum. Huffetül cenneti bil mekari. Cennetin etrafını nefse zor gelecek, meşakkatli olan, ağır gelecek şeylerle çevirmiş. Cennet kolay mı kazanılır? Cennet kolay mı kazanılır? Huffetül cenneti bil mekari. Etrafına böyle nefse hoş gelmeyecek şeylerle çevirmiş Allah. Git ya Cebrail, bir daha bak bakalım cennete. Cennetin içi güzel ama etrafı nefse hoş gelmeyen şeylerle dolu. Nefse hoş gelmeyen şeylerle etrafı çevrilmiş. Cennete gitmek için onları yapıp da öyle gideceksin. Onları geçip de öyle varacaksın cennete. Gelmiş, nasıl buldun? Ya Rabbi, bu nefse hoş gelmeyen şeyler var ya, bunlar yüzünden korkarım ki insanların hiçbirisi buraya gelemez. Bunlardan çekinir, bu fedakarlıkları yapamaz, cennete giremez. Öbür taraftan cehennemi yarattım, git bir gör. Cehennemi gitmiş görmüş, korkunç azaplar. Etrafa kükrüyor alevleri. Müthiş facia, dehşetli bir manzara. Dönmüş gelmiş, nasıl buldun? Ya Rabbi, bu cehennemin adını duyan, bu cehenneme duymamak için tir tir titrer, bu cehenneme girmemek için her türlü tedbiri alır, girmez cehenneme. Ölse girmez. Günahlara yanaşmaz. Cehennemin korkusundan titrer, hiç günaha, harama yanaşmaz, cehenneme düşmez. Çünkü bu korkunç şeyin namı bir yayıldı mı kimse o tarafa uğramaz. Filanca karayolunda saat 6'dan sonra eşkıya aşağı iniyor, geçen kamyonları, arabaları soyuyor. Geçer misin oradan? Yo, ne mi lazım? İşim mi yok? Eşyayla uğraşmak. Yarın gidiveririm. Başka yoldan gidiveririm. Dolanırım. Köpekle dolaşmaktan çalıyı dolanırım daha iyi der insan. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri cehennemin etrafında nefse tatlı ve hoş gelecek şeylerle çevirmiş. Keyifler, çalgılar, zevkler, çengiler, oyunlar, lezzetler, keyifler, oh oh diyecek şeyler. Gelmiş tekrar bakmış. Sormuş Rabbul Alemin ki nasıl buldun? Ya Rabbi, etrafı öyle nefse tatlı gelecek cazibeli şeylerle çevrilmiş ki herkes onu yapmaya gelir, oradan pat cehenneme düşer. Rabbul Alemin cennet yaratmış mümin kulları için. Cehennem yaratmış aziz-i züntikam olduğu için, ama bunların hepsini bildirmiş. Bunların hepsini peygamberler göndererek bildirmiş. Peygamberler göndererek bildirmiş de Hazreti Adem, efendim Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, nice nice Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen, zikredilmeyen peygamberler gelmiş, ama bir taraftan da bir peygamberin namı aynı zamanda yürümüş. Bir ahir zaman peygamberi olacak. Habibullah, Resul-i Ekrem, en şerefli, en asil peygamber diye namı nasıl olur bu? Önceden bildirilir mi? Önceden bilinir mi? Sen bir filmi önceden bir defa görmüş olsan sonunu bilir misin, bilmez misin? Bilir. Daha önce görmüştüm bu filmi. Bunun sonu böyle bitecek. Bu adam bunu öldürecek, bu bunu alacak, bu bunu verecek, bu hapisten kurtulacak, şöyle bitecek diye bilir. Sen kendin bir şeyi kendin yazıyorsan, bir romanı, hikayeyi, sonunu nasıl bitireceğini sen tasarlayamaz mısın zihninden? Tasarlarsın. Yahu bu kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Alim-u Habir. Her şeyi bilen, her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah, evvelini de biliyor, ahirini de biliyor. Olacağı da biliyor, olmayacağı da biliyor. Zamanı da yaratmış, mekanı da yaratmış. Her şeyi yaratmış Rabbul Alemin. Onun için ahir zamanda bir ahir zaman peygamberi gelecek. Gelecek mi gelecek? Rabbul Alemin ona bildirince o da biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek sahabesi işkence çekerken, azap görürken, azınlıktayken, baskı yaparken, işkence yaparken, bazılarını şehit ederken Peygamber Efendimiz ne dedi? Bu işkencelerin hepsi bitecek, Allah bu dini hakim kılacak, bu din okyanuslardan öbür taraflara gidecek dedi mi? Dedi. Allah bildirince istikbal bilinir. Allah bilir, bildirdiği kullarına da bildirince onlar da söylerler. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam
daha başka adının namını bilmediğimi

0: Biz peygamberler, peygamber efendimizden yüzlerce asırlar önceden o peygamberi zişan gelecek diye bildirdiler muhterem kardeşler. Eğer bildirmeseler, bu zamanın münkir insanları derler ki ne malum, çıkmış kabiliyetli bir insan, zeki bir insanmış, öyle diyorlar. Başka bir şey diyemiyorlar. Muhammedül Emin, eminliğinden başka bir rivayet gelmemiş. Başarılı bir insan, dünya nüfusunun 5 kişiden bir tanesi, 1 milyar taraftarı olan bir din getirmiş ortaya. Tamam diyorlar, zeki diyorlar, bilmem ne diyorlar, methe diyorlar ama kalplerinde nur yok. Kapkara kalpleri, Allah'ın peygamberi diyemiyorlar. Ya Allah yardım etmese olur mu? Allah'ın peygamberi diyemiyorlar. Başka türlü izah ederlerdi. Ama Allah önceden de bildirmiş. Ve izgâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail. Hani o günleri hatırla ki ey Resulüm, ey okuyan, ey Kur'an dinleyen kişi, hani o günler ki Meryem Hatun'un oğlu İsa aleyhisselam kavmine ne demişti? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, daha ortada Peygamber Efendimiz yok. Daha 6 asır evvel, daha Peygamber Efendimiz yok ortada. İsa aleyhisselam ne demişti? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. İnni Resulullah ileyküm, ben sıradan bir insan değilim. Ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim, ben peygamberim. Ben müstesna bir insanım, Allah'ın vazifelendirdiği bir insanım. Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim ben, Resulüm ben. İnni Resulullah ileyküm. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Benden önce Musa aleyhisselamın Tur Dağı'nda aldığı vahiyleri, daha başka vahiyleri ihtiva eden Tevrat kitabındaki hakikatler, onlar da ilahi hakikatlerdir. Onlar tasdik edici, onlar ilahidir. Onlar peygamberlere gelmiş hakikatlerdir. Onlar tasdik edeceğim, korkmayın, çekinmeyin, siz beni İsrail'siniz. Ben Musa aleyhisselama gönderilmiş olan hakikatlerin münkiri değilim. Onlardan sizi koparmak istemiyorum. Onları tasdik edeceğim ama yeni bir peygamberim. Yeni bir peygamberim, onları tasdik edeceğim, çekinmeyin. Ben sizdenim, sizin tarafınızdanım. Ama ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'di. Bir vazifem daha var. Benden sonra gelecek olan bir Habibullah'ın müjdecisiyim ben. Bir peygamber gelecek, onu bildirmekle vazifeliyim. Tevrat'ı tasdik edeceğim. Min ba'di ismuhu Ahmet. Ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Adı da Ahmet olacak. Adı Ahmet olacak olan bir Habibullah, bir Ekrem-i Rüsul, Seyyidil Evveline vel Ahirin, Seyyidil Mürselin, bir Muhammed-i Mustafa gelecek. Onu da müjdelemekle vazifeliyim diyor. Hazreti İsa diyor. Bir peygamber gelecek diye Hazreti İsa müjdeliyor. İncil ne demekmiş? Sonradan Müslüman olmuş olan çok alim bir papaz diyor ki İncil zaten müjde demektir. Kelime manası müjde demektir diyor. Neyin müjdesi? Hazreti İsa her gezdiği yerde, her vaazında benden sonra bir mübarek peygamber gelecek diye onu müjdelerdi. İncil odur işte diyor. Yani Peygamber Efendimizin geleceğinin müjdelerinden meydana gelmiş bir kitap. İsmi de Ahmet olacak. İsmini de veriyor. Daha ne tereddüt edecek bir şey mi kalıyor? Selmanul Farisi radıyallahu teala an hazretleri İran'dan yetişmedi mi? İran'dan yetişti. Anası babası dihkandı, bir köyün ağasıydı. Ateşe tapmıyorlar mıydı? Ateşe tapıyorlardı. Allah ona hidayet ihsan eyledi, o ateşe tapmadı. O zaman devri Muhammedi daha gelmemiş. Muhammed-i Mustafa'nın güneşi daha doğmamış. Daha henüz ondan evvelki devre bir papazın yanına gitti. Onun sözlerini doğru gördü, o dine girdi. Yani o devir için hak din olan dine girdi. Ateşe tapmadı, Allah'ın hak dinine girdi. Selmanül Farisi. Sonra o ölünce, öleceği zaman, sen öleceksin, ben şimdi hak dine girdim. Ben seni iyi bir alimsin diye yanına geldim, hizmetinde bulundum. Şimdi sen ayrılıyorsun, ahirete göçüyorsun, bana ne tavsiye edersin? Falanca şehirde bir başka benim itimat ettiğim takva ehli bir alim vardır. Onun yanına git. Ona inanıyorum, ona güveniyorum. Onun yanına git. Selmanül Farisi onun yanına gitmedi mi? O ölünce ötekisinin yanına gitmedi mi? O ölünce ötekisinin yanına gitmedi mi? Bursa'nın karşısında iki tane tepe olan efendim Çağlayan köyünün karşısında orada bir papazın hizmetinde bulunmadı mı? Antakya'da bulunmadı mı? Evet, tarih kitapları bulundu, bulundu. Hep tasdik ediyor. Sonra en son üstadı ona ne dedi? Sen ölüyorsun, ben ne yapayım? Hep tutunduğum, eteğine tutunduğum hocalar, efendim din adamları vefat ediyor. Ben şimdi ne yapayım? Ahir zaman peygamberinin gelmesi yakındır. Hicaz taraflarından çıkacağı kitaplarımızda yazılıdır. Fırsat bulursan o tarafa git demediler mi? Selmanül Farisi Hazretleri. Dediler. Daha peygamberimiz yok ortada. Selmanül Farisi'ye o zamanın papazları böyle demediler mi? Böyle dediler. Tarih kitapları böyle yazıyor. O zamanın Yahudileri Araplarla kavga ettikleri zaman, kızdıkları zaman, bizim İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, içimizden bir peygamber çıkacak. O zaman biz sizin putlarınızı hepsini kıracağız, size keseceğiz, siz de emrimizi alacağız diye bir peygamber beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı. Hatta İsa Aleyhisselam'a ben Allah'ın peygamberiyim dediği zaman kendisi, sen o hani o peygamber misin? O Allah'ın çok mehdettiği, ahir zaman peygamberi misin diye sormamışlar mıydı? Sordukları zaman hayır ben o değilim, o benden sonra gelecek dememiş miydi? Böyle denmişti. Dünyadaki bütün din kitaplarında bu bilgiler var. Hindistan'ın adını bilmediğim kitaplarında bu bilgiler var. İran'ın adını bilmediğim kitaplarında bu bilgiler var. Bu şerefli zat-ı muhteremin geleceğini Allah ümmetlere önceden bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de sabit bu hakikatler. O tarih kitaplarında da var. Hindistan'ın eski dinlerinden birisinin kitabından fotokopi almış. Alimin birisi diyor ki, efendim filanca diyarda bir peygamber çıkacak. Bu peygamber savaş yapacak. O zaman insandan garip geliyor. Yani hem peygamber olsun, hem Halim Selim merhametli olsun, hem de savaş yapsın. Savaş yapan bir peygamber çıkacak. Kavmi onu doğduğu yurttan çıkartacaklar, başka şehre hicret edecek. Şöyle olacak diye Peygamber Efendimiz'in vasfını bildiriyor. Bütün eski, yeni din alimleri, Hristiyanlardan, Yahudilerden, Hintlilerden, Japonlardan, efendim, dini inceleyen insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, evet, o beklenen ahir zaman peygamberidir diye iman ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine-i Münevvere'ye vardı. Gün gibi aşikar, muhterem kardeşlerim, şöyle şu elle tutulacak gibi bir hadise bu. Medine-i Münevvere'ye vardı, peygamber denilen birisi gelmiş, gidelim bir bakalım. Gittiler, baktılar. Bakan şahıs diyor ki, feiza vecihuhu leyse bi vecihi kezzab. Yüzüne bir baktım ki, yalan söyleyecek bir insan yüzü değil ki. Nur mübarek, nur. Yalan söyleyecek bir insan yüzü değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti. Gitti. Yanında sahabesinden birkaç kişi Yahudilerin havrasına gitti. Girdi içeriye. Dedi ki, ey Yahudi alimleri, ey hahamlar, ey ahbar-ı Yahud, sizin Tevrat'ınızda şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu diye Tevrat'ın şeylerini okudu onlara. Kendisini bildiren, kendisini müjdeleyen, kendisine tabi olmayı emreden ayetlerini Tevrat'tan okudu. Ses yok. Hiç ses çıkartmadılar. Havranın içinde hahamlar hiç ses çıkartmadılar. Durdular. Efendimiz tebliğ etmiş olmak için gitmişti onlara. Havradan çıktı sahabesiyle. Hadi gidelim. Döndüler giderken o iki can güneşi, arkasından Abdullah İbni Selam isimli Yahudi alimi koştu geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ya Resulallah, senin söylediklerinin hepsi doğrudur. Evet, o ayetler, o Tevrat'ta var ama bu bizimkiler kıskançlıklarından, hasetlerinden, menfaatleri bozulacağı için evet diyemediler. Ben diyorum, evet var dedi. İmana geldi o. Yahudi alimlerinden birisi ötekisine, Riyazü Salihin'de var. Bu, okuyun bu hadis kitaplarını. Bunlar sıhhatli kitaplar, ana kaynaklar. Yahudi alimlerinden birisi ötekisine dedi ki, şu peygamberim diyen insanın yanına bir gidelim. Bir gidelim, soru soralım şuna, yoklayalım şunu. Gittiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Efendim, dediler ki, Musa aleyhisselama indirilen 9 emir neydi? 9 tanesi neydi? 9 emir neydi diye böyle sordular soruyu. Peygamber Efendimiz de dedi ki, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, adam öldürmemek, bu 9 emri 9 tanesini saydı. 9 tanesi tamam. Bir de dedi, sizin sakladığınız 9 tane diyorsunuz. 9 tane değil onlar. 10 tane. 10.'su da cumartesi gününe hürmet edip, cumartesi gününe Allah hürmet edin diye size emretmiş. O hürmete riayetsizlik yapmamak. Cumartesi gününü çiğnememek dedi bir de 10.'su. O iki Yahudi Peygamber Efendimiz'in ellerine sarıldılar. Bir, şah diye ellerini öptüler. El öpmek var mı İslam'da? Demek ki varmış. Ellerini öptüler. Duramadılar. Bir de ayaklarını öptüler. Bir de mübarek ayaklarını öptüler Peygamber Efendimiz'in. O iki Yahudi hem ellerini öptüler hem de ayaklarını öptüler. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Öyle bir peygamber. Bizim peygamberi zişanımız öyle bir peygamber. Aziz ve muhterem kardeşlerim, işte bunlar daha Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif eylemeden önce yazılmış kitapların satırları bu sözler. Yani o kitaplar daha önceden Peygamber Efendimiz'den önce yazılmış. Bu oyun olamaz, düzmece olamaz, uydurmaca olamaz diye herkesin kabul etmek zorunda kalacağı deliller bunlar. Lut Gölü'nün kenarındaki mağaralarda çok eski mağaralar buldular Yahudiler. Orada eskiden yazılmış Tevrat ruloları buldular. Kumran harabelerinde, mağaralarında rulolar buldular. Ruloların bir kısmını Amerika'ya kaçırdılar. Bir kısmını Vatikan'a kaçırdılar. Bir kısmı Ürdün devletinin elinde kaldı. Bu kitaplarda, bu rulolarda, bu yazılarda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bildirilen hakikatler aynen var. Çünkü o zaman İncil'den, Tevrat'tan Müslümanların lehine olan ayetleri çıkaramamışlardı. Öyle bir şey bahis konusu değildi. Yazılar orada aynen var. Ama efendim müzelerde okutmuyorlar, anlatmıyorlar. Tek tük alimler yazı yazıyor. Peygamber Efendimizin peygamberliğine kendisinden asırlar önce yazılmış kitaplar şahit. Kendinden önce gelmiş ümmetler şahit. Kendinden önce gelmiş peygamberler şahit. Kendisinin ahlakı şahit. Kendisinin asaleti şahit. Kendisinin icraatı şahit. Kendisinin başarısı, zaferleri şahit. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İbrahim aleyhisselamın duasıyım diyor ben diyor. Elini açmış, dua etmiş Hicaz kavmi için. İbrahim aleyhisselam çok sevdiği oğlunu yıllar yılı bir evladım olsun diye beklemiş beklemiş. Onun için ikinci bir defa evlenmiş. Bir erkek evladı olmuş. Bu kadar erkek evladı düşkünü olan bir insan oğlunu götürüp de ekim bitmez taşlık bir vadiye bırakır mı anasıyla? Bırakır mı? Bırakmaz. İsmail aleyhisselam küçücük bir bebekken annesiyle beraber İbrahim aleyhisselam onları getirdi şimdiki Mescid-i Haram'ın olduğu yere, Safa'nın, Merve'nin, Zemzem'in, Kabe'nin, Mescid-i Haram'ın olduğu yere bıraktı. Ondan sonra elini açtı, dedi ki Rabbi inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in. Ya Rabbi ben zürriyetimden, evladımdan bir kısmını ekim bitmez bir vadiye bıraktım. İşte buraya bıraktım. Bunları rızıklandır, nimetlendir, meyveler, sebzeler, çeşit çeşit. Ekin bitmez bir vadi, taşlık. Biliyorsunuz Mekke'nin etrafına baktığınız zaman toprak yok. Çatır çatır her tarafı efendim volkanik kaya. Oraya bıraktı. Ekin bitmez. Eskentü min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmını, ötekiler başka yerde. Bunları aldı getirdi buraya. Anasını, oğlunu buraya bıraktı. Nereye bıraktı? Ekin bitmez bir vadiye bıraktı. Sonra boynu bükük, kalbi efendim üzgün yürüyüp gitti. Arkasından Hacer validemiz diyor ki ya İbrahim bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Burada su yok, yiyecek yok, insan yok, ev yok, bir şey yok. Yani ekim bitmez bir vadi. Bunu Allah'ın emriyle mi yapıyorsun? Evet, Allah'ın emri olduğu için yapıyorum dedi. İnsan yıllar yılı beklediği evladını, sevdiği hanımını ekim bitmez bir vadiye bırakabilir mi? Hayvanını bırakabilir mi? Kuzusunu bırakabilir mi? Bırakamaz. Neden? Oradan o İsmail aleyhisselamın neslinden Muhammed-i Mustafa gelecek. Ondan çare yok. Halilullah, Allah ne emrettiyse onu yapmaya hazır. Evladını kes deseler, rüyada kes diye emrolmuş, kesmeye hazırlandı, kesme. Sıdkını, sadakatini ispat ettin, kat saddak der rüya. Kesme, onun yerine şu koçuk kes diye Allah onu beğendi, imtihanı başardı. Oraya onu yerleştirdi. O zürriyetini oraya yerleştirdiği zaman da verzukum mine semerat. Bunlara çeşit çeşit nimetler var. Çeşit çeşit meyvelerle ikram et bunlara. İnsanlar bunlara teveccüh etsinler, gelsinler diye dua etti. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben kimim biliyor musunuz? Ben dedem İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım. İşte dua ettiği insan benim. Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Daha nice nice şeyler var söylenecek de söz benim sözüm olmasın diye bir iki hadis-i şerif de okuyuvereyim muhterem kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki ene seyyidül mürselin izâ bu isû. Ben peygamberlerin serveriyim, seyyidiyim, efendisiyim. Ba'su ba'del mevt'ten sonra. Ba'su olundukları zaman peygamberler var. Yaşlıları var, gençleri var, Hazreti Adem atamız var, aksakallı, efendim İbrahim aleyhisselam var. Hepsi Peygamber Efendimiz'in zaten sevdiği, hürmet ettiği kimseler ama Peygamber Efendimiz, makamı Mahmud'un sahibi, o bahsolundukları zaman efendi o. Bir. Ve sabikuhum izâ veredû. Cennete girip de Havz-ı Kevser'in başına doğru gidecekleri zaman o gidiş esnasında en evvel gideni olacağım. Hepsinin başında olacağım, en evvel gideni olacağım. Ve mübeşşiruhum izâ üblisû. Hepsinin meyus olduğu, kendisinin korku içine düştüğü, acaba Rabbul Alemin nasıl muamele eder diye çekindiği zamanda hepsine müjdeyi verecek olan benim. Herkes kendi, bütün insanlar peygamberleri dolaşacaklar. Şu mahşer gününde aman diyecekler, hepsini dolaşacaklar. Herkesin, hepsinin bir sıkıntısı, bir üzüntüsü, bir derdi, bir telaşı, bir korkusu, bir çekindiği nokta olacak. Peygamber Efendimiz müjdeci, mübeşşiri. Ve imamuhum izâ secedû. Saf bağlayıp namaz kıldıkları, secde ettikleri zaman imamları Peygamber Efendimiz. En son gelmiş ama Peygamber Efendimiz imamları. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u. Rabbul Alemin'in huzuru izzetinde toplandıkları zaman Rabbul Alemin'e en yakın olanları Peygamber Efendimiz. Hepsi Allah'ın sevgili kulu, hepsi Allah'ın peygamberi ama Allah'a en yakın olanı Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa. Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin. Etekellemu ve yusaddikuni. Ben konuşacağım, Rabbul Alemin beni tasdik edecek. Evet, doğru, öyledir, tamam diye. Ben konuşacağım, alemlerin Rabbi beni tasdik edecek. Beni tasdik edici. Ve eşfa'u fe yüşeffi'uni. Ben de şefaat dileyeceğim. Ümmetime şefaat dileyeceğim. Efendim, ya Rabbi affet bunları diyeceğim. Şefaatimi Allah kabul edecek.
1: Allah Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Hadislerle Pazartesi günü duaları.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش

0: العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibil mübârekil ahabbi ileyk, ellezî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ sturhimte bihi rahimt, ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fid dunya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elcetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabikellezi enzelt ve bi nebiyikellezi erselt.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluke hayral mevleci ve hayral mehrec. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana ve rahamna ve rıda anna وتقبل

0: وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zillah. Ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti. وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan Dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu akşam Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyaya teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular, gönülde, dimağda yerleşsin. Peygamber Efendimiz'e daha bir şekle bağlanılsın. Sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara taç, yaşamamıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca Akra'da gün boyunca Mevlid özel programları yayında olacak. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara, Mevlid özel programlarına akra.media adresinde

0: den ulaşabilirsiniz. Akra.medya sosyal medya hesaplarımızda bugün paylaşılan hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın anlatımıyla hazırlanan özel videoda son peygamber, son resul vurgusu yapılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam inancındaki evrenselliği ve Peygamber Efendimizin kıyamete kadar devam eden rehberliği ele alınıyor. Hocamız hitabında şöyle sesleniyor.
1: Kıyamete kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacaklar. Çünkü hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur Resul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş.
0: 8 milyar salavat kampanyası 12 milyar salavatla tamamlandı. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya dahil olan katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydetti. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. 8 milyar salavat organizasyon ekibinden Dilek İnan şu açıklamalarda bulundu.
2: Tabii ki proje bir yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davet anlamına geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kolaylıkla katılabildiği projede insanlar okudukları salavatları sistemimize kaydediyor ve böylece dünya çapında ortak bir manevi iyilik halkası oluşuyor. Dilimiz, ırkımız, coğrafyamız farklı olsa da salavatın birleştirici gücü ile milyonlarca insan aynı duada buluşmuş oluyor. Burada hedefimiz yıl boyunca süren bir çalışma bu ve Mevlid Kandili'ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca yani 8 milyar insan sayısınca salatü selam göndermeyi hedefliyoruz. Ve böylece bu uluslararası bir gönüllülük hareketine dönüşmüş oluyor. Bu sayı yalnızca bir rakam değil, ümmet olma bilincini, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgiyi ve iyilikte buluşmayı da simgeliyor. Yaratıcımız tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen yaşam tarzıyla kainatı ihya eden son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmeyi, bu farkındalığı gündemde tutmayı ve yaygınlaştırmayı da istiyoruz. Aynı zamanda salavatın Peygamber Efendimiz ile aramızda kesintisiz gönül bağ kuran bir iletişim vesilesi olduğunu hatırlatmayı. Burada hedef sadece belirli bir sayıda salavat okumak değil, tabii ki bu da bir hedefimiz. 8 milyar insan adına 8 milyar salavata ulaşmak, bu sayı vesilesiyle hedefimiz insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı aslında günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz var şimdi de. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevvel'e 12 Rebiülevvel'e bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikram

0: adresinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 16.20'de Söz Ola Mevlid Kandili Özel programımızda Mevlid Kandili Özel'inde Peygamberimizin sünnetini anlamak ve yaşamak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. 19'da Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e dair vasıfları anlatıyor. Saat 22'de Mevlid Kandili Özel Söyleşisi. Profesör Doktor Saadettin Ökten'in konuk olduğu programda bir medeniyet yorumu olarak Mevlid üzerine konuşuluyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda kültür ve edebiyatımızda Hazreti Peygamber sevgisinden örnekler sunacağız. Türkler 8. yüzyılın başlarında İslamiyet'le tanışmışlar ve 11. yüzyıla gelindiğinde büyük ölçüde Müslüman olmuşlardır. Türklerin İslam'ı kabulüyle birlikte İslam'ın yayılması hızlanmış, İslam diniyle Türk kültürü kaynaşarak yeni bir medeniyet anlayışını temellendirmiştir. Türklerin İslam'ı kabul etmesi her şeyden önce derin bir peygamber sevgisine ve saygısını ortaya çıkarmıştır. Günlük hayattan düşünce dünyasına, davranış biçimlerinden çocuk isimlerine, edebiyattan mimariye, müzikten devlet idaresine kadar her alanda bir değişim ve dönüşüm Türk kültürünün temel taşları olmuştur. Bugün Peygamber Efendimizin adı anıldığında hemen Salatü Selam, Sallallahu Aleyhi ve Sellem cümlesini kurup onu hayır duayla almamız bu saygının bir işareti. Günde 5 defa minarelerden okunan ezan, Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği İslam'a çare niteliğinde olduğu için Ezan-ı Muhammedi diye de isimlendiriliyor. Doğan her çocuğun kulağına önce Ezan-ı Muhammedi okunuyor, ardından ismi konuluyor. Kendi ismimizi ve arkadaşlarımızın isimlerini şöyle bir düşünelim. Ya da aklımıza ilk gelen isimleri gözden geçirelim. İlginç bir sonuçla karşılaşırız. Ülkemizde erkek çocuklarına en fazla verilen isimler, onun isimleri olan Muhammed, Mehmet, Mahmut, Ahmet, Mustafa, Taha, Yasin, Abdullah, Emin, Hamit gibi isimlerdir. Ayrıca Ali, Hasan, Hüseyin gibi çok kullanılan isimler de yine onun en yakınında bulunan ve Ehl-i Beyt, ev halkı olarak anılan kimselerin isimlerindendir. Kız çocuklarına Peygamber Efendimizin eş ya da kızlarının isimlerinin konulması, yüzyıllardır süren bir sevgi ve hürmetin ifadesi. Hatice, Emine, Zeynep, Ayşe, Fatma gibi isimler ailelerde en çok kullanılan isimlerden. Gül, Peygamber Efendimiz'i sembolize eden çiçek olarak bilinir ve kabul edilir. Mehmetçik kelimesi, Anadolu kültürünün her bir askerine verdiği genel bir isim olup, Hazreti Muhammed'in sevimli askeri anlamındadır. Bu sebeple asker ocağı aynı zamanda peygamber ocağı olarak görülür. Osmanlı Devleti döneminde, Hac mevsiminde halka dağıtılmak üzere Haremeyn denilen Mekke ve Medine'ye özel bir kervanla para, altın ve kıymetli hediyeler gönderilirdi. Bu hediyelere surre, bunları götüren özel birliklere de surre alayları denirdi. Surre alaylarının yola çıkması İstanbul'da özel bir devlet töreniyle gerçekleşirdi. Yine Osmanlı'nın son dönemlerinde hayata geçirilen bir ulaşım projesi olan Hicaz Demiryolu'nun ilginç bir detayı vardır. Demiryolu Medine'ye ulaştığında raylara keçe döşenir. Bunun sebebi orada Ravza-i Mutahhara'da kabri bulunan Peygamber Efendimizin ruhunu trenin raylarda çıkaracağı seslerle rahatsız etmeme düşüncesidir. Bu inceliğin temelinde alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e duyulan büyük saygı bulunmakta. Peygamber Efendimiz'e ve onun dönemine ait İslam dünyasında kutsal emanetler olarak bilinen bazı özel eşyalar İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte. Belirli günlerde ziyarete açılan bu eşyaların bulunduğu bölümün adı Hırka-i Saadet Dairesi. Bu daire adını Peygamberimizin orada bulunan hırkasından almakta. Peygamber Efendimizin günümüze kadar ulaşan ikinci hırkası da İstanbul'da bulunmakta. Hırka-i Şerif Camii, Efendimizin hırkası için yapılan ve adının bu hırkası

Hırkadan alan bir cami. Bu cami içindeki hırka Veysel Karani isimli peygamber aşığına Efendimizin vasiyeti üzerine hediye edilmiş. Buradaki hırkada her yıl Ramazan ayının belli dönemlerinde ziyarete açılıyor. Caminin bulunduğu mahallenin adı da Hırka-i Şerif Mahallesi. Ehl-i Beyt sevgisi bütün İslam dünyasında ve ülkemiz kültüründe Peygamber Efendimiz'e ve ailesine duyulan sevginin özel bir ifadesi olarak önemli bir yer tutuyor. Peygamberimizin doğduğu gün olarak bilinen 12 Rebiyül Evvel'de Mevlid Kandili adıyla anılan gecede camilerimizde özel programlar yapılıyor. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'den surelerin yanı sıra Peygamberimize ithafen söylenen ilahiler ve Mevlid okunur. Mevlid, 15. yüzyılda yaşayan Süleyman Çelebi tarafından şiir tarzında yazılmış çok önemli bir edebiyat eseri. Eserin asıl ismi Vesilet-ün Necat, Kurtuluş Yolu'dur. Peygamberimizin doğumunu anlatan bu büyük eser, yüzlerce yıldır camilerimizde okunan ve ezberlenen özel bir form haline gelmiştir. Çok bilinen bu Mevlid dışında 200'den fazla Mevlid eseri daha bulunuyor. Kültür ve tarihimizde peygamber sevgisinin örneklerinden söz ettik. Biraz da edebiyat tarihimize bakalım. Edebiyat tarihimizde klasik divan edebiyatı adı verilen dönemde şairlerimizin verdiği eserlere divan deniliyor. Divan, belirli dönemlerden oluşan bir şiir formunun adı. Divandaki bölümlerden birisi de naat denilen ve Peygamber Efendimiz'i öven, ona seslenen bölüm. Büyük şairlerimizin hepsi Peygamber Efendimiz için naat yazmış ve ona duydukları sevgiyi değişik biçimlerde ifade etmişlerdir. Günümüzde de naat yazmayı modern şiir teknikleriyle sürdüren şair ve edebiyatçılarımız var. Türk İslam Edebiyatı'nın temel eserlerinde Peygamberimizle ilgili hemen hemen her türlü ayet, hadis ve çeşitli bilgileri görmek mümkün. Ayrıca Kısas-ı Enbiya denilen ve peygamberleri anlatan eserlerde de Peygamber Efendimiz'e her zaman geniş ve özel bir yer ayrılmış. Edebiyatımızdaki naat ve melit formları dışında Peygamberimizi anlatmaya dönük özel formları da şöyle anlatabiliriz. Siyer. Peygamber Efendimiz'in hayatını kronolojik bir şekilde anlatan şiir veya düz yazı eserler. Esma-ül Nebi. Peygamber Efendimiz'in isimlerine dair eserler olup şiir veya düz yazı tarzında yazılmışlardır. Bu eserlerde Peygamberimizin isimleri yüzlerle ifade edilmektedir. Şemail, Peygamberimizin fiziki ve ahlaki özelliklerini anlatan Arapça rivayetlerin toplandığı Tirmizi'nin Şemail adlı eserinin tercümesi ve açıklamalarına dayanan ve daha çok düz yazı olarak kaleme alınan eserler. Hilye, başlangıçta şemaillerin içinde bir bölümken sonraları Peygamberimizin sadece fiziki özelliklerini aktaran rivayetlerin daha çok şiir halinde yapılmış tercümesinden oluşan eserler. Miraciye, Peygamber Efendimizin miracının anlatıldığı eser. Bir de 40 hadis var. Peygamberimizin hadislerinden seçilen 40 hadisin Türkçe tercümelerinden oluşuyor. Hadis alanında 100 veya 101 hadis, 1000 yahut 1001 hadis çalışmaları da var. Geçmişten ve günümüzden bazı naat ve mevlid ve diğer şiir örneklerine bakarsak, Peygamber Efendimizle ilgili sevginin edebiyat adamlarımızca nasıl dile getirildiğini açıklıkla görebiliriz. Mesela 11. yüzyılda yaşamış olan Yusuf Has Hacip, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan Kutadgubilik eserinin girişinde Peygamberimiz hakkında şöyle der. Esirgiyen Rabbim, halkın en seçkini ve insanların en iyisi olan sevgili peygamberi gönderdi. O, karanlık gecede halka meşaleydi, etrafı ışık saçtı ve seni aydınlattı. O, sana Allah tarafından gönderilen davetçiydi. Sen bu sayede doğru yola girdin ey yiğit. Bütün kaygısı ümmetiydi, rahat etmek için. Onun azaptan kurtulmasını dilerdi. O, ümmeti üzerine Allah'ın bir rahmetiydi. Güzel tavırlı, dürüst ve kendisine güvenilir bir tabiattaydı. Onun yoluna şimdi gönül bağladım. Bütün dediklerine inandım ve severek sözünü tuttum.
12. yüzyılda Orta Asya'da İslam'ın yayılmasında ve gönüllere yerleşmesinde büyük payı olan Ahmet Yesevi de Hikmet adını taşıyan şiirleriyle geniş halk kitlelerini etkilemiş ve peygamber sevgisini yerleştirmiştir. Eseri Divan-ı Hikmet adını taşıyor. Orada Peygamber Efendimiz'e dair bazı mısralar şöyle: 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed, asi canı ümmete şefaatli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan şaşkına hidayetli Muhammed. Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki takipçisi Yunus Emre de Peygamber Efendimiz'e duyduğu derin sevgiyi ifade etmiş ve onun şiirleri geniş halk kitlelerine yayılarak nesiller boyu aktarılmıştır. Gerçek bir peygamber aşığı olan Yunus Emre de "Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed" demiştir. Daha nice şairler peygamber sevgisini böylesi güzel mısralarla dile getirmişlerdir. Biz sadece onlardan birkaçını hatırlattık bu programımızda. Kültür ve edebiyatımızda Hazreti Peygamber sevgisinin güzel örneklerini paylaştık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akram Mercek.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Efendim daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar efendim metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. O peygamberin doğduğu gecedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii efendim ümmetine karşı çok şefkatli, çok merhametli, çok re'fetli, çok yumuşak kalpli, onların iyiliğine çok gayret eden bir kimseydi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ ayetleri bunu gösteriyor. Tabii bizim de o re'fetli, şefkatli, sevgili, muhabbetli, bizi düşünen, bizi seven Peygamber Efendimiz'e efendim sevgimizin, saygımızın sonsuz olması lazım. Çünkü imanın gereği Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmektir. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. İrfanın, arif olmanın, evliya olmanın gereği de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i efendim candan sevmektir. Onun sevgisi muhabbetullah'ın şartıdır, efendim yoludur. Fena fir Resul'den sonra fena fil makabillah makamları gelir. O bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisini kazanmaya, sevgisini yürekte efendim canlı tutmaya, aşkını, muhabbetini efendim gönülde arttırmaya çalışmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamı çok edelim. Hadis-i şeriflerini okuyalım. Sünnet-i seniyyesini öğrenelim. Efendim uygulayalım ki Peygamber Efendimiz nasihatlerini tutan, kendisine itaat eden, efendim sünnetini ihya eden kimseleri sever. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp sünnetini ihya eden kimselere 100 şehit sevabı vereceğini efendim beyan ediyor. O halde hepimiz şu mübarek gecede karar verelim sevgili akra dinleyicileri. Hadis-i şerifleri öğrenelim. Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenelim. Sünnetini yaşayalım. Sünnetine göre yaşayalım. Çünkü onun sünneti Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklamasıdır, uygulamasıdır.

0: Söz Ola. Muhabbetle başladık söze. Kültür, edebiyat, sanat ve hayata dair pek çok konuda seçkin misafirlerimizle söz ola diyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Böyle güzel ve hayli özel bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün belki de birbirimize verebileceğimiz müjdelerin en güzelini sevdiklerimizin kulaklarına fısıldayacağımız gün. Bugünü sükunetle değil, coşkuyla, inancımızı ve ondaki yüceliği yeniden keşfedişimizin heyecanıyla kutlayacağız. Kemal Paşazade'nin beytinde söylediği gibi, sen vahyi asumanla ettüğünü ayan, ben kim olam ki şiir ile şerhi beyan kılam. Değerli dinleyenler, bugün bu özel programımızda bizimle birlikte olan misafirimiz ilahiyatçı eğitimci Betül Bozali olacak. Efendim önce sizi de tebrik ediyoruz bu gecenizden dolayı ve yeniden hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben de hem sizin hem dinleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu gerçekten hepimiz için birbirimizi tebrike en hem ihtiyaç hem de layık olduğumuz günlerden birisi. Nimetin de edasını nasip olur inşallah diye ümit ediyoruz. Efendim bu gecede biz nasıl bir mana aramalıyız? Nedir manasını anlamak gerekir Mevlid Kandili'nden?
2: Evet, Mevlid Kandili biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in doğum günü anlamına geliyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde dünyaya teşrif eyledi. Bu da Mevlid Kandili olarak o günlerden bugünlere kadar taşındı ve bizler için Peygamber Efendimiz'i tekrar tanıma, Peygamber Efendimiz'i tekrar düşünme, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla kendi hayatımızı tekrar mukayese etme gecesi ve gündüzü olarak hayatımızda yerini aldı. Gerçekten çok özel bir gün. Mevlid Kandili'nin özel amacı alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakından tanımaya başlamak olabilir. Hı hı. Yani evet Peygamber Efendimiz'i tanıyoruz. Hepimiz belirli ölçüde onun hayatını biliyoruz. Sünnetinden uyguladıklarımız var veya öğrenme çabası içindeyiz. Fakat Mevlid Kandili sadece bir anma günü olmamalı. Yani sadece birkaç Yasin, birkaç salavatla Efendimiz'i hatırlayacağımız bir gün olmamalı.

0: olmamalı. Çünkü biz zaten Efendimiz'i hiçbir zaman unutmama amacındayız. Her günümüzü onunla şereflendirme amacındayız. Hedefimiz bu. Hayatımızı onun hayatını örnek alarak yaşama düşüncesindeyiz. Rabbim hepimizi muvaffak etsin inşallah. Mevlid Kandili bu düşünceyle hayata bakmaya başlangıç olmalı. Yeniden uyanışlara vesile olması lazım. Ve gerçekten Efendimiz'i tekrar değerlendirme, günümüz açısından tekrar yorumlama günü ve gecesi olmalı Mevlid Kandili.
1: Peki efendim, biz bu mübarek gecede kendimize hangi soruları sormalıyız ki Peygamber Efendimiz'in yolunu izlemede bize aydınlık olsunlar?
0: Bu gecede kendimize Peygamber Efendimiz'i ne kadar tanıdığımızı sormalıyız. Belki bunun öncesinde Peygamber Efendimiz'in yaratılış amacı, gönderiliş amacı nedir? Peygamber Efendimiz'in insanlara öğretmek istediği şeyler nelerdir? Ve bunları öğretirken hangi metotları kullanmıştır? Biz günümüzde bu metotları nasıl uygulayabiliriz? Efendimiz, biliyorsunuz, cahiliye toplumu diyoruz. Çok uç noktalarda yaşayan insanlara peygamber olarak gönderildi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlara peygamber olarak gönderildi. Tek amacı dünya olan insanlara rehber olarak gönderildi ve tebliğ döneminin sonunda Peygamber Efendimizin vefatı sırasında bakıyoruz ki tüm Arabistan İslam diniyle şereflendi, İslam dinini kabul etti ve kızını diri diri toprağa gömen insanlar, karıncayı bile ezemeyecek kadar hassas, karıncayı bile incitemeyecek kadar düşünceli insanlar haline geldiler. İşte bu nasıl sağlandı? Hani günümüzde hep şikayet ederiz ya, her şey kötüye gidiyor, işte zaman çok kötü, her şey çok zor, istediğimiz şeyleri yapma imkanı bulamıyoruz. Ama Efendimizin hayatına baktığımız zaman gerçekten çok zor insanlarla uğraştığını ve bu konuda amacına varmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, hiçbir zaman yılmadığını, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadığını görüyoruz. Bu açılardan Efendimizin hayatını tekrar değerlendirmemiz gerekir. Yani tarihi bir bilgi olarak değil, işte 571'de doğdu, 610'da vahiy gelmeye başladı, 622'de hicret etti vesaire. Bu tür bilgiler değil de Efendimizin hayatının ruhunu anlamaya çalışmamız lazım. Biz bu ruhla günümüzde neler yapabiliriz? Günümüzde İslam dinine hizmet amacıyla bu tür faaliyetlere imza atabiliriz. Bunu düşünmemiz gerekiyor.
1: Efendim, eğitimciler diyorlar ki soru sormak bir özelliktir. Hatta soranın bilgi seviyesine dair işaretler verebilir. Peygamber Efendimiz'in hayatını okurken onun çeşitli sebeplerle çeşitli zamanlarda ashabına, çevresindeki insanlara, zaman zaman müşriklere dikkat çekici sorular yönelttiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz şüphesiz öğrenmek kastıyla sormuyordu sorularını. Niçin soru soruyordu Peygamber Efendimiz?
0: Eğitimde bu metoda isti-cevap deniyor. Yani soru sorup cevap isteme metodu. Gerçekten çok yaygın kullanılan bir metottur. Pek çok metot var. En yaygın kullanılanı anlatım metodu. Takrir metodu da deniyor bu metoda. Hemen arkasından isti-cevap, yani soru-cevap metodu geliyor. Soru-cevap metodu hem öğrenenin dikkatini toplaması açısından çok önemli, hem de öğreticinin konunun anlaşılıp anlaşılmadığını belirleyebilmesi açısından çok önemli. Efendimiz de bu metodu eğitimi sırasında çok etkili bir şekilde kullanıyor ve pek çok amaçla çok çeşitli sorular sorduğunu görüyoruz Efendimizin. Bir örnek verelim isterseniz hemen. Lütfen. Efendimizin sorularına. Beni en çok etkileyen sorusu budur. Bir savaş sonrası bebeğini kaybetmiş bir anne. Telaşla böyle savaş ortamında, işte şehit olmuş olanlar var, ölmüş olanlar var hani düşmandan. Ganimet malları etrafta. Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte bu sahneyi izliyor. Orada bu anneyi görüyorlar. Anne telaşla sağa sola koşturuyor ve yavrusunu arıyor. Bebek henüz yavru, küçük. Emen bir bebek, annesini emiyor henüz, o kadar küçük. Ve en sonunda bu telaşlı ortamda yavrusunu buluyor, kucağına alıyor, heyecanla emzirmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz ashabına soruyor. Ne dersiniz, şu anne çocuğunu kendi elleriyle ateşe atar mı?
1: Evet.
0: Ashab-ı kiram, hayır ya Resulallah, asla atmaz diyorlar. Efendimiz bunun üzerine, işte Allah-u Teala kullarına karşı bu annenin yavrusuna şefkatinden, merhametinden daha şefkatli ve daha merhametlidir buyuruyor. Bakın, burada dikkatler bir toplanmış oluyor. Hiç öyle şey olabilir mi? Bir anne çocuğunu ateşe atabilir mi? Hele de yavrusunu bu kadar hasretle arayan bir anne. Burada Efendimizin bu son cümlesi, Allah'ın rahmetini, merhametini ifade eden cümlesi, düz olarak söylenseydi belki de bu kadar etkili olmayacaktı. eğitim amacıyla sorduğu sorulardan biri de düşündürmeyi amaçlayan soruları var Efendimizin. Bir gün ashab-ı kiram soruyorlar. Ya Resulallah, biz Allah-u Teala'yı görecek miyiz? Ahirette görecek miyiz? Peygamber Efendimiz onlara bakın yine evet ya da hayır diye cevap verebilirdi. Evet göreceksiniz ya da hayır asla göremeyeceksiniz. Onun yerine şöyle bir soruyla cevap veriyor. Bulutsuz bir gecede, pırıl pırıl bir gecede dolunayı görmekte zorluk çeker misiniz? Ashab-ı kiram düşünüyorlar, zorluk çeker miyiz? Tabii ki çekmeyiz, dolunayı pırıl pırıl görürüz. Hayır diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz peki pırıl pırıl bir günde güneşi görmekte zorlanır mısınız diye soruyor. Onlar yine hayır diyorlar. Onun üzerine kendi asıl sordukları sorunun cevabını veriyor Peygamberimiz ve diyor ki işte aynen bunun gibi Allah-u Teala'yı göreceksiniz. Yani ayın 14'ünde ayı nasıl görürseniz onun gibi Rabbinizi göreceksiniz. Tabii ki cennette buyuruyor. Burada da yine onları önce düşündürdüğünü görüyoruz. Yani direkt cevabı vermek yerine zihni tembelliğe asla müsaade yok. Cevaplar hazır değil yani. Düşünmelerini istiyor Peygamber'e. Bu da onun düşündürmeyi amaçlayarak çeşitli sorular sorduğunu gösteriyor. Bu açıdan belki de günümüzün eğitimcilerine, öğretmenlerine en büyük örnek de gerçekten Peygamber Efendimiz. Onun metotlarını bir şekilde inceleyip ortaya çıkarmak gerekir ve bu metotlarla eğitimi yapmak gerekir. 23 yıl gibi bir sürede hangi noktadan hangi noktaya insanları getirdi gerçekten çok önemli. İşte bu sorular da hani Efendimiz hangi amaçlarla bu soruları sormuş, bunu da tespit ettiğimiz zaman mutlaka ki bu çalışmaya ciddi bir katkıda bulunulmuş olacak. Yine Efendimiz çocuklara çok fazla değer veriyordu biliyorsunuz. Muaz bin Cebel'i henüz çok büyük bir çocuk değil. İşte 10 yaşlarında filandır. Devesinin arkasına oturtuyor. Yani kendisi oturuyor, arkasına da Muaz bin Cebel'i oturtuyor. Birlikte öyle dolaşıyorlar. O sırada Muaz bin Cebel'e soruyor. Ne dersin Muaz? Allah'ın kulları ve kulların da Allah'ı üzerindeki hakkı nedir? Burada birebir eğitim de sanki hani bireysel eğitim de söz konusu gibi halk içerisinde diye ashabın olduğu bir ortamda değil de Muaz bin Cebel'le yalnızken bunu soruyor. Muaz bin Cebel bunu en iyi Allah ve Resulü bilir cevabını veriyor. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakları ise kendisine hiçbir şeyi eş tutmayan kişiye azap etmemesidir buyuruyor. Görüyoruz burada da yine soruyla başlayarak Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'in dikkatinin toplanmasını sağlıyor. Yani dikkat çekici bir soruyla eğitime başlıyor. Onun hazır olduğunu, öğrenmek istediğini görünce de konuyu açıklıyor, cevabı veriyor.
1: Konu da çok önemli ama burada. Evet. O yaşta küçük diyebileceğimiz, bugünkü en azından seviyede değerlendirdiğimizde bir hayli küçük bir çocuğa evet. Ne kadar ağır bir soru, anlayışının da ne kadar geniş olduğunu anlamıyor muyuz oradan Muaz bin Cebel'in?
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşıyor olmak herhalde insanların anlayışlarının da daha geniş olmasına sebep oluyor. Belki de böyle düşünebiliriz. Bizler de Peygamber Efendimiz'i ne kadar tanırsak, onunla birlikte ne kadar olursak öyle söyleyelim. Belki aramızda değil, belki 632 yılında vefat etti diyebiliyoruz ama sonuçta Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri aramızda, onun sünneti aramızda ve hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman aslında Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşamış gibi oluyoruz. Yani burada Muaz'a söylenen bu söz aslında bana söyleniyor, aslında size söyleniyor. Çünkü o son peygamber ve tüm dünyaya gönderilmiş bir peygamber. O günden kıyamete kadar gelmiş tüm insanlara hitap eden bir peygamber. O yüzden de Peygamber Efendimiz aslında aramızda. Aslında her zaman yanımızda sorularıyla, hadisleriyle. Gerçekten bu açıdan da çok şanslıyız. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Peygamber Efendimizin zamanında yaşamıyoruz diye hayıflanmamıza hiç gerek yok. Aslında istersek şu anda da Peygamber Efendimizle birlikte yaşayabiliriz. Ne kadar çok onunla ilgilenirsek, ne kadar çok onu tanımaya çalışırsak, onun hadislerini ne kadar çok okursak ona o kadar yakın oluruz. Zaten muhabbet ve aşk sadece ben onu seviyorum veya işte ismi geçtiğinde yüreğim titriyor, ismi geçtiğinde gözlerim yaşarıyor. Bunlarla ifade edilmez muhabbet ve aşk. İnsan sevdiğine ne kadar bağlı? İnsan sevdiği için neler yapıyor? Bunlar sevginin ölçüsünü gösterir. Leyla ve Mecnun hikayesi var mesela. Orada Mecnun Leyla için neler yapıyor? Ferhat Şirin için neler yapıyor? Yani sadece sevmek veya seviyorum demek veya inanıyorum demek aslında pek de yeterli değil.
1: Bir bedel ödemek
0: lazım. Bir bedel ödemek gerekiyor. Seviyoruz ama sevdiğimiz için ne yapıyoruz? Sevdiğimiz için uykusuz kaç gece geçiriyoruz? Sevdiğimiz mutlu olsun, o da bizi sevsin diye neler yapıyoruz? Bu çok önemli.

0: Peygamber Efendimiz insanlara elbette en kutsal bilgiyi getirmekle, taşımakla mükellefti. Allah-u Teala Hazretlerinin bilgisi, onun emirleri, insanın dünyada yaşama sanatıyla alakalı vermiş olduğu direktifler bütünü. Allah'ı bilme noktasındaki evet. bilgi. Ama Peygamber Efendimiz bu bilgiyi ashabına ve inananlara takdim ederken, onlara öğretirken direkt doğrusu budur, buna göre amel edilip yaşanması gerekirden öte, insanların gelmiş oldukları yaşa kadar öğrenmiş oldukları hem İslami hem dünyevi bilgilerden yola çıkarak sonuca kendi yordamlarıyla ulaşma, bilgiyi yorumlayarak doğruyu, hakikati bulma gibi bir yöntem de aynı zamanda öğretmiş Peygamber evet. Efendimiz onlara.
1: Evet, Peygamber Efendimizin soru sorma amaçlarından biri de temel noktalara dikkat çekmek. Bir gün ashab-ı kiramdan birisi Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve yanında oğlu da var. Diyor ki şu oğluma bir köle bağışladım. O zaman için çok büyük bir hediye bu, ona köle bağışladım. Efendimiz ona herhangi bir şey söylemeden önce şu soruyu soruyor. Peki başka çocuğun var mı? Evet, bundan başka 2 veya 3 tane daha çocuğum var. Onlara da aynı şekilde köle bağışladın mı? Onlara da benzer hediyeler verdin mi diye soruyor Efendimiz. Sahabe hayır deyince o zaman bu oğluna verdiğin köleyi de geri alman gerekir açıklamasında bulunuyor Peygamberimiz. Burada Efendimizin bu sahabiye bu yaptığın güzel bir şey işte aferin vesaire hani veyahut da bu yaptığın yanlış deme yerine yine bir soruyla karşılık vermesi onun konunun temel noktasını kendilerinin fark etmesini sağlama konusundaki titizliğini gösteriyor. Yani temel noktayı kendileri fark etsin istiyor Efendimiz az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunun üzerine bu sahabi tabii ki geri dönüyor ve oğluna verdiği köleyi geri alıyor veyahut da diğer çocuklarına da aynı şekilde köle bağışlıyor. Burada belki şu an direkt konumuzla ilgili değil ama Efendimizin çocuklar arasındaki adalet konusundaki titizliğini de görmüş oluyoruz.
0: Kişi hayır yapmış ama adalete riayet etmediği için o hayır da belki
1: iptal edilmiyor. Evet. Adalet önemli ve Peygamber Efendimiz burada onu direkt söylemiyor da ona bir soru sorarak kendisinin fark etmesini, hatasını kendisinin anlamasını sağlıyor. Yine bir gün Peygamber Efendimiz Itban bin Malik isimli bir sahabinin evine gidiyor. Bir grup sahabiyle beraber namaz kılıyorlar ve orada birisi soruyor Malik bin Duhşun nerede diye. Bu da gene ashabtan birisi. Onun cevabı daha gelmeden başka bir sahabi diyor ki o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır. Yani gıybet diyoruz biz buna biliyorsunuz. Ortamda bulunmayan birisi hakkında hoş olmayan sözler söylemeye gıybet diyoruz. Onlar böyle söyleyince Peygamber Efendimiz diyor ki siz onun Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah dediğini söylemediniz mi? Yani daha önce de onun için böyle bir yorum yapmıştınız buyuruyor. O zaman Malik bin Duhşun için o sözü söyleyen kimse evet öyledir diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah-u Teala'nın kıyamet günü kelime-i tevhid ile gelen hiçbir kulunu ateşe atmayacağını bildiriyor. Yani bakınız yine kendi hatalarını kendileri fark etsinler istiyor. Temel noktayı kaçırmalarına engel oluyor. Temel nokta nedir? La ilahe illallah kelime-i tayyibesini kabul etmektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bunun ötesinde yapılacak yorumlar ferdi yorumlar olabilir, geçici yorumlar olabilir, doğru olmayabilir. Temel nokta her zaman için önemlidir. Efendimiz bu soruyla ashab-ı kiramın fer'i konulara değil asıl konuya dikkatlerini çekmeye çalışıyor ki sonuçta gerçekten güzel sahabe-i kiram yaptıkları hatayı fark ediyorlar ve o kişi için bir daha böyle bir şey söylemiyorlar. Yine Efendimizin bu amaçla sorduğu soru çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Hazreti Üsame bir seriye sonrasında El-Huraka kabilesi üzerine gönderilen bir seriye sonrasında geriye dönerken o kabileden biriyle karşılaşıyorlar. Yanında Ensardan bir zat da var Hazreti Üsame'nin. Adam iki sahabiyi görünce hemen korkuyla la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur ben buna inandım. Böyle söyleyince Ensardan olan zat adamı serbest bırakmaya karar veriyor. Kılıcını kınına sokuyor. Fakat Hazreti Üsame o bunu korkuyla söyledi diyerek adamın canını orada kıyıyor. Yani Üsame'nin kanaati adamın gerçekten iman etmediği ve korktuğu için böyle söylediği yönünde. Ve bu haber tabii ki Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz hemen Hazreti Üsame'yi yanına çağırıyor. Diyor ki sen o adamı la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün diye sert bir üslupla sorusunu yöneltiyor. Hazreti Üsame ona durumu açıklamaya çalışsa da Peygamber Efendimiz o kadar çok tekrarlamış ki onu niçin öldürdün, onu niçin öldürdün, onu niçin öldürdün diye Üsame'nin kendi ifadesi, Allah kendisinden razı olsun, dedim ki diyor keşke şu anda Müslüman olmuş olsaydım. Yani o güne kadar yaşamış olduğum tüm güzellikleri feda ediyorum. Keşke şu anda Müslüman olsaydım, geçmiş günahlarım affedilmiş olsaydı ve Efendimizin bu sorusuna muhatap olmasaydım, o hatayı işlememiş olsaydım. Bakınız Efendimizin metodu ne kadar güzel ki bir kişiye o güne kadar yaşadığı tüm güzellikleri feda etme isteği veriyor. Yani hatasının büyüklüğünü yürekten anlıyor, gönülden anlıyor Hazreti Üsame. Keşke diyor o günden önce İslamiyet'e girmemiş olsaydım. Efendimizin üslubu, metodu gerçekten çok güzel. Ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Yine Efendimizin bir sorusu. Mescidi süpürmekle vazifeli zenci bir sahabi varmış. Her gün gelirmiş, gönüllü mescidi temizliyor. Peygamber Efendimiz birkaç gün üst üste onu göremeyince sormuş ashab-ı kiramı. Ne kadar ilgili bir insan değil mi? Mescidi süpüren kişiden bile haberi var. Onu bile takip ediyor. Birkaç gün gelmediğinden bile haberdar. İşte insana verilen değer yine burada ortaya çıkıyor. Diyorlar ki onlar Peygamber Efendimiz sorunca hani kaç gündür göremiyorum, nerede diye sorunca vefat etti diyorlar. Efendimiz yine bir soruyla bakınız, beni haberdar etmeli değil miydiniz buyuruyor. Yani sizce ben o kişinin cenaze namazını kıldırmak istemez miydim? O benim mescidimi temizleyen birisiydi. Yine Efendimiz hassas bir şekilde insana verdiği değeri böylece ifade etmiş oluyor.
0: Ve en önemli şeyi olan insanın zaman ayırmak gibi, siz programın başında da söylemiştiniz.
1: Evet.
0: Zaman ayırıp onların en basit soruları dahi olsa, en küçük bir meseleleri dahi olsa hiçbir itirazda bulunmadan zamanını ayırıp onlarla bir arada bulunup onca büyük bir ümmetle mesul olmasına rağmen her biri için ayıracak zamanı söyleyecek bir çift sözünün olması.
1: Kesinlikle çevresiyle çok ilgili bir insan. Yani çevresinde olan şey onun için önemli veya önemsiz diye bir ayrıma tabi tutulmuyor. Yetim kızla ilgilenişi, yine bir bayram günü ağlayan bir çocukla ilgilenişi, onu giydirmesi, bayram heyecanını yaşamasını sağlaması, işte küçük bir kuşu ölmüş çocuğun onu bile sorması, hani bundan bile haberi var Efendimizin. Gerçekten bu bizim çevremizle daha çok ilgilenmemiz gerektiğini gösteriyor. Sonra belki bugün için uygulamaya daha açık, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi. Nedir bu? Müslüman çevresiyle ilgili olacak demektir. Yani aç bir komşu varsa senin bundan haberin olacak, benim bundan haberim olacak. Efendimiz bize bunu gösteriyor aslında.
2: Söz olan
0: camiyi temizleyen o kişiden yola çıkarak bizim de apartmanlarımızda apartmanları temizleyen insanlar var. Ya da mahalleyi, sokağımızı temizleyen insanlar var. Onlarla selamlaşmayı, isimlerini bilmeyi, tanımayı bırakın. Komşularımızla zaten irtibatımız yok denecek halde, evet. Ne yazık ki. Demek ki komşu değil, etrafımızdaki, civarımızdaki, mahallemizdeki, semtimizdeki komşu olmayıp da şu ya da bu vesileyle orada bulunan insanları bile tanımamız, bilmemiz gerekli.
1: Kesinlikle öyle. Biz yeri geliyor bir selamı bile esirgiyoruz. Halbuki Allah-u Teala'nın selamıdır bu ve herkes bu selama layıktır sonuçta insan olma hasebiyle. Bunu esirgememek lazım ve çevremize bizim güler yüzle örnek olmamız lazım. Belki de tebliğin en güzel metodu budur, örnek olmak. Dinin sizde yansımasına müsaade etmelisiniz. Yani sizi gören insan, ah ne kadar güzel bir insan, ne kadar kibar bir insan, ne kadar hoş davranışları olan bir insan demeli. Giyim kuşamınız temiz olmalı, düzgün olmalı, konuşmanız kibar olmalı, her insanla muhatap olmalısınız. Tabii ki bunu hangi anlamda söylediğimi dinleyicilerimiz anlıyordur. Yani insana değer vermeliyiz. Ve bizi gören insanın gerçekten İslam'a karşı bir merağa uyanmalı.
0: Bunların hepsi peygamberi ahlak aslında. Tabii hepsinin ki. Peygamber Efendimiz'in hayatında delilleri.
1: Tabii ki. Bizler çok kolay insanları çizebiliyoruz. Hani sildim seni defterden derler ya. Çok kolay siliyoruz defterden. Halbuki bakıyoruz Peygamber Efendimiz de hiç böyle değil. Çok üstün özelliklere sahip olan bir insandı. Ama bu onun davranışlarını bizim uygulayamayacağımız anlamına gelmez.
0: Değil mi? Bu çok önemli.
1: Allah-u Teala ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz sizin için en güzel örnektir. Yani Allah'ın elçisinde sizin için en güzel örnek vardır. Bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz'dir. Örnek olacağına göre bizim gibi demektir. Kelime-i şehadette nasıl söylüyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani o Allah'ın kulu ve elçisi, onun herhangi bir meleği değil veya onun gökyüzünden yeryüzüne indirdiği herhangi bir varlık değil. O da bizim gibi bir insan. İçinizden size bir peygamber seçildi buyuruluyor mesela. Yani o bizden birisi, bizim gibi yaşadığı, evlendiği, çocukları olduğu, üzüntüleri olduğu, annesini kaybettiği, babasını daha da önce kaybetti vesaire. Bunu bilmemiz lazım ki evet o peygamber, evet o Allah'ın Habibi, ama o da bir insan ve ulaşılamaz noktada değil. Elbette Peygamber Efendimiz gibi her yönden bizim mükemmel olmamız mümkün değil belki, ama bu yolda ilerlememize engel değil. Yani onu kendimize örnek almamıza engel değil. Çünkü eğer böyle olsaydı, yani o insanüstü bir varlık olmuş olsaydı, Allah-u Teala o zaman yeryüzüne bir melek de gönderebilirdi belki. Biz bunu eğitimde çocuklarımıza, hani öğretmeniniz sizin gibi bir insan değil de bir robot olsaydı. Mesela bundan sonra eğitimi robotlar yapacak, sınıflara robotlar girip çıkacak, ne düşünürsünüz diye anlatıyoruz. Onlar diyorlar ki biz susuyoruz mesela, su içmek istiyoruz. Robot olsa öğretmenimiz bunu anlamaz ama siz anlıyorsunuz. Bakınız Peygamber Efendimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o bir melek değil. O bir insan. Tam bir insan, bizim gibi bir insan.
0: Mükemmel bir insan.
1: Mükemmel bir insan. O noktaya varılabilir. Yani bu noktada çalışmamıza engel değil onun mükemmel bir insan olması. Ve ona benzediğimiz ölçüde Allah katında değerimiz artacak. Bundan emin olmalıyız. Peygamber Efendimiz'i ne kadar iyi tanırsak, onu ne kadar iyi hissedersek gönlümüzde, ruhumuzda, Allah katındaki değerimiz de o kadar artacak. Bu yüzden o peygamber tabii ki yapar cümlesini biz kabul etmiyoruz. Evet, o peygamber, Allah'a şükür ki o bizim peygamberimiz, ama o bizim örneğimiz.
0: O yüzden Allah bizim aramızdan gönderdi.
1: Bizim aramızdan seçti onu.
0: Yoksa Kur'an-ı Kerim'i de gökten olduğu gibi indirebilirdi.
1: Tabii ki indirebilirdi. Evet. Günümüz için de aynı şey geçerli. Eğitim uzun bir süreç. Gerçekten bir anda sonucu alınamaz eğitimin. Yani ben sana bunu kaç defa söyledim diyoruz mesela çocuğa. Sen yine de bunu yapıyorsun. Aslında bunun zaman işi olduğu kabul edilmeli. Bu hem işin sıkıntısını azaltır. Yani evet, zamana ihtiyaç var. Ben elimden geleni yapmalıyım, sonucu Allah'tan beklemeliyim deyip rahatlamamıza sebep olur. Hem de Peygamber Efendimizin yaptığı uygulamalara uygun bir davranış olur. 23 yılda yavaş yavaş indiriliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Hiçbir şey bir anda olamaz. Ve 23 yılda Peygamber Efendimizin aracılığıyla öğretilmiş olması, benim hac ettiğim gibi hac ediniz. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılınız. İşte ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Nedir bunlar? Hep ben sizin örneğinizim anlamına gelir. Siz beni örnek edineceksiniz. Onu bunu, A şahsiyetini B şahsiyetini değil. Beni tanıyacaksınız, beni örnek edineceksiniz. En büyük görevi de bu aslında Efendimizin.
0: Evet. Buyurun efendim, kaldığınız yerden.
1: Kaldığımız yerden devam edelim. Efendimizin ashabıyla yakından ilgilendiğini gösteren soruları var bir de. Bunlardan birisi gerçekten çok hoş. Bir gaza dönüşünde Cabir bin Abdullah arkada kalıyor. Ve Resulullah Efendimiz ona soruyor, devene ne oldu? Yani niçin arkada kalıyorsun? Bakınız yine ne kadar ilgili bir insan olduğunu görüyoruz Efendimizin. Cabir radıyallahu anh, devem yoruldu deyince Peygamber Efendimiz devesine arkasından vuruyor ve dua ediyor devenin hızlanması için. Bundan sonra Cabir'in devesi diğerlerinden daha hızlı gitmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine ona soruyor, deveni bana satar mısın? Cabir bin Abdullah'ın da bir tek bu devesi varmış, başka bir devesi yokmuş. Yani gerçekten bu deveye ihtiyacı var. Ama yine de Efendimiz'e hayır diyemiyor. Tabii bu da ashab-ı kiramın inceliği. Hayır diyemiyor ve iyi bari satayım diyor. Yeni evli olduğu için de evine çabuk dönmek istiyor. Onlardan ayrılarak hızlıca gidiyor. Peygamber Efendimiz ona ailesiyle ilgili bir takım sorular da soruyor. Cabir bin Abdullah'ın kız kardeşleri var. Yani anneleri ve babaları vefat etmiş. Evlendiği hanım kız kardeşlerine de bakmakla sorumlu. Böyle sıkıntılı bir hayat, yani öyle söyleyelim kısaca. Önden giden Cabir radıyallahu anh daha sonra deveyi getiriyor. Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Peygamber Efendimiz de ücretini göndermiş daha evvel. Ücret sana geldi mi, eline geçti mi diye soruyor. Cabir bin Abdullah evet ya Resulallah, ücretini aldım diyor. Peygamber Efendimiz ona iyi hadi bakalım şimdi deveni de al, bu deve benim sana hediyemdir buyuruyor. Ve deveyi de Cabir bin Abdullah'a veriyor. Böylece kısa bir süre içinde, bakın bir gün içinde belki de Cabir'in pek çok sıkıntısına merhem olmuş oluyor Efendimiz. Ne kadar, bakın, onun ihtiyacı olduğunu fark ediyor ve tek devesinin o olduğunu da mutlaka biliyor. Yani o deveye ihtiyacı olduğunun da farkında. Bir yandan paraya ihtiyacı olduğunun da farkında. Yeni evlenmiş, sıkıntıları var, bunun da farkında. Ve onun pek çok sıkıntısına böylece çözüm yolu bulmuş oluyor Efendimiz.
0: Onu da rencide etmeden.
1: Onu da rencide etmeden, evet, deveyi ona hediye ediyor. Gerçekten bu metotları öğrenmemiz lazım. Bir gün sahabilerden biri

0: Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve ona kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diyor. Efendimiz onun bu sorusuna yine başka bir soruyla cevap veriyor. Sorunun amacı onu doğru hedefe yönlendirmek. Sen ahiret için ne hazırladın? Yani senin için asıl önemli olan bu. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi senin için önemli değil. Önemli olan senin ahiret için ne hazırladığın düşüncesine onu yönlendirmek istiyor. Asıl konu budur. Asıl seni ilgilendiren budur. Sahabi Peygamber Efendimizin bu sorusuna şöyle cevap veriyor. Fazla namaz, oruç veya sadaka hazırlamadım. Fakat Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Peygamber Efendimizin ona cevabı ise belki hani doğru hedefe yönlendirmekten bizim için daha hoş olacak bu. Sen sevdiğinle beraber olacaksın buyuruyor. Bakınız bizi gerçekten ilgilendiren, bizim için gerçekten önemli olan bir konuyla ilgilenmenin belki de hediyesi bu, ödülü bu. Yani orada Efendimiz ona işte kıyametin alametleri şunlardır, şunlar şunlar olunca kıyamet yaklaştı demektir deme yerine onu senin için asıl önemli konu şudur, sen bu konuda yoğunlaş, sen bu konuda düşün şeklinde bir yönlendirme yapıyor ve onun sonucunda da sen sevdiğinle beraber olacaksın cevabını bu sahabi hak ediyor. Bizler de günümüzde böyle yapmalıyız. Yani bize pratikte faydası olacak konularla daha çok ilgilenmeliyiz. Çünkü gerçekten günümüz insanı yoğun. Yani yoğunuz. Ne yaptığımız da çok ortada değil, çok belli değil ama hep yoğunuz. Böyle bir vakitsizlik, zamansızlık sıkıntımız var. Öyleyse önceliklerimizi belirlemeliyiz. Yani öncelikle bizim için, Müslümanlar için, İslam ümmeti için önemli olan konuları belirlemeliyiz. Bu alanda çalışmalarımızı yapmalıyız. Bizim için öncelikli olmayan, bizim için önemli olmayan, bize pratikte faydası olmayan konuları tamamen iptal edemeyiz belki ama biraz daha geriye bırakabiliriz. Yine bir sahabi geliyor Peygamber Efendimiz'e ve ben savaşa katılmak istiyorum diyor. Genç de birisi. Efendimiz ona soruyor, annen baban var mı? O da var diyor. O zaman Peygamber Efendimiz ona diyor ki senin onlara hizmet etmen daha güzel bir davranış olur. Ve bakın onun savaşa katılmasına izin vermiyor. Efendimiz burada önceliği belirliyor. Senin için bu hareket daha faziletlidir. Seni bu hareket Allah'ın rızasına, bu davranış Allah'ın hoşnutluğunu kazanmana daha çabuk götürür. Bakınız yine doğru hedef belirleme. Çok önemli. İnşallah biz de bu gece ibadetlerimizi ederken, salavatlarımızı çekerken, Kur'an-ı Kerim'imizi okurken bunu düşünelim. Hedeflerimizi belirleyelim. Bizim bu dünya için hedefimiz nedir? Bir yazlığa sahip olmak mı? Bir yatımız olması mı? Bir katımız olması mı? Öyle diyorlar ya. Bir arabamız olması mı? İşte çocuklarımızın güzel mertebelere gelmesi mi? Yoksa bizim bu dünyada gerçekten işe yarar, güzel işler yapmamız mı? İyi ki yaşamışım, yaşamama değdi diyecek bir hayat geçirmemiz mi? Veya çocuklarımızın güzel ahlaklı örnek insanlar olmaları mı? Onların güzel mertebelere gelmeleri de belki bununla doğru orantılı ama sonuçta güzel, iyi bir mertebeye gelmiş ama ahlakı bozuk insanlar olmalarını istemeyiz. İşte hedeflerimizi çok iyi belirlememiz lazım ve çalışmalarımızı da buna göre yapacağız. Planlı çalıştığımız zaman sonuca inşallah ulaşacağız. Sonuç Hazreti Peygamber olmuş oluyor. Rabbim varmayı nasip etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Efendimizin sorularına baktığımız zaman onun ashab-ı kiramın düşüncelerine de çok önem verdiğini görüyoruz. Bir gün ashab-ı kiramla birlikte bir mecliste bulunuyor Peygamber Efendimiz. Bir şerbet ikram ediliyor kendilerine. Efendimiz şerbetten biraz içiyor. Kalanı da sağında bulunan sahabiye ikram edecek. Sağdan ikram etmek sünnet biliyorsunuz. Sağında oturan genç bir sahabi, solunda ise yaşlı sahabilerden oluşmuş bir grup var Efendimizin. Efendimizin gönlünden yaşlılara hani ikram etmek geçiyor. Tahminim, düşüncem o şekilde. Fakat sağdan da ikram etmesi lazım. Sağındaki gence soruyor. Bunu hani o insanlara, solundaki yaşlı insanlara ikram etmeme ne dersin? İzin verir misin gibi. O sahabi de diyor ki senden gelecek nasibimi kimseye veremem. Resulullah Efendimizin içtiği bir şerbetin devamını içme nasibini kimseye veremem diyor. Ve Peygamber Efendimiz ona herhangi bir itirazda bulunmuyor. Sadece şerbet dolu bardağı onun eline biraz böyle kuvvetlice bırakıyor ve o genç sahabi şerbeti içiyor. Görüyoruz ki düşünmek serbest, yani düşüncelerimizi açıklamak da serbest. Ancak yönünü iyi belirlemek gerekiyor, amacını iyi belirlemek gerekiyor, hedefi iyi belirlemek gerekiyor. Yoksa buna bir engel yok. Efendimizin bu şekilde sorması bunu gösteriyor. Çünkü sonuçta o oranın reisi konumunda diyebiliriz, başkanı konumunda.
1: Reisi, devlet başkanı.
0: Evet, yani sorması bile gerekmez. İstediği kişiye ikram edebilir. Üstelik de genç bir sahabi. Hani biz deriz ya, sen daha gençsin, sen bu tür konulardan anlamazsın. Veya işte küçükler böyle şeylere karışmaz falan, öyle
1: söz
0: bir düşünce yok.
1: Küçüğün.
0: Söz büyüğün, evet. Bu tür bir şey görmüyoruz ve Peygamber Efendimiz karşısındaki insan kim olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, durumu ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun, onun görüşlerine, düşüncelerine önem veriyor. Karşısındaki insana asla zor kullanarak, asla kaba kuvvetle, asla sert sözlerle, kırıcı ifadelerle bir şeyler öğretmeye çalışmıyor.
1: Çok kritik zamanlarda bile.
0: Karşısındaki insanı ikna ediyor. Evet, çok kritik zamanlarda bile Efendimizin buna dikkat ettiğini görüyoruz.
2: Söz olan.
1: Şimdi efendim, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii doğal olarak konu bu tür noktalarda hep aileyle ilgili yerlere geliyor. Aslında Peygamber Efendimizin latifelerini ve eleştirilerini de ben sormak isterim size. Eğer fırsatımız varsa, hani mümkünse konunuzun arasında onları da serpiştirerek izah ederseniz. Mesela hani Peygamber Efendimizin yaşlı bir hanıma cennete yaşlılar giremeyecek deyip,
0: evet,
1: orada onun mahzun oluşundan sonra verdiği, söylediği sözler vesaire, bunlar da muhakkak çok hoş sünnetler olarak hayatımızın içinde yer almalılar. Peygamber,
0: evet,
1: gibi latifeleşmek hepimize
0: kesinlikle
1: nasip olsa keşke.
0: İnşallah.
1: Eleştirileri muhakkak eleştirmiştir Peygamber Efendimiz insanları. Eleştiri diye belki görmek doğru olur mu? Eleştiri değil de hata düzeltmek.
0: Bir örnek verelim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Hemen bununla ilgili, hem de ailesiyle ilgili bir örnek. Hı hı. Peygamber Efendimiz geceleri Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evine gidermiş ve kapıdan gece namazı kılmıyor musunuz diye seslenirmiş. Yine böyle bir gece seslenmiş. Hazreti Ali de kalkmış ve şöyle demiş: canlarımız Allah'ın elindedir. Uyanmamızı isterse bizi uyandırır. Bakınız, bunun üzerine Peygamber Efendimiz dizlerine vurarak "insan ne kadar mücadelecidir" ayetini okumuş. Görüyorsunuz, bu bir eleştiri sayılabilir belki. Hani Hazreti,
1: evet,
0: Ali'ye "senin bu sözün yanlıştır" anlamında bir eleştiri ayeti kerime ile. Ama yine de metot çok hoş. Bakınız, direkt hani böyle şey olur mu, ben seni namaza kaldırmak için gelmişim, öyle bir şey yok. Yine ayeti kerime ile gayet kibar bir şekilde uyarıyor ve bunun ardından Hazreti Fatıma Hazreti Ali'yi hemen dürtüyor ve diyor ki, Resulullah Efendimiz'in herhalde kalbini kırdık, hemen sen koş arkasından onunla konuş filan diye. Hazreti Ali de böyle endişeyle Efendimiz'in peşinden gidiyor. Metot gerçekten burada ne kadar güzel bir sonuç ortaya çıkartıyor, bunu görüyoruz. Şakalarına gelince, Efendimiz'in şakalarında hiç yalan yok. Bu bizim dikkatimizi çekiyor. Ve bir müjdesi de var. Şakadan da olsa yalan söylemeyen kişiye cennetin ortasında bir köşk verilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizim şakalarımızda yalan yer alabiliyor. Hani bir şeyi mesela saklıyoruz, sonra bizde olmadığını söylüyoruz vesaire. Aslında bu pek de uygun görülmüyor. Yani cennetin ortasındaki bir köşkü kaybettiriyor bize, öyle söyleyelim. Efendimizin şakalarında hep doğru söz kullanılıyor. Yaşlı bir kadına, yaşlı kadınlar cennete giremeyecek demesi, yaşlı hanımın da bunun üzerine üzülmesi, böyle ağlayacak kadar sıkıntıya düşmesi üzerine de cennette hep gençler olacak, cennete girenler gençleşecekler buyurması mesela, buna bir örnek. Veya işte yine kendisine eşi hakkında bir şey söylemek için gelen hanım sahabiye, senin eşin şu gözünde aklık olan adam mı diye sorması,
1: evet,
0: onun da ya niye hani eşime böyle söyledi diye kırılması üzerine de herkesin gözünde ak vardır demesi. Bunlar hep Efendimizin şakada bile doğruluğu tercih ettiğini gösteriyor. Biz de kendimizi buna alıştırmalıyız inşallah. Yine bir şakası var Efendimizin, benim en çok hoşuma giden de bu. Hazreti Ali ile bir gün bir sofradalar, zeytin yiyorlar. Peygamber Efendimiz yediği zeytinlerin çekirdeğini fark ettirmeden Hazreti Ali'nin önüne koyuyor. Hazreti Ali tabii işin farkında ama bir şey de demiyor. Biraz sonra Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, ne kadar çok zeytin yemişsin, hani önünde böyle çekirdekler yığılmış. Hazreti Ali de o samimiyetle diyor ki, ya Resulallah, siz de maşallah zeytinleri çekirdekleriyle yemişsiniz diyor. Böyle hoş bir şaka.
1: Karşılıklı.
0: İşte bunlar hep Efendimizin insana verdiği değerin sonucu. Yani orada bakın, Hazreti Ali yahu o bir peygamber veya işte o bir devlet başkanı, o benim kayınpederim, hani böyle şey söylenmez. Efendimiz'den aldıkları bir cesaret var. Hani az evvel söyledik ya, çok dürüstler. Yani akıllarına gelen şeyleri çekinmeden söyleyebiliyorlar. Kötü de olsa, yanlış da olsa. Bunun sebebi yine Peygamber Efendimiz oluyor. İşte burada da onu görüyoruz. Yani o samimiyeti, o sıcaklığı buluyorlar ki bazı şeyleri açıklama cesaretini hissediyorlar kendilerinde. Ama bu tabii yine muhakkak ki belli bir

0: Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap vermeleri insanı şunu düşündürüyor. Sorular hür düşüncenin önünü açan şeyler ve bir zihin egzersizi,
1: evet,
0: zihin faaliyeti. Sanki acaba şöyle bir sonuca varsak hata etmiş olur muyuz? Peygamber Efendimiz insanlarda öyle bir zihni faaliyet, öyle bir sorgulama kabiliyeti, araştırma yeteneği olmasını arzu ediyor ki o insanlar bu kadar çok sorgulayabilen, doğru sorular yöneltme becerisine sahip olabilen ya da sizin az önce söylediğiniz gibi nerede duracağını, neyi soracağını, neyi sormayacağını helak olmayacak derecede,
1: evet,
0: ölçüsünce soru sormayı bilen insanların dar görüşler, dar kalıplar içerisine sokulmasını, sokuşturulmasını engellemek gibi bir eğitime yol açacak gibi, bunu öğretmeye çalışır gibi bir izlenim.
1: Evet, çok güzel bir tespit, gerçekten de böyle. Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama sizin için öncelikli olmayan konularda soru sormayınız diyor. Yani anlam olarak bu şekilde. Çünkü ben sizin aranızdayken eğer böyle her türlü konuda benim size açıklama yapmaktan kaçındığım, hı hı, konularda soru sorarsanız, çokça soru sorarsanız, artık aşırıya giderseniz soru sormakta, bazı konular size farz kılınabilir. Çünkü ben Allah'ın elçisiyim, henüz aranızdayım. O yüzden de benim size açıklama yapmadığım konularda, hani gerekseydi eğer açıklama yapacaktım o konuda, bu tür konularda soru sormayınız buyuruyor. Bu da demin sizin bu yaptığınız tespitin doğruluğunu gösteriyor. Evet, aşırıya kaçmadan nerede duracağını bilerek soru sormak gerçekten eğitim açısından önemli bir konu. Zaten bu söylenir, eğitimcilerimiz öğrencileri soru sormaya teşvik etmeliyiz derler. Ama öyle oluyor ki bazen ders içerisinde öğrencileri soru sormaya teşvik ettiğiniz zaman ders dışında konulardan sorular sorulabiliyor. O zaman dersin havası dağılıyor vesaire, müfredatı tamamlamak zorlaşıyor gibi problemler ortaya çıkıyor. Zaten soru cevap metodunun en tehlikeli tarafı da bu, konuyu dağıtmaya müsait bir metot olması. Peygamber Efendimizin bu durumlarda şöyle yaptığını görüyoruz. Kendisi mesela farklı bir konudan bahsederken tamamen ayrı bir konudan soru soruluyor. Efendimiz orada sözünü kesmiyor. Konuyu anlatmaya devam ediyor. Konuyu bitirince az evvel şu konuda birisi bir soru sormuştu. O kişi nerede diyerek o kişiyi çağırıyor ve cevabını veriyor. Veyahut da herhangi bir konudan bahsetmiyorsa ve sorulan soru da değişik bir konuysa, vahyi gerektiriyorsa, vahyin bilgisini gerektiriyorsa biraz bekliyor ve daha sonra o kişiyi arayarak sorduğu sorunun cevabını ona veriyor.
0: Bu bir eğitim yöntemi. Peygamber Efendimizin, evet, sorularla, kendi yönelttiği sorularla ashabını eğitme yöntemlerinden bir tanesi. Programımızı şöyle noktalayalım diye arzu ediyorum. İdeal Müslüman tanımını biliyoruz ama bir şahsiyet tanımı son olarak bir değerli toplu olsun. Peygamber Efendimiz Müslümanların, inançlı insanların nasıl olmasını arzu ediyor idi. Bugün konuştuğumuz şu konuların çerçevesinde bir tanımlama, toparlama gayreti için olsun lütfen.
1: Kısaca şöyle ifade edelim isterseniz, ilk aklıma gelen şekilde Müslüman ihsan sahibi olmalı. İhsan ne demektir diye Efendimiz'e soruluyor. Cebrail aleyhisselam soruyor, biliyorsunuz, Müslümanları öğretmek amacıyla. Efendimiz'in cevabı şöyle: İhsan Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmendir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Çünkü biz Allah'ı göremesek de Allah bizi her zaman görür. Müslüman şahsiyet sanırım bu ifadeyle çok güzel açıklanmış oluyor. Müslüman ihsan sahibi olmalıdır, muhsin olmalıdır. Rabbinin her zaman kendisini gördüğünü bilmelidir. Yaptığı her hareketin, söylediği her sözün, hatta daha da ileriye gidersek zihninden geçen her düşüncenin kayıt altına alındığını bilen insan olmalıdır. Bu şahsiyete sahip olmalıdır. Bu amaçla, bu doğrultuda da tabii ki Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek alan, kendi hayatını onun hayatına benzetmeye çalışan, onun kendi hayatında uyguladığı kuralları hayatına taşımaya çalışan insan olmalıdır Müslüman. İnşallah bu Mevlid Kandili buna vesile olsun. Bizler hayatımıza Rabbimiz bizi görüyor, her anımızı kayıt altına alıyor düşüncesiyle yaşayalım. Hiçbir zaman yalnız olmadığımızı, dünyada başıboş bırakılmadığımızı ve dünyaya bir amaç için gönderildiğimizi aklımızdan çıkarmayalım inşallah. Ve bugünden itibaren yarın sabah, yani güne farklı başlayalım. Sanki yeniden doğuyormuşçasına, sanki bugün bizim doğum günümüzmüşçesine inşallah uyanalım. Ve daha şuurlu, daha bilinçli, hedefini belirlemiş, hedefine varması için neler yapması gerektiğini de adım adım belirlemiş bir insan olarak inşallah yeni güne başlayalım. Eğer herkes bu şekilde

0: uyanırsa, eğer herkes bu şekilde düşünürse, en azından çoğumuz bu şekilde düşünürsek, inanın pek çok şey toplumda değişecektir. Ve o özlediğimiz, hani ah eski günler dediğimiz o günlere yine kavuşacağız. Tabii ki eskiyi aynen getirmek mümkün değil. Yani aynı asr-ı saadeti havasını bugün oluşturmak belki mümkün değil, ama yine de günümüz şartları içerisinde o havayı yakalayabiliriz diye düşünüyorum ben. Yeter ki isteyelim, yeter ki gayret gösterelim. İslamiyet'in sadece bir şeyleri okumak olmadığını, sadece bir şeyleri tekrarlamak olmadığını, bir şeyleri veya birilerini anmak olmadığını hatırlayalım. Biz birilerini anarken, eğer o insanları anmaya değer görmüşsek, İslam o insanları anmaya değer görmüşse, o insanların anılmaya değer yönlerini fark etmeliyiz. Mevlid Kandili işte bunun için çok önemli. Peygamber Efendimiz'i günümüze nasıl taşımalıyız? Onu kendimize nasıl örnek almalıyız? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor bu alanda.
1: Ve bu hissiyatı devam ettirmek için sabit kadem olmanın yollarını aramamız lazım. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için, ben bizi bilgilendirdiğiniz için. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda varlığı dünyayı, tebliğ ve irşadı gönülleri özgürlüğe kavuşturan en büyük nimet Peygamber Efendimiz için Rabbimize sonsuz hamdü senalarla programımızı bitirmeyi arzu ediyoruz. Ümmeti olmak devletine, hizmetine bulunmak izzetine mazhar olanların mevlid gecelerini tebrik ederiz değerli dinleyenler. Şad ile hoşnut olunuz. Hayırlı günler efendim.
2: Söz Ola. Seçkin misafirlerimizle muhabbetle başladık söze, muhabbetle bitirdik. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bu kez müminlerin annelerinden Hazreti Safiye binti Huyeyye'den ve tabiinden Kadı Şureyh'ten söz edeceğiz. O Musa'nın kardeşi Harun İbni İmran'ın torunlarındandı. Selam İbni Mişkem el-Kurazi'nin nikahı altındaydı. Daha sonra ondan ayrılıp Kinane İbni Errabi İbni Ebil Hukayk en-Nadri ile evlenmişti. Hicretin 7. yılının Muharrem ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa hazırlanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in ikinci yarısında düşmanın sığınağı Hayber'e doğru hareket etti. Aziz ve celil olan Allah, Yahudilerin kalesi Hayber'in fethini nasip edip, Müslümanlar onların kalelerine girince kadınları esir edildi. İçlerinde Beni Nadir'in iffetli kadını Zeynep binti Huyey İbni Ahzab da vardı. Kocası Kinane İbni Rabi sağ olarak getirildi. Beni Nadir'in hazinesinin yerini o biliyordu. Resulullah ona, "Daha önce Mekkelilere ödünç verdiğiniz şeyler nerede?" Mekke eşrafından biri kızını gelin edeceği zaman bu ziynetlerden bazılarını ödünç alırlardı. Hazine ziynetlerden ibaretti. Önceleri bir koyun postu içindeydi. Daha sonra çok olduğu için sığır postu içine konulmuştu. Kinane İbni Rabi, onu çeşitli harcamalar ve savaşlar bitirdi dedi. Resulullah çok uzun süre geçmedi. Para bunları harcamakla bitecek gibi değildi. Eğer onu sakladığın yeri bulursak seni öldürmemi ister misin? Kinane İbni Rabi, evet dedi. Hazineyi sakladığı yer bulununca Resulullah onu Muhammed İbni Mesleme'ye teslim etti. Resulullah Zeynep'e Safiye ismini verdi, onu azat etti ve onunla evlendi. Azat edilmesi onun mehri olmuştu. Safiye, Yahudi olan ailesinin kitaplarından öğrendikleri, gelecek peygamberle ilgili anlattıkları hatıralara döndü. Onlar Resulullah Medine'ye hicret edince vazifelendirilmesinin yaklaştığını müjdeledikleri, bu konuda kitaplarından öğrendikleri peygambere karşı kin ve düşmanlık beslemeye başladılar. O şöyle anlatıyordu. Ben babamın da amcam Ebu Yasir'in de en sevgili çocuğuydum. Onlarla karşılaştığımda bütün

bütün çocuklarından önce benimle ilgilenirdi. Resulullah Medine'ye geldikten sonra bunları bir düşüncedir aldı. Onların eve dönüşü güneşin batıp karanlık çökmüş gibi bir hava getirdi. Eve gelirken sanki düşüverecekmiş gibi sarsak bir şekilde geldiler. Her zaman yaptığım gibi onları neşelendirmeye çalıştım ama üzüntülerinin çokluğundan ikisi de benim yüzüme bile bakmadılar. Amcam Ebu Yasir'in şöyle sorduğunu işittim. O peygamber midir? Babam cevap verdi. Evet, vallahi odur. Onu tanıyor ve gerçekliğine inanıyor musun? Evet. Ona karşı içinde ne duyuyorsun? Vallahi yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık duymayacağım. Safiye binti Huyey Hayber'den gelince Haris İbni En-Numan'ın evine indirildi. Safiye binti Huyey İbni Ahtap yumuşak huylu, akıllı ve faziletli birisiydi. Bir gün peygamber onun yanına girdi ve onun ağladığını gördü. Ona şöyle dedi. Niçin ağlıyorsun? Resulullah'ın hanımları vefatından önceki hastalığı esnasında toplandılar. Safiye binti Huyey İbni Ahtap, ''Ya Resulallah, vallahi sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim.'' dedi. Resulullah Yüce Allah'a kavuşunca bir grup Safiye binti Huyey İbni Ahtab'ın odasına girip Allah'ı zikrettiler. Kur'an okudular ve secde yaptılar. Safiye perdenin arkasından onlara seslendi. Böyle secde etmek ve Kur'an okumak varken ağlamak niyedir? Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab zamanında Safiye binti Huyey İbni Ahtab'ın cariyesi Ömer'e gelip şöyle dedi. Safiye cumartesi gününü seviyor ve Yahudilerle ilişkisini sürdürüyor. Müminlerin emiri Ömer ona bir adam göndererek bu meseleyi sordurdu. O da cumartesi gününü soruyorsun. Allah onun yerine bana cuma gününü verdiğinden beri o günü sevmiyorum. Yahudiler hakkındaki soruna gelince, onların arasında benim akrabalarım var. Öyle olunca ben de akrabalarımla ilişkimi sürdürüyorum cevabını verdi. Daha sonra cariyeye niçin böyle yaptın dedi. Cariye de şeytana uydum dedi. Safiye binti Huyey İbni Ahtap git sen artık hürsün dedi. Asiler Osman İbni Affan'ın evini kuşatınca müminlerin annesi Safiye binti Huyey kendi eviyle Hazreti Osman'ın arasında bir geçit gizli yol meydana getirdi. Kuşatma belası sırasında ona yemek ve su taşıyordu. Ümmül Mü'minin Safiye binti Huyey İbni Ahtap Hicri 52 yılında vefat etmiştir. Baki'de Resulullah'ın öbür hanımlarının yanına defnedilmiştir.

Kıymetli dinleyenler, tabiinin büyüklerinden Kadı Şüreyh'in hayatına da kısaca değinmek istiyoruz. Hazreti Ömer, tabiinden birine en büyük makamlardan birisi olan kadılık makamını vereceğinde acele etmezdi. İslam'ın seması o gün Resulullah'ın sahabelerinden olan parlak yıldızlarla aydınlanmasına rağmen günler Ömer'in ferasetinin doğruluğunu, tedbirde kusur etmediğini ispat etmişti. Şüreyh 60 yıl kadar Müslümanlar arasında kesintisiz hüküm vermeye devam etti. Hazreti Ömer'den Muaviye zamanına kadar makamında kaldı. Nitekim Hazreti Muaviye'den sonra Emevi halifelerinden olan birisi onu bu görevde bıraktı ama Haccac'ın valiliği esnasında makamından istifası istendi. Övgüye layık işlerle dolu uzun ömrü 107 seneye ulaşmıştı. İslam kadılık tarihi Şüreyh'in şahane davranışlarıyla Allah'ın dinini ve onun hükümlerini kabul ettirmenin en güzel tutumlarıyla süslüdür. Ali İbni Ebi Talip kendisi için değerli olan bir zırhını kaybetmişti. Çok geçmeden onu Küfe çarşısında satan zimmi bir adamın elinde gördü. Hazreti Ali onu görünce tanıdı ve şöyle dedi: "Bu benim zırhımdır. Şöyle bir gecede, şöyle bir yerde devemden düşmüştü." Zimmi şu cevabı verdi: "Hayır, bu benim zırhımdır ve benim elimdedir. Ey müminlerin emiri." Hazreti Ali: "Hayır, o benim zırhımdır. Ben onu kimseye satmadım, kimseye bağışlamadım ki senin eline geçsin," dedi. Zimmi: "Aramızda Müslümanların kadısı var," dedi. Hazreti Ali: "Tamam, hadi ona gidelim," dedi. Daha sonra Kadı Şüreyh'e gittiler. Kadılık makamındaki Şüreyh Hazreti Ali'ye sordu: "Müminlerin emiri, ne diyorsun?" Hazreti Ali:

0: şu cevabı verdi. Ben şu zırhımı bu adamda buldum. O zırh benden şöyle bir gecede şöyle bir yerde düşmüştü. Aslında zırh ona ne satış ne de bağış yoluyla ulaştı. Şureyh Zimmi'ye sen ne diyorsun ya dedi. Zimmi zırh benimdir ve işte benim elimdedir. Ama müminlerin emirini yalancılıkla da itham etmiyorum. Şureyh Ali'ye dönüp ey müminlerin emiri söylediklerinin doğru olduğundan şüphem yok. Zırh sana aittir. Fakat iddia ettiğin şeyin doğruluğuna şehadet eden iki şahidin olması lazım dedi. Hazreti Ali, evet, azatlı kölem Kanber ve oğlum El Hasan bana şahitlik yaparlar dedi. Şureyh, müminlerin emiri. Fakat oğlun babaya şahitliği caiz olmaz dedi. Hazreti Ali, fesübhanallah, cennetlik bir adamın şahitliği caiz olmaz mı? Resulullah'ın El Hasan ve El Hüseyin, cennet halkının gençlerinin efendileridir dediğini duymadın mı dedi. Şureyh, duydum müminlerin emiri. Ancak oğlun babaya şahitliğini caiz göremem dedi. Böylece Hazreti Ali Zimmi'ye dönüp zırhı al. Benim bu ikisinden başka şahidim yok dedi. Zimmi fakat ben zırhın sana ait olduğuna şahadet ediyorum dedi. Sonra şunu ilave etti. Müminlerin emiri benimle kadısının önünde mahkemeleşiyor. Onun kadısı benim lehimde onun aleyhinde hükmediyor. Bunu emreden dinin gerçekten hak olduğuna şahadet ediyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ediyorum. Ey kadı, şunu bil ki zırh müminlerin emirinin zırhıdır. Sıffin'e giderken orduyu takip ettim. Zırh onun boz devesinden düştü ve ben aldım. Hazreti Ali ona şöyle dedi. Sen artık Müslüman oldun. Ben onu sana verdim. Onunla birlikte sana bu atı da verdim. 60 yıl halk arasında adaleti yerine getirmiştir. Hiç kimseye zulmetmemiştir. Hak'tan ayrılmamış, hükümdarlarla halk arasında bir ayrım yapmamıştır. Allah ondan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, bir programımızı daha burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Sen geldin ey Muhammed. Haleflerin, seleflerin, peygamberlerin, İbrahim'in, Davud'un, Musa'nın, İsa'nın ardından. En son sen geldin. İlk yaratılan sen olmana rağmen. Milat 571'i gösterdiğinde Ukba'dan hicret edip dünyaya geldin. Yerler ve gökler, rüzgarlar ve yağmurlar, boranlar, bolayırlar, güneşle ay şahit oldu. Musa seni müjdeledi, Ahmet. İsa seni müjdeledi, Farakli'ye. Gelecek. Göklerden son kurtarıcı gelecek. Makam-ı Mahmud'un sahibi, gökte hakkın, yerde halkın övdüğü, övündüğü en temizi. Muhammed, sen geldin. En son sen geldin ve bize müjde verdin. Müjdeledin, ümmetim dedin. Başka bir şey demedin.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
1: Önemli bir konu peygamberimizi örnek almak. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi peygamberimizin görevleri anlatılırken işte bir ayette onun tebliğ olduğunu, görevinin Allah'tan aldığı ilahi emirleri bütün bir insanla duyurması istenir. Bu da yetmiyor. Yani bu tebliğ edilen ilkelerin, ilahi öğretinin bir de tebyine ihtiyacı var. Yani açıklanması gerekiyor. Ama bu açıklamayı kim yapacaktır? Sadece peygamberimiz değil. Kur'an-ı Kerim'de işte Kıyamet Suresi'nde Cenab-ı Hak anlatır. Acele etme peygamber. Sümme inne aleyna beyanehu. Sonra onu biz sana açıklayacağız. Ha, buradan ne çıkıyor? Arapça bilmek demek Kur'an'ı anlamak anlamına gelmiyor yani. Demek ki onun açıklamasını da Cenab-ı Hak peygamberimize öğretiyor. Bu da yetmiyor. Peygamberin bir başka görevi de temsil görevi vardır. Yani onu temsil etmesi gerekiyor. İşte bu örneklik dediğimiz şeydir yani temsil dediğimiz şey. Bugün İslam dünyasına baktığımız zaman, içinde yaşadığımız coğrafyalara baktığımız zaman Müslümanların aslında İslam'ı anlatacak alimlerden, akademisyenlerden, ilahiyatlardan mahrumdur diyemeyiz yani. Gerçekten İslam'ı bilen yetkin insanlarımız var. Yani bu konuda bilge insanlarımız var. Ama bugün yani onu liyakatıyla temsil eden, yaşayan örnek Müslümanlara ihtiyacımız vardır. Sizin bildiklerinizi hayata aktarabilirseniz, anlamlandırabilirseniz o önemlidir. İşte temsil dediğimiz peygamberimizin bu yönüdür. Yani örnek almak dediğimiz şey bu yönüdür. Tabii bugün şu soruyu da sormak gerekiyor. Elbette Kur'an bize işte Allah Resulü'nde sizin için güzel örneklik var diyor. Hayatın her alanıyla ilgili örneklikler var. İşte bir İslam alimimiz der ki bundan asırlar önce yaşamış, vahiy nübüvvet temeli üzerine oturmuştur der. Bu ne demektir? Şimdi biz vahyi kimden öğreniyoruz? Peygamberden öğreniyoruz. Onun mahiyetini bilen peygamberimizdir. Bana vahiy geliyor, ayetler geliyor diyen peygamberdir. Dikkat edersek tarih boyunca Kur'an-ı Kerim okuyanlar da bilir bunu. Bütün saldırılar Hazreti Peygamber'e yöneliktir. Ve onu yıpratmaya yönelik olmuştur. Mesela Mekke müşrikleri de öyledir. Şair demişlerdir, Mecnun deli demişlerdir. Yani fakirlikte, yoksullukta itham etmişlerdir. Bu işte Muhammed bir Acem'den öğreniyor demişlerdir. Onu alaya almışlardır. Nesli kesik demişlerdir. Mizah konusu yapmışlardır. Hep yani onu küçülterek, onun ortaya koyduğu ilahi değerlerin toplumda taban oluşturmaması için bunu yapmışlar. Ama yaşadığımız yüzyılda Batı toplumlarına baktığımız zaman, hatta İslam toplumlarında da maalesef yani bir takım insanlar hep saldırılarını vahiyden daha ziyade Hazreti Peygamber'e yöneltirler. Hatta sahabeye yöneltirler. Özellikle sahabe konusunda da vahiy katiplerine yöneltirler. Yani vahiy komisyonunda görev alan katiplere. Neden? Bir nevi Kur'an'ın altyapısını çökertmek için bunu yaparlar. Ve şöyle bir şey var. Şunu açıkça, açık yüreklilikle iddia edelim ki İslam'ın sosyal hayatta görünülürlüğünü sağlayan şey Kur'an değil, Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Elbette Hazreti Peygamber'in sünneti ne peki? O yaşayan Kur'an'dır işte. Yani onu diyoruz biz. Ve bugün dikkat edersek hep sünnet üzerinde yapılır tartışmalar. Kur'an'dan ziyade. Neden? Çünkü İslam'ın görünülürlüğünü bütün bir insanlık tarihinde, bütün bir dünyada sağlayan sünnettir. Müslümanların ittifakını, ittihadını, vahdetini sağlayan da sünnettir. Nereye giderseniz gidiniz, Müslümanlar Fas'ında, Tunus'unda, Cezayir'inde, Amerika'sında, İngiltere'sinde gördüğünüz zaman birbirlerine benzerler yani. İşte mutfak kültüründen tutun da ev mimarisine varıncaya kadar, ev tefrişine varıncaya kadar, giyim kuşama varıncaya kadar, insanlar arası ilişkilere varıncaya kadar bunu belirleyen nedir? Sünnettir. Bu sünnet Müslümanlığı dediğimiz şeydir. Yani İslam'ın sosyal hayatta, kamusal hayatta görünürlüğü dediğimiz şeyi sağlayan sünnettir. Onun için de bugün bütün saldırılar Hazreti Peygamber'e ve onun sünnetine yöneliktir. İşte tarihsellik tartışmaları vesaire gibi şeylerin temelinde de bunlar vardır. Onun için Hazreti Peygamber aleyhisselam, ondan 14 asır sonra yaşayan bizler, farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Farklı bir işte mekansal anlamda, zamansal anlamda bir uzaklıkta yaşıyoruz. Onun yaşadığı kültür ve coğrafyadan apayrı bir kültür ve coğrafyalarda yaşıyoruz. Acaba Hazreti Peygamber'i bugün tam olarak örnek almak mümkün müdür yani bu anlamda? Yani asırlar sonra, ondan 14 asır sonra yaşıyoruz. Onun yaşadığı bir coğrafya, onun yaşadığı bir iklim gibi bir iklimde yaşamıyoruz. Ama onun yaşadığı iklimde de yaşayanlar var. Çok farklı iklimlerde de yaşayanlar var. Peki Hazreti Peygamber işte örnek almak nasıl olacak? Onun hayatının biçimsel yönünü mü örnek alacağız? Yoksa getirdiği, yaşadığı, ortaya koyduğu ahlaki değerleri mi, o yönünü mü örnek alacağız? Veya insanlar arası ilişkilerde onun ortaya koyduğu tavrı mı örnek alacağız? O ahlaki değerleri mi örnek alacağız? Gelişen olaylar karşısında aynı tavrı bizde gösterebilecek miyiz? Bunları mı örnek alacağız? Bunu biraz daha açarsak, biçimsel yön diyoruz mesela. İşte giyim kuşam. Yani İslam bu konuda ne getirmiş? Tek tip bir şey mi getirmiştir? Yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı belki iklim, yani coğrafya. Peki Sibirya'da yaşayan, bizim gibi yani işte iklim açısından kış iklimi olan bir yerde bunu yaşamak mıdır? Yoksa Hazreti Peygamber bu konuda bir ilke mi koymuştur? İşte setrül avret dediğimiz bir şey, namazın farzlarından değil mi? Yani bu konuda Peygamberimiz bir ilke koymuştur. Mesela Peygamberimizin kullandığı araç gereçler vardır. Onun başka ortaya koyduğu ilkeler midir bu konuda? Yani kullandığı araçlar, gereçler bugün değişmiştir. Farklı araçlar, gereçler vardır yani bu alanda. O halde burada önemli olan insani ilişkilerde işte onun gibi adil miyiz? Yani değerler bakımında, yani bu Hazreti Peygamber gibi dürüst müyüz hayatın her alanında, aile hayatından tutun da ticari hayata varıncaya kadar, sosyal ilişkilere, sokağa, çarşıya varıncaya kadar, yani bunu çoğaltabiliriz, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar bunu çoğaltabiliriz. O doğruluk, dürüstlük dediğimiz şeyi temsil edebiliyor muyuz Hazreti Peygamber aleyhisselam gibi? İşte onun gibi merhametli bir insan mıyız gerçekten? Yani bütün bir varlık dünyasına, insana, bitkiye, hayvana, kuşa, yani her şeye, yani bütün bir var dediğimiz şeylere karşı Hazreti Peygamber'in o merhamet dilini, o şefkat dilini taşıyabiliyor muyuz?
0: Sen sevgililerin en sevgilisi, sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı, sen Muhammed'sin, en çok methedilensin, sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: Demek ki insani ilişkileri onun ahlaki ölçülerine uygun olarak yaşayabilirsek, işte o zaman belki de Hazreti Peygamber'i örnek alabileceğiz. Tabii bunu çoğaltmak mümkün. Ya bunlar hep anlatılıyor. İşte onun gibi eş olmak deniliyor. İşte onun gibi ticaret adamı, işte onun gibi komşu, onun gibi sosyal sorumlulukları yerine getiren bir vatandaş, birey, onun gibi devlet adamı olmak, onun hayatını işte sahih kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenerek, İşte o temsil ettiği Müslümanlığı yaşadığımız çağa taşıyabilirsek, işte odur peygamberin o misyonu, yani o örnek alınma dediğimiz şey. Ama eğer biz peygamberimizi sadece bir salavat-ı şerifeyle sınırlandırmışsak, yani onun ismi anıldığı zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsak, ama İnsanlar arası ilişkilerimizde, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde, ticari hayatla olan ilişkilerimizde, talebelerimizle olan ilişkilerimizde, sokağımızda, çarşımızda, uluslararası ilişkilerde bunları çoğaltabiliriz. İşte Hazreti Peygamber'in o getirdiği Müslümanlık anlayışını birebir yani yaşayabilir, içselleştirebilirsek kendi hayatımızda onu örnek almış oluruz. Fiili sünnet dediğimiz şey, yani nebevi sünneti belki yaşama geçirme, hayata geçirme dediğimiz şey öyle olacaktır. O zaman insanlar örnek kalacak. O zaman insanlar İslam'ın değerini, Müslümanlığın değerini, Hazreti Peygamber'in yüce şahsiyetini kavramış olacaklar. Yoksa yani kitaplar yazıyoruz. Çok güzel yani bu çağda Peygamberimizle ilgili birçok kitaplar yazılıyor. sempozyumlar düzenleniyor vesaire. Bunlar çok iyi yani insanı anlatmak bakımından, ama yani bunu anlatan insanların da tabii hayatında bunun olması lazım. Şimdi bizler yani işte güya bunun ilmini yapan insanlar, hani Hazreti İsa Aleyhisselam'a sormuşlar, onun mucizelerinden birisi de ölüleri diriltmek. Yani birçok mucizeleri var. Birisi demiş ki efendim işte çok sevdiğim annem babam var, daha önce vefat ettiler. İşte siz bu duayı bana öğretin de işte kabrinin başına gideyim. İşte kum ya filan, ya ümmi ya ebi diyeyim annem babam. O da kalsın diyor. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki işte şu duayı oku diyor. Git annenin babanın kabrinin başında. Okuyor ama ne toprak kımıldıyor ne yaprak kımıldıyor. Yani bir hareket yok, ne dirilen var ne bir şey. Geliyor diyor ki efendim diyor işte öğrettiğiniz duayı okudum. Kum ya ümmi dedim. Kum ya ebi, ey babacığım anneciğim kalk dedim. Hiç kimse kalkmıyor diyor. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ona verdiği bir cevap vardır. Diyor ki evlat, dualar aynı dualar ama ağızlar değişik diyor. Yani bugün işte o ağzı değişik alimlere, ağzı değişik davetçilere, ağzı değişik tebliğcilere ihtiyacımız var. O da yaşarsanız bunlar tesir edebilir. Yani sözlerinize Cenab-ı Hak bir güç verir, kuvvet verir. İşte o bir bereket verir. Niye yani sufilerin dili niye böyle tatlı, niye etkili oluyor, niye yalın bir dil kullanıyor onlar? Niye soğuk değil yani? Şimdi salih insan diyoruz değil mi biz? Yani salih insan. Salih insan kimdir? Görüldüğü zaman Allah akla gelen insandır. Yani o insanlar, siz onların bir sohbetine katılsanız bir cazibe merkezi oluşur. Manevi bir çekim alanı oluşur. Yaptığınız ibadetlerden haz duyarsınız. İçinizde bir haşyetullah oluşur. Bir manevi zevk oluşur. Yani kendinizi sanki bir güneşi gören bir karın buzun eridiği gibi, günahlardan erimiş gibi hissedersiniz. Yok olursunuz. Yani aklanırsınız. Bir heyecan olur. Yani gece ibadetiniz olur. Hani İmam-ı Gazali'ye işte alimlere sormuşlar. Efendim ben diyor gece ibadetine kalkamıyorum. Ya bunun sebebi ne olabilir? Demiş ki o da günahların seni bağlıyor. Yani gündüz işlediğin günahlar seni bağlıyor. İşte harama bakmak diyor insanı Kur'an okumaktan alıkor. İşte haram lokma da insanı diyor işte gece ibadetinden alıkor diyor. Bakın yani bütün bunlar demek ki yaşanılırsa, işte Hazreti Peygamber'in o sünneti dediğimiz yaşayan sünneti hayatımızda olursa onu örnek böyle alabiliriz. Yoksa sadece yani peygamberimizi seviyorum, yani çok seviyoruz demekle yetmiyor yani. Hatta Allah'ı sevmek peygamberden geçiyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. De ki siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Çünkü o öğretti Allah'ı sevmeyi. Namaz kılmayı o öğretti. Haccı o öğretti. Anne baba sevgisini, itaati o öğretti. Temizliği bize o öğretti. Çünkü o ilk öğretmendi. Bizi insan yapan oydu. O rehberdi. O ayetleri o öğretti. Yani dikkat edersek bugün bir Müslümanın peygamberimizin hadislerini, hatta sahabenin hayatını, bu hayat-ı sahabe ile ilgili kitapları çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ı anlamak için de bu malzemeler de gerekli yani. Efendim ben işte peygambersiz Kur'an'ı anlayabilirim. Hatta şöyle sorular da duyuyoruz. Yani dinleyicilerimizi bunlardan münezzeh kılıyoruz. Maalesef yani protestan bir İslam anlayışı diyebileceğimiz bir İslam oluşturmak isteyen çevrelerde maalesef yine buna alet olan bir takım insanlar, ya işte İslam'ı Hazreti Peygamber mi iyi anlar, biz mi iyi anlarız soruları soruyorlar. İşte Hazreti Peygamber'den daha iyi anlarız çünkü bugün biz işte şöyle bir dünyada yaşıyoruz falan filan. Bunlar çok yanlış şeyler yani, bu tip şeyler. Biz asla iyi anlayamayız. Ve onun getirdiklerine, onun sünnetine, sahih siretine, mesela Siret-i Nebi çok önemli bir kaynaktır. Kur'an'ı anlamada, bakın Kur'an-ı Kerim'i anlamada aslında peygamberimizin sahih rivayetleri kadar siret kaynakları da çok önemlidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i demek ki örnek almak, yani onun o ahlaki değerler alanında getirdiklerini, insanlar arası ilişkilerde ortaya koyduğu tavrı biz de koyabiliyor muyuz bugün? İşte o zaman peygamberimizi örnek alabiliriz.
0: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve l-akibetü müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. İ'lemü eyyühe l-ikhvan en efdalel kitabı kitabullah ve en efdalel hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umru muhtesatıha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atın dalale ve külle dalaletin nâh ve bir senet muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kat. Ene Muhammed ibn Abdillah Abdülmuttalib innallaha teala halakal hak fece'aleni fî hayrihim ثم جعلهم فرقتين جعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خير بيتا فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نسا سواء عمدنا ما تلمس وذكر رسول الله في المقام جناب البيغمبر افندمس كلونه بيان buyurmak üzere ene Muhammed bin Abdullah yani beni kulluktan şere çıkarmam. Ben kulum. Babam Abdullah, babam babası Abdülmuttalip'tir. Ben bunların evladıyım, peygamberim ama bunların da evladıyım. Yani nesli Adem'denim. Adem'im ben de, Adem oldu. Yani beni adam, Adem'in dışarıya çıkarmayın. Uluhiyet yani İsa Aleyhisselam'ın yaptıkları gibi insanların bana da öyle bir şey isnat etmeyin. Biliniz ki ben filan oğluyum. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ الْحَلْقُ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِ Cenab-ı Hak bu, halk, bu mahluku halk ederken beni en hayırlılarından olarak halk etmiştir. اِنَّ جَعَلَهُمْ بِيُوتًا Bu kabileler içinde de bir ev olaraktan en hayırlı bir evden beni dünyaya getirmiştir ki Abdullah'ın evinde. وَاَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا Ben sizin ev cihetinden yani nesil cihetinden en hayırlısınız. Beni Haşim neslinin en hayırlısı. Ve ene hayrukum neslen hilkat itibarıyla yine sizin en hayırlısı. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların en hayırlısı benim. Ene seyyid veledi Adem. Ben Adem cinsi olan insanların seyyidiyim. Ama yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim seyyidliğim tezahür edecek. Bütün Adem cinsi Adem'e karşı. Ve la sah. Bununla da bir iftihar etmem. Çünkü bu seyitliği bana veren Allah'tır. Ve bir yedi liva'ül hamd. Elimde bir liva'ül hamd sancağı alacak. Adem Aleyhisselam dahi ondan sonra günler varsa hepsi benim o liva'ül hamd sancağımın altına girmek şerefini kazanmak isteyecekler. Ve la fak. Bununla da iftihar ettim. Yani bütün beşerin seyidi olduğum, beni herkes benim sancağımın altına toplanacağı bir büyüklüğü Cenab-ı Hak bana vermiştir. Bu beyiklikle de yine bir iftihar, bir gurur vesilesi saymam bunu. Bu çok güzel bir ders. Cenab-ı Hak bize şu kadarcık bir şey veriyor. Gerek bilgi, gerek servet, gerek şeref, neyse. Fakat onunla kendimizi dağların üstüne kadar çıkarma, elimizden gelse göklere kadar çıkacağız. Ha, onun için bak iki cihan serveri, Cenab-ı Hak beni en mümtazınız, en hayırlınız yarattığı halde ahireti de herkes benim şefaati olacağı halde ben bunlarla da yine iftihar etsem çünkü veren Allah. وَمَا مِنْ نَبِيِّنْ يَوْمَ اِذْنْ آدَمْ فَمَنْ سِوَا تَحْ اِلَّا تَحْتَ رِوَائِ Gerek Adem Aleyhisselam, gerek ondan madaki ne kadar peygamber varsa ve bütün insanlar فَمَنْ سِوَا اِلَّا تَحْتَ رِوَائِ ancak benim sancağımın altına toplanacak. Bundan başka kurtuluş elleri yok yani. Herkes onun için benim şefaatim olacak.

benim şefaatime iltica edecek, sığınacak. Ve ene evvel men tenşakku anhül ard. Şu yer bizi yutuyor şimdi. Bu yutuşla kalmıyor. Bir gün gelecek ki bu yer bizim hepsimizi dışarıya atacak. Hepimizi atacak. Nasıl atacak? Ana rahminde Allah bizi nasıl icat ettiyse bu toprağın içi bir ana rahmi olarak da bizi hepimizi yine şu şekillerimizi dışarıya atacak. Evvel men tenşakku anhül ard. İlk önce yer beni çıkaracak dışarıya. Yanılacak ben çıkıyorum. Ve la fıkh. Bununla da iftihar etmem. Çünkü Allah yaratan. Ve ene evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in ve la. İlk önce şefaat edecek benim. Ve şefaati kabul olunan da benim. Ama bununla da iftihar etmem. Çünkü bu nimeti yine bana veren Allah. Binaenaleyh insana yakışan nimeti kendisine vereni bilip ona boyun bükmesidir. Buna boyun bükemiyor mu? Yazıktır o zaman. Ene zaimun limen amene bi ve esler ve hacer. Ben tekefir ettim, kefiliyim ona. Daminiyim. Kim için? Kim iman etti? Allah'ın gönderdiği kitaba ve benim haber verdiklerime iman etti. Ve esleme imanıyla beraber bir de İslamiyet. Tatbikine de işledi, tatbikini de yaptı. Yani inanmak var, bir de inandığını ifa etmek var. Hem inandı hem de ifa ediyor. Emre intiyat ediyor. Ve hacere bununla beraber bir de muhacirat yapıyor. Mekke'den mesela Medine-i Münevvere'ye vatanını bırakıyor, çoluğunu çocuğunu bırakıyor, malı mülkü varsa onları bırakıyor. Bana iltihak etmek mecburiyetindedir. Ben onun için tekaffül ederim. Bi beytin fi rabdul cennet, fi rabdul cennet. Ve bi beytin fi vasatul cennet ve bi beytin fi ala gurafil cennet. Üç yerde. Cennetin bahçelerinde. Cennetin ortasında, cennetin en üst yerlerinde. Bunun için ben birer köşke tekeffül ediyorum. El cennet olacağından dolayı. Ve ene zi'imim, yine ben tekeffül ediyorum. Kefiliyim onun. Limen amene bi ve esleme ve cahed. Yani üç vazife var. İman, İslamiyet, mücahede. Üçü birbirinden ayrılır. İman etmekle beraber İslamiyet'e inkiyat, sonra bir de muhacirat, mücahede. Evvelkisinde muhacirlik idi. Burada mücahede. Mücahede ölünceye kadar kimseden ayrılmaz. Hepimiz için mücahede şart. Ölünceye kadar. Nefsimizle mücahede edeceğiz. Allah için yapacağız. Buna da ben tekefül ediyorum. Bi beytin fi ravadil cennet ve bi beytin fi vasatil cennet ve bi beytin fi ala gurafil cennet. Yine bu üç yerde buna en güzel püslere, yerlere tekefül ediyorum. Yani ehli cennet olacağına demek. Ve cennette en güzel yerlerini arasın. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرَ مَقْنَوَ. Kim ki böyle iman etti, İslamiyetle müşerref oldu, bir de mücahede ve muhacet etti. Yerine göre var. Bununla beraber bu insan için hiçbir hayır yoktur ki bıraksın. Hepsini bu hayırların bu üç şeyin altına toplamış oluyor. İman, İslamiyet, mücahede. وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَوَا. Ve bütün şerlerden de bu üç şeyi yapmak dolayısıyla kaçmış ve kurtulmuş oluyor. يَمُوتْ حَيْسُ شَاءَ اَنْ يَمُوتْ. Bunun yani bu kinaye olarak da selamet iman kendisine atıl olacak. Nerede isterse orada ölür. Yani selamet ölür. Kemal selamet. Bu ameller kimde olursa bunlar nerede ölürse olsun kemal-i İslamiyet'le ölür. اَنَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ İza bu iş. Yine buyuralım. İnsanlar işte bir gelecekler yani. Öldükten sonra mutlaka ikinci bir hayata çıkarılacak. Bu ikinci bir hayata çıkarılmaya inanamayan insan Müslüman sayılmaz. Müslümanlığın şartlarının birisi bu hayat bittikten sonra ikinci bir hayata çıkarılışa vel ba'su ba'del mevt diyoruz işte. Hamentin içindeki vel ba'su ba'del mevt'e inanamayan insan Müslüman sayılır. İslam'ın şartlarından birisi. Ben rahmetlik Abdülhakim Efendi vardı ya mesaiten. Bunun dersini dinlemiştim vaktinde. Bu öyle demişti. Kur'an'ın 99%'u hep ahiretten haber verirdi. Diğerleri malum. Bunların altında, ayetlerin altında ahiret hep saklıdır. Zahiren dünyaya ait zannedersin. Fakat ahiret de onun altında gizlidir. %99'unda hep ahiret haberi vardır. Türcaun, Masir bunlara oraya deler. Binaenaleyh ben mürseliğinin ama bütün peygamberlerin seyidiyim yani. Mürsel var. İzâ bu

güzel secudu. Diyemez kıyamette. Bunlar herkes secde-i rahmana kapılacak. Kapındığı vakitte ben onlara imam olacağım. Bu ayrı bir alem yani. Allah o günde hepimize yardımcı olsun. Hepimizi o ahiretin korkularından la havfun aleyhim ve la yahzunun sırrına mazhar eylesin de bu korkuları bize göstermesin. Dünya korkuları yani onun yanında hiçbir yani. Yani sıfır var ya bizde bir, o sıfır bile değildi yani. Onun için Allah Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü Allah ve atıyor Resul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım. Ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden zeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar onların zaman en yakın yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerle. Etekellem. Konuşacağım. Fe yusaddikuni. Allah Teala beni tasdik edecek. Sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni. Ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim. Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü bir şey isteyeceğim. Feyüseni. İstediğimi de Allah verecek. Biz Allah Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bizim. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Böyle çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi bunlar hepsini tatbik birer sünnet. Bu lihi-i saadet, hilye, sakal, sünnet-i hüdadır. Bunu Allah vermiştir. Ene hatimül enbiya. Ben yine öyle bir peygamberim ki bütün enbiyaların hatimiyim. Benimle bütün enbiyalık bitmişler. Benden sonra hiçbir nebi gelmeyecek. Mesela Kur'an uzun bir anda bildiğimiz 25 tane. Şimdi bak, şuraya Adem ile deseriz. Peygamber Efendimiz geldikten sonra artık bir daha yok. Ve mescidi hatim-i mesacid-i enbiya. Benim mescidim de bütün enbiyaların mescidlerinin o da hatimdir. Ben nasıl nebilerde hatimiysem, mescidim de nebi mescidlerinin sonuncusudur. Ve ahkul mesacid en yüzer. Biz şimdi bir yerde güzel bir şey büyüdük müdür? Evliya, cami, büyük zat, onu ziyareti arz ediyor. En çok arz olunacak ziyaret benim mescidimdir. Mesela Konya'da var, Erzurum'da var, Kastamonu'da var, bilmem Bursa'da var, var var ama gider başka ziyaret. Ama onun kastan gitmesi doğru olmaz. Ancak üç yer. Mekke bir, Medine iki, Kudüs üç. Bilirsiniz ki Kudüs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı bir yerdir. Mukaddes yerdir, muhterem yerdir. Mescid-i Haram ve mescidi. Birincisi Mescid-i Haram'dır ve mescidi ikincisi benim mescidimdir. Ve salatun fi mescidi efdolü min elfi salatun fi mescidi. Benim mescidimde kılınan bir namaz, başka mescidlerde kılınan bin namazı efdolü. Burada bir rekat namaz kılacağına, burada bir rekat, bine bedel kılacağına. İllel Mescid-i Haram, yalnız Mescid-i Haram müstesna. Burada 100 bin. Mekke'de kıldığın namaz 100 bin misli fazla. Oradaki 2 rekat namaz 100 bin defa 2 rekat 2 bin namaz kılmaktan eser oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bunlar lütuflarıdır. Onun lütuflarına kimsenin söz söyleme hakkı yok. İnsanlarda da böyle bak. Bazı insanı mesela reis-i cumhur yapıyor. Bazısını başvekil yapıyor. Bazısını vekil yapıyor. Bazısını çok zengin yapıyor. Bazısını da fakir yapıyor. Kimsenin hakkı yok aslında. Günlere de böyle, aylara da böyle, mesela Recep büyük bir ay. Şaban, bu da büyük ay. Ramazan, hepsinden büyük. Aylarda bu olduğu gibi, mekanlarda da var. En güzel mekan, burası merkez. Sonra Medine-i Münevvere. Sonra da Kudüs-i Şerif. Bunlar da mümtaz konuşuyor. İnsanların mümtazı nasıl varsa, yerlerin de böyle mümtazı var. Ayların da böyle mümtazı var. Günlerin de var.

büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine, Resulullah istedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi sever. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır. İnnemâ ene beşerun. Bak ne güzel sözdür bu, biliyor musunuz? Bir peygamber ama peygamberliğiyle beraber tevazu ile ne güzel. İnnemâ ene beşerun diyor. Ben bir beşerim. Allah benim peygamber olarak, hatim-i nebiyyin olarak bana Kur'an'ını da göndermiş ama alt tarafı beşerim diyor. Beşerim, başka şey değil. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden izeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah-u Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim, feyüutini, istediğimi de Allah vereyim. Biz Allah-u Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bizim. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsini tatbik birer sünnettir.

0: aleyküm ve sellem.
1: Yol din azgan gumrakha hidayatlık Muhammed. Muhim tuşsa her kim gâk kifayatlık Muhammed. Abu Cehil bu lahabka siyasatlık Muhammed. Malamat nisabuni salamatlık Muhammed.

imamatlık Muhammed, miraj açıp borgan bu şehadatlık Muhammed, karşı kursi pazari hinayatlık Muhammed, sekiz behişti gasi velayatlık Muhammed, miskin Ahmet kuliga kitaptınık Muhammed.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu akşam Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyaya teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yayalım, ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular, gönülde, dimağda yerleşsin. Peygamber Efendimiz'e daha bir şekle bağlanılsın. Sünnet-i Seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara taç, yaşamamıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca Akra'da gün boyunca Mevlid özel programları yayında olacak. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Mevlid özel programlarına akra.media adresinden ulaşabilirsiniz. Akra.media sosyal medya hesaplarımızda bugün paylaşılan hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın anlatımıyla hazırlanan özel videoda son peygamber, son resul vurgusu yapılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam inancındaki evrenselliği ve Peygamber Efendimizin kıyamete kadar devam eden rehberliği ele alınıyor. Hocamız hitabında şöyle sesleniyor.
2: Kıyamete kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacaklar. Çünkü hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur Resul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş.
1: 8 milyar salavat kampanyası 12 milyar salavatla tamamlandı. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid

0: Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya dahil olan katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydetti. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. 8 milyar salavat organizasyon ekibinden Dilek İnan şu açıklamalarda bulundu.
1: Tabii ki proje bir yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davet anlamına geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kolaylıkla katılabildiği projede insanlar okudukları salavatları sistemimize kaydediyor ve böylece dünya çapında ortak bir manevi iyilik halkası oluşuyor. Dilimiz, ırkımız, coğrafyamız farklı olsa da salavatın birleştirici gücüyle milyonlarca insan aynı duada buluşmuş oluyor. Burada hedefimiz yıl boyunca süren bir çalışma bu ve Mevlid Kandili'ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca yani 8 milyar insan sayısınca salatü selam göndermeyi hedefliyoruz. Ve böylece bu uluslararası bir gönüllülük hareketine dönüşmüş oluyor. Bu sayı yalnızca bir rakam değil, ümmet olma bilincini, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgiyi ve iyilikte buluşmayı da simgeliyor. Yaratıcımız tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen yaşam tarzıyla kainatı ihya eden son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmeyi, bu farkındalığı gündemde tutmayı ve yaygınlaştırmayı da istiyoruz. Aynı zamanda salavatın Peygamber Efendimiz ile aramızda kesintisiz gönül bağı kuran bir iletişim vesilesi olduğunu hatırlatmayı. Burada hedef sadece belirli bir sayıda salavat okumak değil, tabii ki bu da bir hedefimiz. 8 milyar insan adına 8 milyar salavata ulaşmak, bu sayı vesilesiyle hedefimiz insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı aslında günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz var şimdi de. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevvel'e 12 Rebiülevvel'e bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili canlı bir tarzda camilerde, evlerde ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur'da Mevlid-i Nebi coşkusu hayır çarşısıyla birleşti. Singapur'un en eski medresesi Madrasah Al-Sagof El-Arabiyah'ta düzenlenen Mini Pasar Amal Hayır Çarşısı, Mevlid-i Nebi etkinlikleriyle birlikte gerçekleştirildi. Gün boyu süren programa binlerce kişi katıldı. Medrese öğrencileri ve gönüllüler tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel yemeklerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik çeşitli atölyeler, yarışmalar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelir, Singapur'da İslami eğitimin sürdürülmesi amacıyla bağışlandı. Akşam saatlerinde ise 50 öğrencinin katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid Ziyaüllami, Merhaba kasidesi, toplu Kur'an tilaveti, sohbet ve dualarla program tamamlandı. 1912 yılında kurulan ve bugün Singapur'un kültürel miras yapılarından biri olarak korunan medrese, Kur'an ve Arapça eğitiminin yanı sıra çağdaş eğitim faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor.

0: gençlerin duygularına hitap eden peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk ve gençlerin eğitiminde onların yaşını, anlayış seviyesini, psikolojik durumunu ve karakter özelliklerine dikkate alan bir yöntem izlemiştir. Gençlerin duygularına hitap eden, onları utandırmayan, yumuşak ve müsamahalı davranan Allah Resulü zaman zaman soru sorarak da dikkatlerini çekmiş ve düşünmelerini sağlamıştır. Peygamber Efendimiz farklı insanların aynı sorusuna içinde bulunduğu şartları gözeterek farklı cevaplar verebilmiştir. En faziletli amel hangisidir sorusuna kimi zaman vaktinde kılınan namaz, kimi zamansa Allah'a iman ve Allah yolunda cihat cevabını vermesi, eğitimde muhatabın durumunu gözettiğini göstermektedir. Gençlerin kabiliyetlerini de destekleyen Allah Resulü, Abdullah bin Abbas için Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret diye dua etmiş, genç Ebu Musa el-Eşari'nin güzel sesini överek onun gönlünü kazanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca hata yapanları azarlamak ve utandırmak yerine yanlışlarını uygun bir dille düzeltmiştir. Muaviye bin Hakem'in namaz sırasında konuşması üzerine onu kırmadan doğruyu öğretmesi bu yaklaşımın dikkat çekici örneklerinden biridir. Allah Resulü'nün gençlere yönelik eğitiminde yumuşaklık ve sabır da önemli bir yer tutmuştur. 10 yıl boyunca kendisine hizmet eden Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in kendisine bir defa bile öftemediğini, yaptığı bir işten dolayı onu azarlamadığını ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de "Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın kuşkusuz etrafından dağılıp giderlerdi" buyrularak bu eğitim anlayışına dikkat çekmiştir. Hazreti Peygamber gençlerin dikkatini çekmek ve onları düşünmeye sevk etmek için soru yöntemini de kullanmıştır. Böylece yalnızca bilgi aktarmakla kalmamış, gençlerin düşünerek ve kendi iradeleriyle doğruya ulaşmalarına imkan sağlamıştır. Peygamberi eğitim anlayışında önemli olanın yalnızca ne öğretileceği değil, nasıl öğretileceği de görülüyor. Gençleri dışlamadan, baskı altına almadan ve gönülleri kırmadan eğiten Hazreti Peygamber, onların güvenini kazanmış ve onları toplumun önemli şahsiyetleri haline getirmiştir. Bu yaklaşım günümüzde gençleri anlamak, eğitmek ve topluma kazandırmak açısından da önemli bir örneklik taşıyor. Haberimizin detaylarına ve devamına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Türkiye, Afrika kökenli tropikal sıcak hava dalgasının etkisi altında. Profesör Doktor Murat Türkeş, cuma gününden itibaren etkili olan sıcak hava dalgasının Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Karadeniz havzası ile Türkiye'nin büyük bölümünde 27 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Türkeş, bu süreçte Ege bölgesi de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Türkeş, Türkiye'nin bu yıl Batı Avrupa'da görülen ard arda sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıkların aynı ölçüde yaşanmadığına dikkat çekti. Meteorolojinin son değerlendirmesine göre Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Profesör Doktor Türkeş, sıcak hava dalgasının orman yangınları açısından da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kuvvetli sıcakların ve Poyraz'ın etkili olduğu günlerde yangın riskinin arttığına işaret eden Türkeş, son sıcak hava dalgasının etkisi sona erene kadar orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Sıcaklıkların yüksek seyredeceği bu günlerde özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, yeterli sıvı tüketilmesi ve ormanlık alanlarda yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarıyor.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometreleri arasında, Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeniçağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8, Kayseri Niğde Yolu'nun 31 ila 36, Adana Osmaniye Yolu'nun 12 ila 13. kilometrelerinde, Bozüyük Bilecik Mekeci Yolu'nun 2 ila 4, Malatya Kayseri Yolu'nun 8 ila 11, Çankırı Ankara Yolu'nun 4 ila 5, Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün 19'da Mevlid Kandili özel söyleşisi. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e dair vasıfları anlatıyor. Saat 22'de Mevlid Kandili özel söyleşisi. Profesör Doktor Saadettin Ökten'in konuk olduğu programda bir medeniyet yorumu olarak Mevlid üzerine konuşuluyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah nice mübarek günlere cümlenizi sevdiğiniz çevrenizle beraber sıhhat ve afiyetle eriştirsin. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bir ayet-i kerime var. Onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kuvvetli rivayete göre doğumu biliyorsunuz. 12 Rebiül Evvel idi. Enteresan bir hikmetli bir tevafuktur ki vefatı da Rebiül Evvel ayının 12'sinde olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete irtihali. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselamla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Azrail aleyhisselam demiş ki sen Allah-u Teala Hazretleri ya Resulallah seni muhtar eyledi, yani serbest eyledi. Nasıl istersen öyle olsun, ben vazifemi emredersen yaparım, istersen yapmam tarzında söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselama nazar eylemiş. O da ya Resulallah meleği alada senin teşrifini bekliyorlar deyince ya Azrail emrolunduğun vazifeyi yap buyurmuş diye rivayet ediliyor. Hüzünlü, bizim için efendim hüzünlü bir şey. Tabi Hazreti Fatıma-tı Zehra validemiz mübarek babası Peygamber Efendimizin başucunda rahatsızlığı dolayısıyla beklerken va ebedahu demiş, yani Arapça yazık babacığıma, ne hal bu senin başına gelen hastalık babacığım diye vefatına sebep olan rahatsızlığın o hüzünlü tablosu içinde yazık babacığıma deyince demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Fatıma üzülme, babana bugünden sonra üzüntü yok. Tabii elbette Allah-u Teala Hazretlerinin en sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, Havz-ı Kevser'in sahibi, alemlere rahmet Habibullah olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin efendim davetiyle ahirete irtihal edince artık orada meşakkat kalır mı? Meşakkat, üzüntü efendim dar-ı dünyada bu hayatımız içinde imtihan olarak geliyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam için nice sıkıntılar çekmiş. Hadis-i şerifte de bunu bildiriyor bize. Eşeddül belaya alel enbiya, yani imtihanların, meşakkatli, sıkıntılı, dertlerin, üzüntülerin en şiddetlileri önce peygamberlere gelir. Yani manevi makamı en yüksek olan şahıslara gelir. Sonra evliyaullah'a, işte derece üzere.

salih kullara, iyi kullara gelir. Onun için Müslümanın tabii efendim başına gelen sıkıntıların nereden geldiğini bilmesi lazım. Hepsi Allahu Teala Hazretlerinin kaza ve kaderinin eseridir. Tabii meşakkatede de sabredecek ve ecir alacak Müslüman, dar-ı dünyanın çeşitli hayatın cilveleri karşısında metanetini bozmayacak. Burada sıkıntı var. Burası hüzünle neşenin karışık olduğu bir dünya hayatı, bir başka hayat. Ama ahirette hüzün, üzüntü yok. Yani la havfun aleyhim ve la hum yahzenun diye müjdeleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar hiç korkuya kapılmayacaklar, korkuya düşmeyecekler. Onlar için bir korku bahis konusu değil. Mahzun da olmayacaklar buyuruyor ehli cennet için, Allah'ın sevgili kulları için. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fatıma-tı Zehra validemize sözü doğrudur. Bundan sonra senin babana bir acı, bir üzüntü yok sevgili kızım dediği doğrudur. Ahirete irtihal edince artık dünyanın meşakkatleri bitmiş oluyor. Onun için tabii mümin-i kamillere göre işin perde arkasındaki hikmetleri gören kamil insanlara göre ölüm nedir? Ölüm işte böyle meşakkatli bir hayatın sona ermesi, dostun dosta kavuşma vesilesidir. O bakımdan Mevlana Celaleddin'e Rumi Hazretleri Şeb-i Arus demiş, vefat edeceği günü önceden efendim böyle bir isimle anıyor şiirlerinde, sözlerinde. Şeb-i Arus yani gerdek gecesi, düğün gecesi, bayram gecesi manasına geliyor. Niçin bayram? Çünkü dost dosta kavuşuyor. Kul özlediği, ne ola kim görsem cemalin dediği Mevlasına kavuşuyor. Elbette bu çok çok tatlı bir olay. Ölüm de bunu sağladığı için o da tatlı. Onun için bizim büyüklerimiz tabii kabre bir gül bahçesine girercesine efendim girmişler. Efendim bu memleketi, bu diyarları bizlere de böyle zihniyette olan, efendim şehitliğe can atan mübarek insanlar kazandıkları bu diyarları bizlere emanet bırakmışlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 Rebiül Evvel aynı zamanda Peygamber Efendimizin vefatı günüdür. Tabii vefatı bizler için bir hüzün, yani vefat etti Resulullah diye yakınları için hayatında da büyük bir darbe, tasavvur edemeyeceklere kadar muazzam bir üzüntü kaynağı oldu. Ama ayet-i kerimeyi şimdi okuyalım. Bu konudaki ayet-i kerimeyi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kablihir rusul efe immate ev kutilen kalettum ala akabiküm ve men yenkalib ala akıbeyhi felen yedurrallaha şey'a ve seyizillahu şakirin sadakallahu lazim. Şimdi ne demek? Ve ma Muhammedun illa Rasul, yani Muhammed ancak bir elçidir, başka bir şey değil. Kuldur yani. Melek değildir, ölümsüz değildir. Efendim, daha önceki peygamberler de gelmiş vazife görmüşler, göçüp gitmişlerdir, ahirete irtihal eylemişlerdir. O da öyle bir elçidir. Efendim, kendisinden önce nice peygamberler geçtiği gibi o da vazifesini tamamlayınca ahirete göçecek. Bu tabii bir şey. Nitekim inen ayeti kerimede, hayatının sonlarına doğru inen bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki el yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve radıytü lekümül İslam'e dina. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. El yevme işte bugün ekmeltü leküm dineküm, dininizi size bugün ihmal eyledim, tamamladım. Eksiği, kusuru, bir anlatılmamış tarafı kalmadı. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Ey müminler, size dininizi bugün tamamladım. Ve etmemtü aleyküm nimeti, böylece size nimetimi tamama erdirmiş oldum, kemale erdirmiş oldum. Artık hakkı batılı seçecek elinizde imkan var. Kur'an indi, İslam anlatıldı, hak ve batıl ayrıldı, malum oldu. Allah'ın nimeti tamam oldu. Kullarına ikaz nimeti, hidayet vesilesi olan işaretler hepsi gelmiş oldu. Ve radıytü lekümül İslam'e dine, eve sizler için İslam dinini din olarak kabul ediyorum. Başka din kabul etmiyorum. Ancak İslam'a razı olabilirim. Müslüman olarak gelirseniz ne mutlu, ama Müslüman olmazsanız o başka inançları, başka yolları kabul etmem diye bildirdi. Demek ki

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmış oldu, tamamlamış oldu. Herkes sevindiler bu ayet-i kerimede. Nimet adı geçiyor, dinin tamamlandığı ifade ediliyor. Efendim bugün din tamamlandı, Allah'ın nimeti tamam oldu, oh en büyük nimete sahip olduk diye herkes sevinirken Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kenarda mahzun, boynunu büktü, üzüldü, ağladı. Dediler ki niye üzülüyorsun? Dedi ki Peygamber Efendimiz'in vazifesi neydi? Dini tamamlamak, dini tebliğ etmek. İşte din tamamlandığına göre o zaman görevlinin görevi sona ermiş oluyor. Verilen görev tamamlanmış, vazife yapılmış oluyor. Onun arkası nedir? Görevlinin gitmesi, görevinin bitmesi dolayısıyla ayrılmasıdır diye hüznünü ifade etmişti. Tabii o seziş, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in imanı, sezişi, efendim, derin düşüncesi, tefekkürünün bir nişanesi olmuş oluyor. Vazife tamam olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete göçtü ama Efe immate evkutilen kaleptum ala akabiküm diye istifham-ı istinkari derler belagatta bu efendim soru tarzına. Yani hiç böyle şey olur mu manasına, olmaz manasına soruyor Allahu Teala Hazretleri. Efe immate o peygamber zişan ölünce evkutile veyahut şehit edilse, düşmanlar ordu topluyorlar, Medine-i Münevvere'ye geliyorlar, muhasaralar oluyor, çeşitli çarpışmalar, seferler oluyor. Efe immate evkutile kendi eceliyle vefat ettiği zaman veyahut bir savaşta şehit edildiği zaman evkutilen kalettum ala akabiküm. Ey Müslümanlar, topuğunuzun üzerinizde şöyle 180 derece ters dönüp de gerisin geriye mi gideceksiniz? İmanı mı bırakacaksınız? İmanı, İslam'ı bırakıp da küfre mi tekrar geri döneceksiniz? Tekrar müşrik mi olacaksınız? Tekrar Allah'ın varlığını, birliğini anlamışken, la ilahe illallah bayrağı açılmışken Arabistan semalarında tekrar efendim şirke mi düşeceksiniz? Olur mu böyle şey? Olmaz böyle şey manasına soru soruyor. Tabii bu soruyu biz de kendimize çok sormalıyız sevgili dinleyicilerim, sevgili akra dinleyicileri. Peygamber-i Zişanımız şu anda nedir? Meleği âlâdadır. Efendim cenneti âlâdadır. Safadadır. Efendim ne güzel hallerdedir. Allah-u Teala Hazretlerinin ikramına, ihsanına mazhar durumdadır ama yani biz onu seven mümin kulları olarak, onun ümmeti olarak bizim durumumuz nedir? Bizim İslam'la olan ilişkimizin seviyesi ve vasfı nedir? Bu soruyu işte kendimize sormalıyız. Ahirette Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmayı kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, çocuklar hepimize Allah nasip eylesin, tevfikini refik eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin, şen ve esen kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan.

kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Akari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Mevlid Kandili özel programı.
1: Muhterem dinleyenlerimiz, Şehri İstanbul'dan, Akra'dan cümlenize muhabbetler, selamlar. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Beyti dilimizi her zaman nurlu.

0: havalandırmada. Yine güzel mevsimlerin içindeyiz. Peygamberimiz Efendimizin dünyamızı teşrifleri, sene devriyesi, yıl dönümü. Biz de bu münasebetle bugün mikrofonlarımızdan İstanbul'dan size çok muhterem Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamızla bir sohbete koyulacağız. Efendimizin hayatı üzerinden bahisler açarak, şefaat umarak, muhabbet dileyerek sohbetimizi başlatmak istiyoruz. Evvela hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Afiyettesiniz inşallah
1: hamdolsun,
0: hocam.
1: Şükür olsun, sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Tüm dinleyenleri ben de hürmetle, saygıyla selamlıyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Muhterem hocam, hayat kitabımız, Kur'an'ımız üzerine hem okuyuşu hem manası olmak üzere bir bütün olarak büyük hizmetleriniz, gayretleriniz var. Yurt içinde ve yurt dışında ilgiyle, duayla takip ediyoruz. Okuduğunuz ayetleri feyizle, dikkatle dinliyoruz. Eminim dinleyenlerimiz de çok dua ediyorlar. Çünkü ağzı Kur'an'lı kimse dediğimiz zaman bütün dualar oraya harıl harıl akar. Bugün de sizinle Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha ona yöneltilen bir sual var. Peygamberin ahlakı nasıldı diye. O da onun ahlakı Kur'an'dı karşılığını veriyor. Yine kelamı kibara dönüşen ibareler var. Yaşayan Kur'an, Hazreti Peygamber gibi. Kur'an-ı Kerim'den başlayarak Hazreti Peygamber'i Mevlid Kandili üzerinden bize anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Estağfurullah. Tabii bir defa Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa yol gösterdiği ve kıyamete kadar da insanlığın rehberliğinde yürümesi için vahyettiği bir hitab-ı ilahi. Allah'ın insanlığa hitabı. Cenab-ı Hak niye Kur'an-ı Kerim'i vahyetti? İnsanlara rahmetinden, merhametinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'in nüzulu, vahyi Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara olan merhametinin, acımasının bir tecellisidir. Çünkü onun inayeti, desteği, nusreti, rehberliği olmadan bizim sahip olduğumuz melekelerle tek başına hakikati bulma imkanımız söz konusu değil. Tabii bu Allah'ın kelamını bize rehberliğini, kılavuzluğunu ifade eden bu hitabını bir hayata dönüştürecek. O hitaptan, o kelamdan ne kastediliyor, nasıl bir hayat pratiği, yaşam pratiğini talep ediyor. O kitap, o hitap bunu da gösterecek birine ihtiyaç var. O da
0: model.
1: O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek noktada birleşiyor, örtüşüyor. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa olan merhametinin, rahmetinin bir tecellisi olduğu gibi Peygamber Efendimiz'i göndermesi de, Peygamberimizin bi'seti de, peygamber olarak gönderilmesi de yine Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan bir rahmetinin tecellisidir. Enbiya suresinde bir ayet-i kerime var. Hepimizin çok iyi bildiği ayet-i kerime. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklımıza geldiği zaman, ondan bahsettiğimiz zaman hep sürekli dillendirdiğimiz, okuduğumuz bir ayet. Estağfirullah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bizim müfessirler bu ayet-i kerime iki anlam verirler. Bir tanesi o rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olsun cümlesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niteleyen bir ifade olarak değerlendirirler. Dolayısıyla anlam, ey Habibim biz seni alemlere rahmet olman için gönderdik. Peygamber Efendimiz cümle aleme bir rahmettir anlamına gelir. Bir ikinci anlam olarak ise rahmeten lil alemin ifadesini o irsal gönderme fiilini ifade eden, onu anlatan, onu vasfeden bir cümle olarak değerlendirirler. O zaman da anlam, ey Habibim biz seni cümle aleme merhametimizden dolayı gönderdik şeklinde bir mana verirler. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi de hem Peygamber Efendimiz rahmettir insanlığa, hem de Cenab-ı Hak biz insanlığa merhametinden dolayı Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak göndermiştir. Kur'an-ı Kerim için de aynı şey geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan,

Onların yüreklerini bununla doyurmak, yumak, yıkamak, böyle büyütmek. Sonra işte efendim asabiyeye gidecek, psikolojisi bozuldu, yok o idi, yok bu idi, ilaç kullanmayan kalmadı falan filan denmeye hacet yok. Kulaklarını, gönüllerini bunlarla doldurursak yavrucukların, hem burada hem öbür tarafta rahat ederler. Ne demiş Yunus'umuz? Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz, sen hak peygambersin şeksiz gümansız, sana uymayanlar gider imansız, adı güzel, kendi güzel Muhammed.

0: Ve bu nasıl bir sevgidir ki aradan geçen onca asra rağmen onu görmeden seven bir ümmeti var. Yani göz görmek ister ama gönül görmeden o sevgiyle, o muhabbetle coşup taşmakta. Hatta Efendimiz ashabının da tabiri caizse kıskandığı şekilde ümmeti için kardeşlerim diye tasvipte buyurmuşlar. Kardeşlerim dediği ümmeti onu görmeden sevip büyük bir aşk ve muhabbet duyuyor. Muhabbet görmeden olur mu diyen o zata inat bunca aşık nice eserler ortaya koyuyor. Mevlidler, efendim, Esma-i Nebiler, Gazavat-ı Nebiler, Ahlak-ı Nebiler ve daha niceleri.
1: Evet. Bir büyük dünya. Bir büyük dünya Yekta kardeşim. Hatta bizden öte garbın mütefekkirlerinden de müthiş bir hayranlık var asırlar sonra. Baktıkları zaman bir insan güzeli. Deha. Hiçbir şey yokken çölün ortasında bir gül gibi tomurcaklanıp açan ve milyarlara saadet sunan, saadet getiren bir büyük isim.
0: Evet.
1: Ve biz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle, ona olan muhabbetle kendimizi buluyor biliyoruz. Seviyoruz. Şimdi az evvel okuduğumuz Yunus'umuz mısralarında da adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir de yakın zamanda Hacı Kişi tarafından besteye alınmış, hepimizin okuduğu, her yerde okuduğu, o da Rast makamında bir eser. Çok basit gibi yalın bir eser ama tadından yenmeyen bir eser. Büyük bir coşkuyla, marş gibi okunur. Aşkla, şevkle, efendim, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Yani bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamızda görmek bir müminin en mühim meselelerden. Büyük bir
0: ikramdır.
1: Ya beşaret, mutluluk, armağan, çok büyük bir ömür, bir yüz görümlüğü manada görmüşse onunla lezzetinden tat alarak, anlatarak bir ömür tamamlanıyor. Bu böyle. Şuaraya da, yani şairlere de varsa bir naat-ı şerifi Peygamber Efendimiz ona olan muhabbet üzere mısraları varsa öyle şair derlermiş. Sorarlarmış, var mı naati? Bu arkadaşın.
0: Şairlik ümitlendi.
1: Tabii. Onu yazmış, bunu yazmış, şöyle böyle divan tertip eylemiş ama Efendimiz için var mı bir şeycikleri falan diye sorulurmuş. Yoksa derler böyle burun kıvırır, geçerler. İşte bak, yani bu da Anadolu'muzdan meçhul bir hazrete ait mısralar. Göl yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Dilek, arzu, temenni, temenna, dua, iştiyak. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, firakınla yanar özler, mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Sensin gönüller sultanı, getirdin yüce Kur'an'ı, uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Şimdi çok yalın ifadeler, çok çok yalın ifadeler. Hadi sen de söyle bakayım bir mısra deseler, kalırız. Öylece kalırız. Allah bu hazirattan razı olsun ki bizi bu sözlerle, bu namelerle mayaladılar. Besteler de mühim. Peygamberimiz Efendimiz.

0: Efendimiz için söylenmiş eserlerin makamlı halleri onlar da mühim. Az evvel söyledik, çocuklara ninni olarak okunuyor, okunacak. Veya kendi kendimize söylüyoruz. Bir insanın, yine uzmanlar, doktorlar öyle söylüyorlar. Yani rahatlamak için kendi işiteceğin kadar, kendi duyacağın kadar bildiğin şarkı, türkü, ilahi ne varsa onları söyle. Kendi kendine konuşacaksın, kendi kendine söyleyeceksin. Bazıları delilik diyor ama yok öyle bir şey. Kendini mutlu edeceksin bunlarla. Böyle bir şey herhalde vardır.
1: Muhakkak
0: destur olursa kulak verelim değil mi? Estağfurullah
1: hocam.

0: Akra.
1: Efendim Akra'dayız. Mevlüt Kandili'ndeyiz. Yeni açan arkadaşlar varsa dinleyenlerimiz tebrik ederiz. Dualar bekleriz. Az evvel gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Bu eseri okuduk, dinledik. Bunu anlatırken gönlüme Hüseyin Sevilci Efendi'den bir eser düştü. O da rast. Hafızam yanıltmıyorsa ben. Ey güzellerden güzel ruhum. Resul-i Kibriya. Çok güzel. Herhalde 4 mısra.

0: iki beyti almışlar. Uzunca bir Nat-ı Şerif, güzel. Bu da muhteşem. Olmazsa bunu da böyle araya alıp
1: dinlesek mi?
0: Dinlesek mi? Değil mi? Bambaşka yani. Sebilci Baba'nın da ruhu şaden der, şad olsun. Ne güzel eserler kazandırmışlar yokluk zamanlarında bizlere. Ey güzellerden güzel ruhum, Resul-i Kibriya, ruhi. Ey güzellerden güzel ruhum, Resul-i Kibriya, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Bunu göğnüme diye okuyor Sebilci Baba. Göğün sonra L'ye dönüşmüş, oradaki yer gönlüm olmuş. Göğün kor ateşlerin yandığı, kavrulduğu yer manasına. Külhan hep yanıyor. Kimin için yanıyor? Kimin ateşiyle hep harlıyor? Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Derdime derman olan ancak cemalin nurudur. İsmini anmakla daim her gönül bulur safa. Cümle alem halkı muhtaçtır senin ihsanına. Server-i alem, efendim, menba cud-u seha. Hanedan-ı ehl-i beyte aşık-ı sadık olan, sıdk ile bende olur, eyler kapına iltica. Hazreti Zehra'ya bahşet tacih-i mahşer günü. Ahmedü Mahmud Ebel Kasım Muhammed Mustafa.
1: Muazzam. Bir de bestelenmiş halini dinleyelim öyleyse.
0: Hele meyan kısmında ne nazlanırlar, niyaz ile.

Yine o sevgi ve muhabbettir ki isimlerini evlatlarımızın isimleri olarak günümüzde kullanırız. Hı hı. Efendim, ismiyle müsemma olsun deriz, böyle duada da bulunuruz. Yine o sevgi ve muhabbettir ki böyle sadece mübarek zamanlarda onun mübarek hırkasını şöyle kıyısından köşesinden bize gösterirler. Sakalı şerifini ve dahi o mübarek hırkayı görmek için insanlar giderler, uzunca saatler sıra beklerler, bir an görüverirler, bir gözyaşı.

0: bir dua ve salavatta bulunurlar. Onun bir hırkasına dahi böyle bir sevgi ve muhabbet vardır. Ama belki tabii mümkünse o hırkayı giymek, kuşanmaktır asıl olan da. Yine sevgi ve muhabbetin bir tezahürü bu. Ya da bir emanetine dahi bunca muhabbet beslemenin tezahürü bu. Ki mısralara gönülden dile dökülen neler neler yazılmış. Ondan örnekleri dinliyoruz sizden.
1: Eyvallah. Sevginin, aşkın, muhabbetin üç halinden bahsolunur büyükler der. Evveli cünun, ahiri ortası fünun, ahiri sonu sükun. Yani seven kişi evvela dellenir, cünun hali. Ele ayağa sığmaz, tutamazsın. Kim tutar hacımı? Tutamazsın ama yanar yakılır, sonra diz büker, sükuna bürünür. Çırpınmanın, topraklara debelenmenin, yanmanın, yakılmanın, sonra o fünun hali. Kime? Kime yanıyorsa, kime yakılıyorsa ona. Sonra yürütür yürütür sükun. Kimde? O sevdiğinde. Biz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinde, aşkında sükun bulmuş bir ümmetiz. Bağdatlı yaşıyorsa Allah selamet versin, İstanbul'a gelmiş akademisyen, büyük bir zat, allame, profesör, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin neslinden, yani hem seyyid hem şerif, zülcenaheyn, hem dünya ilimleriyle müçehhez, hem ukba ilimleriyle donanmış bir kimse, böyle bir ufak mecliste dedi ki, ya siz Türklerin farkını, Peygamber Efendimiz'e olan bağlılık ve muhabbetteki farkını anlatmak için, bizler dedi Hazreti Muhammed'e akrabayız. Yani mecburuz bir ölçüde. Yahu siz aşıksınız dedi. Aşıksınız, farkınız bu. Hakikaten okuduğumuz mısraların hepsi de bu aşkın ifadesi. Söylediğimiz tüm şarkılar, söylediğimiz tüm nameler, yazdığımız tüm mısralar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzere anlatılan nice nice o güzel menkıbeler, her şey, yani menakıplarda da vardır. Bakarsın belli başlı kitaplarda bulamazsın. Görmüştür bir rüya, onu farklı farklı anlatmıştır muhabbetin gereği. Böyle. Şimdi mesela dev bir eser, program sonuna yaklaşıyoruz. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesiletün Necatı. Değil mi? 13 ve 14. 15. yüzyılda söylenmiş. Yazılmış diyemiyorum. Söylenmiş. Nasıl olmuş orasını da bilmiyoruz. Sanki Hazretin kaleminin ucuna, dilinin ucuna Cebrail dokunmuş gibi muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Yaşıyor yine bir büyüğümüz. Mevlid-i Şerif için, yani Türk'ün, bizim, çok güzel bir ifadeydi, bildirgesi, beyannamesi. Yani bizim dünya görüşümüzü, varlığımızı ifade eden en muhteşem eser. Mesela Balkanlarda hiçbir şey kalmamıştır. Sovyetik etkiden ötürü sadece Allah lafzı Mevlid-i Şerifler'de geçmiştir. Mesela Türkiye'de de aynı şeyi Emin Işık Hoca rahmetli söylerdi. Onlarca yıl Hakk'ın ismini biz Mevlid'den haykırdık diye. Nur olsun. Böyle bir şey. Hı. Yine Vesiletün Necat içerisinde yer alan bir bahir, bir bölüm. Bu bölümün sonradan da ilave olduğu kayıtlarda gizli, ama biz bütün olarak Süleyman Çelebi Hazretlerinin biliyoruz. Bunu okuyarak noktalayalım. Müsaadenle olursa. Cenab-ı Hak nice kandillere ermeyi de, erişmeyi de bize nasip eylesin. Dünyada izinden, tozundan, ukbada da şefaatinden, komşuluğundan mahrum eylemeye. Yaradılmış cümle oldu şaduman. Gam gidup alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani dut nida. Çarşu ben dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kâne İrfan, merhaba.

Merhaba ey Sırrı Furkan, merhaba. Merhaba ey Nuru Rahman, merhaba. Merhaba ey Bülbeli Bağı Cemal, merhaba ey Aşinayı Zülcelal. Merhaba ey Can-ı Baki, merhaba. Merhaba Uşşak-ı Saki, merhaba. Merhaba ey canı canan, merhaba. Merhaba ey derde derman, merhaba. Merhaba ey cümlenin matlubu sen. Merhaba ey Halik'in mahbubu sen. Merhaba ey padişahı du cihan, senin için oldu kevn ile mekan. Merhaba ey rahmetellil alemin, merhaba sensin şefial müznibin. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuru çeşme evliya ve asfiya. Ya Habiballah, bize imdat kıl, son nefes didarın ile şad kıl.

0: Sofra.
1: Efendim hoşça bakınız saatinize.
0: Mevlid Kandili özel programı.
2: Akra dinle, farkında ol.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Mevlid Kandili özel programı. Süleyman Çelebi'ye ait Vesiletün Necat isimli eserin Mevlid olarak okunan bölümlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Mevlid-i Şerif. Tevhid Bahri. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvelana, her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her gizepter olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adın dimüdam, Allah adı ile olur her iş tamam.

bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişür Allah diyen. Aşk ile gel imdi Allah diyelim, derd ile gözyaş ile ah edelim. Ol kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah. Birdir ol, birliğine şek yok dürür, gerçi yanlış söyleyenler çok dürür. Cümle alem yo iken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol, yok idi insü melek, arşü ferşü, ayı gün, hem nuh felek. Sun ile bunları ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin ishar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem hemen. Fes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizler başlarız söze, bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet ki direm her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüte. Hak Teala rahmet eyleye ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her kim ki diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ede ben kuluna.

Veladet Bahri. Amine Hatun, Muhammed Anesi. Ol Sadef'ten doğdu, ol Dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Vakt erişti, heftevu eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden. Ol Rabiyül Evvel ayın nicesi, 12. gece, İsneyn gecesi. Ol gece kim doğdu, ol hayrül beşer. Anesi anda neler gördü neler. Dedi, gördüm ol Habibin anesi. Bir acep nur kim güneş pervanesi. Berk vurup çıktı evimden nagehan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağripte anın. Biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan kim ol halkın yeği. Kim yakin oldu cihana gelmeyi.

İndiler gökten melekler saf saf, Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Huriler geldi bölük bölük, buhur yüzleri nurundan evim doldu nur. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler, oğlun gibi hiçbir oğul, yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadr-ı cemil, bir anaya vermemiştir ol celil.

Ulu devlet buldun ey dildar sen. Doyserdir senden ol Hulki Hasan. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid-ü irfan kanıdır. Bu gece ol gecedir kim ol şerif. Nur ile alemleri eyle latif. Bu gece şadan olur erbabı dil. Bu geceye can verir eshabı dil. Ya Resulallah, rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'el müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler. Ol mübarek nuru tergib ettiler. Amine eder, çü vakt oldu tamam. Kim vücuda gele, ol hayrül enam. Susadım gayet hararetten kat'i. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti sunduk tabağına huriler.

Bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim anı oldu cismim nura gark, gidemezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanat ile revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saate ol sultanı din, nura gark oldu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cennete ve naima. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-evveline vel-ahirin.

yaradılmış cümle oldu şadüman. Gam idüp alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan idüp nida, çağrışı ben.

dediler kim merhaba? Merhaba, ey Ali Sultan merhaba. Merhaba, ey Kâni İrfan merhaba. Merhaba, ey Sırrı Fırkan merhaba. Merhaba, ey Nuru Rahman merhaba. Merhaba, ey Bülbül-i Bağ-ı Cemal. Merhaba, ey Aşinay-ı Zülcelal. Merhaba, ey Can-ı Baki merhaba. Merhaba, Uşşak-ı Saki merhaba. Merhaba, ey Can-ı Canan merhaba. Merhaba, ey Derde Derman merhaba. Merhaba, ey cümlenin matlubu sen. Merhaba, ey Halık'ın mahbubu sen. Merhaba, ey Padişah-ı Dü Cihan. Senin için oldu kevn ile mekan. Merhaba, ey rahmeten lil alemin. Merhaba, sensin şefi'al müznibin.

Gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuri çeşmi evliya ru asfiya. Ya Habiballah bize imdat kıl, son nefes didarın ile şad kıl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî ce'a bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin.

Seyyid-i Kainat, Hazreti Fahri Alem, Muhammed Mustafa'a salavat. Söyleşirken Cebrail ile kelam, geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu o demde runuma, ne mekan var anda, ne arzu sema. Kim ne halidir, ne mali ol mahal. Aklı fikretmez, o hali fehmuhal. Ref olup ol şaha 70 bin hicap, nuru tevhid açtı veçhinden nikap.

her birisinden geçerken ileri emrolundu, ya Muhammed gel Beru. Gel Habibim, sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Ne muradın var ise idem reva, eyleyem bir derde bin türlü deva. Mustafa dedi, ey ya Rabber Rahim, vey hata, püşü atası çok kerim. Ol zayıf, ümmetlerin hali nola, Hazretine nice anlar yol bula. Hak Teâlâ'dan nida geldi emin, ya Muhammed dedi Rabbül Alemin. Gam yeme, kim ya Muhammed olma melul, her ne kim diledin oldu kabul. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi anlara kıldım nasip. Ey Habibim, nedir ol kim diledin, bir avuç toprağa minnet meyledin. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Hem dedi kim, ya Muhammed ben seni, dilurem görmeye doymazsın beni. Avdet edip davet et kullarımı, ta geluben göreler didarımı. Sen ki mirac eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz.

tarfetül ayn içre ol fahri cihan. Ümmühan'ın evine geldi hemen. Her ne vaki olduysa serteser, cümlesin eshabına verdi haber. Dediler, ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamuğumuz kullarız, sen şahsın. Gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî ce'a bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin.

0: İlahi, cennet evine girenlerden eyle bizi. Cennet hicre cemalini görenlerden eyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samet, ihsanına yoktur adet. Firdevs bahçesinde ebed kalanlardan eyle bizi. Ya ilahi, ol Muhammed hakkı için, ol şefaat kanı Ahmet hakkı için, sırrı Fürkan, nuri azam hakkı için, Kutsu Kabe, Merve, Zemzem hakkı için, aşk odundan ciğeri püryan için, derd ile kan ağlayan giryan için. Ya ilahi, sakla gel imanımız, verelim iman ile tacanımız. Sana layık kullarınla hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman, makamın cennet et. Ya ilahi, kılma bizi dallin. Bu duaya cümleniz deyin. Amin, amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in. Rahmetullahi aleyhim ecmain.
1: Akran, akran diyor.

0: Ekber.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste.
2: Mevlid Kandili özel programı. Süleyman Çelebi'ye ait Vesiletün Necat isimli eserin Mevlid olarak okunan bölümlerini sizlerle paylaştık.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz, Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar,

Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya, "Bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz," dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, "Ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz," dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. "Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap," dediler. Musa dedi ki, "Hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz." Musa dedi ki, "Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım?" dedi. "Ey İsrailoğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık. Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, "Kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme," demişti. Musa, ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca, Musa, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah, "Sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, "Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut, kavmine de emret.
onları en

güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim, dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha, dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden 70 adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar. Musa dedi ki, ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de
adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affet deyin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde
iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu, Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini, sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut ne yapalım? Ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Bizse ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin dersiniz diyedir. İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Resulüm, onlara, o Yahudilere, şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı, o da azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat. Olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. Ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklık yaparsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Esmaül Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır.
O halde ona onlarla dua edin.

onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara görünüşte mühlet veririm. Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ey Resulüm, sana onun gelip çatması ne zaman diye kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden odur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince, sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? O tapılanlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler, eğer onları, müşrikleri doğru yola, İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. Ey müşrikler, Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, hadi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, eğer varsa çağırın, tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğiniz hileyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki kitabı, Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır ve o bütün iyi kimselerin velisidir, onları görüp gözetir. Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Resulüm,
affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda, Allah'ın emirlerini hatırlayıp hemen hakikati görürler. Şeytanların yandaşlarına gelince, şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman, onu da kendin derleyip getirseydin ya, derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşamı zikret, an, gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir. Ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman, siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da, hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu.

0: tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi, elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile, onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer, sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz, bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin, emirlerinin aksini yapmayın, yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlar da İslami ölçü ve görevlere uyulursa, büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler, seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman, işittik, eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik, bu eskilerin masallarından başkası değildir, dediler. Yine bir zamanda, ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver, demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken, onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe, Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken, hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken, Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar, ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı, denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevla'nız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9'u dinlediniz.
2: Akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز

Allahu'l habith min at-tayyib ve yec'al'l habith ba'dahu ala ba'din feyerkumuhu cemian.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne izâ nezele menzilen fî seferin evdekele beytehu lem yeclis hatta yerke'a rekateyn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konaklama yerine indiği zaman yolculukta yahut da evine girdiği zaman lem yeclis hatta yerke arrekateyn, iki rekat namaz kılmadan oturmazdı. Eve girer girmez veyahut hemen kafile duraklar duraklamaz konak yerinde Allahu Ekber, iki rekat namaz kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işinde böyle dualı, her zamanında namazlı, her hali hoş, her hali imanının efendim gereği olarak böyle bize numune olacak şekilde. Onun için siz de evinize girdiğiniz zaman iki rekat namaz kılıverin. Seyahatten döndüğünüz zaman iki rekat namaz kılıverin. Efendim bir yerde konakladığınız zaman iki rekat namaz kılıverin. Hangi otobüs yolcusu düşünür böyle? Otobüs 15 dakika çay molası verdi. Gireyim şunun mescidinde iki rekat namaz kılayım diye. İnşallah bundan sonra siz düşünürsünüz. Efendimiz her konaklama yerinde böyle yaparmış diye. Efendimiz'e her halimizi benzeteceğimiz için inşallah bundan sonra öyle yaparsınız. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu sakule lizalike ve tehaddere cebînuhu arakan ki ennehu cumanun ve inkâne filberdi. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine vahiy indiği zaman, Allah'ın vahiy geldiği zaman kendisine, ayet Kur'an indiği zaman, bu ona çok ağırlık verirdi. Çok ağır gelirdi. Yani vahiy kolay bir şey değil. Vahyin alınması Resulullah Efendimiz'e ağır gelirdi. Zor bir iş demek ki. Nasıl? Öbür alemden, ilahi alemden Resulullah'a vahiy geliyor. Kur'an-ı Kerim geliyor. O ona çok ağır gelirmiş. Hatta bu ağırlığı maddeten de var galiba ki devenin üstündeyken vahiy gelse devenin ayakları ayakta durmaya tahammül edemezmiş, çökermiş deve. Ağırlık nasıl bir ağırlıksa o ağırlıktan deve çökmek zorunda kalırmış. Bir keresinde sahabeden birisi diyor ki dizime değiyordu Resulullah'ın dizi kalabalıkta. Vahiy geldi, dizim parçalanacak sandım. Yani o kadar manevi bir hal tabii. Vahiy Resulullah Efendimiz'e geldi. Ahir zaman peygamberi, kıyamete kadar hükmü baki, ondan sonra birisine de gelecek değil. Son peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ona öyle bir vahiy geldiği zaman çok ağır olurdu ve inci gibi alnı boncuk boncuk ter olurdu. Ve inkâne filberdi. Soğukta bile inse vahiy. Soğuk, herkesin abasına büründüğü kış gününde bile inmiş olsa vahiy, alnı böyle boncuk boncuk inci gibi, inci tanesi gibi ter dolardı. Vahiy. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy esnasında